0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 2014, İtalya-Uruguay. 79 dakika bir şey yok. Fakat 79. dakikada bir pozisyonda Suarez ağzını tutuyor böyle. Kendini yere bırakıyor. Önce kimse ne olduğunu anlayamıyor. Chiellini hakemin yanına koşuyor. İtalyan oyuncu, savunma oyuncusu. Diyor ki beni ısırdı, gösteriyor. Hakem de bakıyor. Evet, diş izleri var. Fakat pozisyonu görememiş durumda yardımcıları kendisi. O zaman var da yok. Oyun devam ediyor. İş ama böyle bitmiyor. FIFA toplanıyor. Görüntülere bakıyor. Ve diyor ki Suarez Chiellini'yi ısırdı. Bu çok büyük bir cezaya doğru gidiyor. Tam 4 ay hiçbir şekilde futbolla ilişkisinin olmaması yönünde bir ceza çıkartıyor FIFA. Suarez Chiellini'yi ısırdıktan sonra kurtulacağını zannediyor ama meseleyi FIFA görüntüleri tekrar izleyerek

0: düzeltiyor. Dünya Kupası'nın unutulmaz ısırığı bu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor!
1: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar

0: tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Radyo Spor.
2: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Radyo Spor.
4: Reklam.

0: Reklam. Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
2: 2014 İtalya Uruguay 79 dakika bir şey yok. Fakat 79. dakikada bir pozisyonda Suarez ağzını tutuyor böyle. Kendini yere bırakıyor. Önce kimse ne olduğunu anlayamıyor. Chiellini hakemin yanına koşuyor. İtalyan oyuncu, savunma oyuncusu. Diyor ki beni ısırdı, gösteriyor. Hakem de bakıyor. Evet, diş izleri var. Fakat pozisyonu görememiş durumda yardımcıları kendisi. O zaman var da yok. Oyun devam ediyor. İş ama böyle bitmiyor. FIFA toplanıyor. Görüntülere bakıyor. Ve diyor ki Suarez Chiellini'yi ısırdı. Bu çok büyük bir cezaya doğru gidiyor. Tam 4 ay hiçbir şekilde futbolla ilişkisinin olmaması yönünde bir ceza çıkartıyor FIFA. Suarez Chiellini'yi ısırdıktan sonra kurtulacağını zannediyor ama meseleyi FIFA görüntüleri tekrar izleyerek düzeltiyor. Dünya Kupası'nın unutulmaz ısırığı bu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
0: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
1: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Radyo

0: Reklam.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması dün gece oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. L grubunda Hırvatistan-Gana mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hırvatistan, gruptan ikinci sırada çıkmayı garantiledi İngiltere'nin ardından. Yine aynı grupta Panama ile karşı karşıya gelen İngiltere, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak grup lideri olmayı garantiledi. Devam edelim K grubunda. Demokratik Kongo ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Burada Kongo'ya en iyi üçüncülük için 3 puan yeterli olacaktı. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Gruptaki bir diğer maçta, lideri belirleyecek maçta ise Kolombiya ve Portekiz 0-0 berabere kaldı ve Kolombiya grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. Son olarak J grubunda Cezayir-Avusturya maçı, grubun ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecek maçta Cezayir 3, Avusturya 3, 3-3'lük bol gollü bir beraberlikle maç noktalandı. Son olarak Lionel Messi ile Arjantin, Ürdün karşısında mücadeleden 3-1 galip ayrılarak grubu 9 puanla tamamladı.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber her pazar olduğu gibi Radyo Spor'un Radyo Spor'da günün açılışını yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yaz aylarında 6. Adam futbol değil, pazar günleri basketbol olarak da düzeltiyorum. Basketbol değil, futbol olarak devam ediyor. Artık yeni konseptimizde futbol gündemini konuşuyoruz. Aktüel zamansız konuları konuşuyoruz. Bugün de gündemimiz şu: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu. Bir eşleşmeleri masaya yatıralım dedik. Yine aynı zamanda bir şampiyon tahminini yapalım. Ne şekilde turnuva acı bıraket ilerler, onun üzerine biraz konuşalım. Sizlerin de mesajlarını tabii ki bekliyoruz. Bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle. Dün sabah yapacağımız program, biliyorsunuz, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in olağan genel kurulda yaptığı açıklamalarla birlikte aslında yarıda kalmıştı. Bugün tekrardan biraz da futbol konuşalım dedik. Kendisi bugün sevgili Ozan Öztürk'ün özel davetlisi olarak bizlerle. Günaydınlar, hoş geldin.
2: Herkese günaydınlar. İyi bir pazar günü diliyorum herkese.
1: Evet, bir WhatsApp hattımızı verelim, sonra eşleşme gidelim. Güzel, dikkat çeken eşleşmeler var bu arada son 32 turunda. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüşme, önerilerinizi bekliyoruz diyelim. Ve başlayalım. Evet, güzel eşleşmeler var. Dünün maçlarından ufak bir bahsetmek gerekirse, Avusturya-Cezayir. Skor anlamında beni şaşırtan bir maç oldu. Arjantin-Ürdün maçında da oyunu 60'ta Lautaro Martinez'in yerine dahil olan Messi çok rahat bir frikik golü attı gerçekten.
2: Burada tabii ben Ozan abinin programında bu maçtan beraberlik çıkacağını söylemiştim Avusturya maçından, ama 3-3'lük bir beraberlik beklemiyordum. O beni de şaşırttı. Arjantin'e gelecek olursak da son Dünya Kupası'nda hatırlarsın Arabistan karşısında çok kötü başlayıp sonra bir anda kendine gelmişti. Bu turnuvada hiç öyle bir şey yaşamadılar. Direkt gerçekten turnuvanın ağır favorisi olarak giriş yaptılar 3 maçta. Messi zaten rekoru daha da geliştirmeye devam ediyor.
1: Mbappe'nin 19 oldu. Mbappe'nin atamadığı maçtan sonra.
2: 19 oldu. Ya Mbappe ona yetişecek ama burada tabii bir turnuva falan kaçırırsa Mbappe işler sıkıntıya girebilir. Çünkü o da artık hani ne kadar oynayacağı belli değil. Ve o bu kadar uzun süre oynamayı düşünmüyorum gibi bir açıklaması da var. Yani Messi Ronaldo gibi ben 40'a gitmeyeceğim açıklaması da var. O yüzden Messi'nin atacağı her gol gerçekten rekoru daha egal edilmesi zor bir hale getiriyor şu an.
1: Bunları duymak güzel. O rekorun Messi'de kalmasını isteyenlerden biriyim ben bu arada. Yani bundan 50 yıl sonra baktığımızda Dünya Kupası gol rekoru kimde olmalı? Messi'de olmalı bana sorarsan. Yani Messi biraz daha ikonik bir isim. Bu arada bir soru gelmiş dinleyicimizden, ona bir yanıtlandıralım. İsminizi bir kontrol ediyorum hemen. Fatih Bey. Günaydın Burak. Üçüncü olup da üst tura çıkamayan takımlar hangileri demiş.
2: Hemen söyleyelim.
1: İran, Güney Kore, İskoçya ve Uruguay üçüncü olmasına rağmen gruplarında üst tura çıkamadı. En iyi üçüncüler Demokratik Kongo. Burada çok meşhur bir şarkısı da patladı biliyorsun ilginç bir şekilde. İsveç, Ekvador, Gana, Bosna Hersek, Cezayir, Paraguay, Senegal. Burada Paraguay'ı görmek tabii beni biraz üzdü ama yapacak da bir şey yok.
2: İyi oldu, Allah'ından buldular. Yani eşleştikleri takım.
1: Paraguay'ın kimle eşleştiğini de söyleyeyim. Belki içimiz biraz...
2: Almanya ile eşleştiler. Hani o yüzden...
1: iyi oldu, Allah'larından buldular da gerçekten çok iyi bir ifade. Sabah sabah neşemiz yerine geldi. Bakalım mesajlar gelmeye başladı. Bu arada dediğim gibi eşleşmeleri değerlendireceğiz. Genel bir Dünya Kupası özelinde program yapalım dedik. Dünya Kupası ile alakalı mesajlarınız varsa da bekliyoruz. Hani şey değil, soru cevap gibi değil de bunu biraz sohbet gibi düşünün. Neticede sizin katılımınız da önemli. Dursun Türker bir çay fotoğrafı paylaşmış. Günaydın anlamında zannediyorum. Günaydınlar, afiyet olsun çay içiyorsanız da eğer. Günaydın, ben Uğur Budak. Dünya Kupası asıl bugün başladı diyebiliriz. Buna da arada İran'a yazık oldu bana sorarsanız demiş. İran hakikaten yazık oldu. O kadar o şartlarda puan almayı başardılar.
2: İki türlü de katılıyorum. İlk olarak kesinlikle bence de bugün başlıyor. Grup aşamaları bence tamamen fragman demeyeyim de gerçekten göz boyamak için ne kadar çok takım çağırabilirlerse çağırmışlar. Yani renk kattı mı kattı, orada bir sıkıntı yok. Ama bence de bugün başlıyor son 32'de. İran'a gelecek olursak da yani zaten vize problemleri, işte oyuncuların
1: Amerika'da konaklayamaması,
2: konaklayamama problemleri falan. Gerçekten yine de çok iyi mücadele verdiler orada. Helal olsun hepsine.
1: Bir reklamımız varmış bu arada. WhatsApp hattımızı bir daha verip bir araya gidelim. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biz minik bir reklama gidelim.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Radyo

0: Coşkusuyla kampanyası Embol Hafta geldi. Gazi Koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor!
7: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
9: Merhaba. Evet, kaldığımız yerden devam edelim 6. adamda. 2026 Dünya Kupası eşleşmelerini konuşacağız sizlerle ve sürpriz adaylarından bahsedeceğiz. Tabii burada birkaç tane göze takılan var. Sevgili Alperen şimdi sizlerle eşleşmeleri paylaşacak. Sonrasında üzerine tek tek konuşacağız.
10: Evet, ilk olarak başlayalım. Almanya bizim grubumuzdan 3. olarak çıkan Paraguay'la eşleşti. Öte yandan Fransa, İsveç'le, Güney Afrika, Kanada'yla, Hollanda, Fas'la, Portekiz, Hırvatistan'la, İspanya, Avusturya ile, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek ile, Belçika, Senegal ile, Brezilya, Japonya ile, Fil Dişi Sahili, Norveç ile, Meksika, Ekvador ile, İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, Arjantin, Yeşilburun Adaları ile, Avustralya, Mısır ile, İsviçre, Cezayir ile ve son olarak da Kolombiya, Gana ile eşleşti. Burada istersen senle yavaş yavaş o buradaki braketlerin yani ağaçtaki elemelere doğru, finale doğru seninle bir gidelim Burak, ne dersin?
9: Burada güzel sürprizler beklediğim takımlar var. Bak şimdi hatta maçlar bu akşam itibariyle başlıyor. Burada çok net ifadeler kullanacağım ki bakalım hatırlayanlar olacak mı? Şimdi kötü bir şey söylesek tabii yanılsak muhtemelen bir takım mesajlar gelir ama işi doğru yaparsak nasıl bir yaklaşım içerisinde olacak merak ettim. Radikal fikirlerimiz var öncelikle. Sırayla gidelim. Almanya, Paraguay. Allahlarından buldular dedin zaten Paraguay evet. için. Halk arasındaki tabiriyle Almanya ile eşleştiler. Almanya da bu arada Ekvador maçını kaybetti ama Fil Dişi maçında çok fena değildi. Kurasal maçında da makine gibi bir takım izledik.
10: Ya burada zaten direkt Almanya diyeceğiz. Hani Paraguay'la takılma ihtimalini göz önünde bile bulundurmuyorum ben. O yüzden buradan tabii ki Almanya çıkacaktır. Zaten 32 tur eşleşmelerinin yarısı çok kolay, diğerleri de çok çekişmeli. Gerçekten dengeli de atmışlar. Ben tam tersini düşünüyordum aslında da az önce okurken fark ettim. Gerçekten çok güzel eşleşmeler var. Ters köşe olabilecek. Onu da soralım istiyorsan.
9: Evet, buradan size de sormuş olalım. Sizin sürpriz beklediğiniz eşleşmeler hangileri? Sonuç itibariyle söylüyorum ya da işte ne bileyim çok favori gözükmeyen bir takımın diğerini zorlaması olabilir. Belki turlaması olabilir. Şimdi Almanya Paraguay için ne deriz? Bununla başlayalım. Ben bu arada Paraguay'ın oynadığı savunma futbolunun Almanya'ya sökeceğini düşünmüyorum ve Almanya erken bir gol bulursa Paraguay için o maç çok travmatik bir hal alabilir.
10: Burada ben dediğim gibi erken gol de bulurlar. Travmatik bir şekilde de bitebilir. Belli olmaz.
9: İsterim Paraguay'ın böyle bir şey yaşamasını. Miguel Almiron galiba cezalı orada da bu arada. Evet. Oynayamayacak bizim maçta. Galiba direkt kırmızı kartla iki maç mı ceza alıyordun? Dünya Kupası'nda o statü farklı gerçi galiba ama bir galiba küfür durumu olduğu için
10: evet.
9: Cezayı yaptırımında bir farklılık olabilir. Normalde tek maç Dünya Kupası gibi turnuvalarda. Burada Almanya mı deriz? Paraguay'dan bir sürpriz beklemiyoruz o zaman.
10: Kesinlikle Almanya deriz.
9: İkinci eşleşme...
10: Kart cezası bitiyor bu arada.
9: Miguel Almiron dönüyor. Evet. Burada Paraguay'ın oyun yapısına bakacak olursak... Yani Almanya karşısında ne kadar hayatta kalabilirler bilmiyorum. Bize karşı biraz daha katı merkezi savunan bir oyun yaklaşımları vardı. Biraz daha topu rakibe bırakıp %23 ile topla oynadılar ama... Topu Türkiye'ye bıraktığın gibi Almanya'ya bırakırsan onun bedeli bence bir tık daha ağır olabilir. Farklı bir prensiple çıkabilirler diye tahmin ediyorum.
10: Yani farklı bir prensiple çıkmayı denerse de büyük sıkıntı. Çünkü oynadıkları oyun en azından... 5-4-1 oynuyorlar.
9: Temkinli. Yani
10: otobüsü çekiyorlar ve gerçekten kontra atak yakalarsa gidiyor takım. Burada o yüzden bence Almanya'yı da onu denemekten başka bir çaresi yok. Topa sahip olayım vesaire. Almanya'nın daha da işine gelir. Yapacağı ilk preste topu kapıp gol atarlar. Hani o yüzden bence yine yatacaktır Paraguay.
9: Ya burada problem ne biliyor musun? Sen topu rakibe bırakacağın tarzı oyunlarda ilk golü yersen ondan sonra skoru bulmak açısından çok fazla risk almaya başlıyorsun ve
10: evet.
9: Bunun akabinde şöyle bir şey oluyor. Almanya gibi ileride Sané gibi işte ne bileyim Musiala gibi Havertz gibi atletik oyuncuları olan takımlara karşı o sana bulduğu geçiş hücumlarını tıkır tıkır değerlendiriyor.
10: Ama tabii şimdi Dünya Kupası'nda Avrupa Kupası'nda benim hep söylediğim bir şey vardır. Büyük takım ilk golü attıktan sonra eğer o golün üstüne yatmaya çalışıyorsa o küçük takım illaki o beraberlik golünü buluyor bir şekilde. Hani Almanya'da burada asla o 1-0'a yatacak bir takım değil ya. Ben o yüzden bu maçın bayağı handikaplı bir şekilde biteceğini düşünüyorum.
9: Almanya genel prensip olarak da 1-0'a yatmaz aynen. O 90 dakika hala devam ediyorsa 7 tane falan atıyorlar. Paraguay 7 tane yer mi bilmiyorum ama 2-0 3-0 net bir Almanya galibiyeti görebiliriz ya. Kurosawa gibi de değildir diyeceğim ama Kurosawa'da 2 puan topladı grupta yani onu da azımsamamak lazım. Neyse. Gelelim ikinci eşleşmemize. Bayağı bir mesajımız var. Bundan sonra araya mesajları da atalım. Öncelikle günaydınlar, sevgiler herkese. Erken saatte bizle birliktesiniz. Pazar günlerini bu yüzden seviyorum. Biraz daha şey sohbet programı diyorum ya fazlasıyla interaktif çok keyifli oluyor. İkinci eşleşmeye geçmeden birkaç mesaj alalım
10: tabii
9: mı?
10: Tabii ki.
9: Heyecanlandım çok fazla. Bir de bunların arasını açtığında dinleyicimiz o an dinlemiyor olabilir. En azından mesajı atmışken sıcağı sıcağına yanıtlayalım. İyi yayınlar Adana'dan Murat ben. Duydunuz mu? ABD'de turistler dönmüş ülkeye Bodrum tatili başlasın artık değil mi? Biz de Türk halkı olarak çalışmaya devam edelim. ABD'deki turistler ülkeye dönmüş.
10: Milli takım oyuncularından bahsediyor.
9: Ha ooo. Bak sabah erken saatlerde biraz galiba algılarım kapalı olduğu için tam bu mesajı alamamıştım. Sen böyle söyleyince çok ağır geldi. ABD'deki turistler dönmüş Bodrum tatili başlasın. Milli takımla ilgili...
10: Ya kötü yorum yapmaya gerek yok. Şöyle yani tabii ki üzülüyoruz, serzenişte bulunuyoruz falan ama ya şunu kabul edelim. 4 sene sonraki turnuvaya yine giderse yine aynı coşkuyla aynı desteği vereceğiz yani. Sonuçta başka bir bu ülkenin başka bir milli takımı olamayacağına göre her türlü bu desteği vereceğiz. Burada ben yine... Şunu düşünüyorum yine medya yüzünden bir şekilde biz yine o çocuklara suç bulduk. Yani burada
9: suçlu olanlar da var bu arada onda.
10: İllaki bak illaki ama şöyle hani 3 tanedir 4 tanedir ki onlar da zaten herkes biliyor. O yüzden bu kadar milli takımın üzerine gitmek de bence bir sonraki turnuvalarda çok gereksiz baskı yaratacaktır. Ya şunu unutmayalım Almanya yıllarca gruptan çıkamadı ya. Hani İtalya Dünya Kupası'na gidemiyor. Hani daha kötü şeyler de yaşanıyor dünyada. Biz 24 yıl sonra bu jenerasyonla bir şekilde gitmişiz. Hocayı sev sevme. Montella da bir şekilde bizi götürmüş mü? 24 yıldır kimsenin yapamadığını yapmış mı? Ya biz 5 turnuva kaçırdık, 6 turnuva kaçırdık.
9: Burada şöyle bir şey var derler ya, bir musibet bir nasihattan iyidir diye. Şimdi sancılı bir turnuva oldu bizim açımızdan, evet. Beklediğimiz gibi olmadı ama bazen bir sancı yaşaman lazım ki safralarını atabilesin. Hani böbrek taşı düşürürken de çok sancı yaşarsın ya.
10: Evet.
9: Ben milli takım bu turnuvadan sonra safralarından kurtulacağını düşünüyorum. Çünkü benim safra olarak gözlemlediğim oyuncular çok fazla şu an kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Ve yeni genç jenerasyon Arda, Kenan, Orkun gibi Barış gibi oyuncularla birlikte bu nepotizmi de bir kenara bırakarak ilk iki maçtaki ilk 11 seçimde evet. Esnaden söylüyorum. Milli takım ilerleyebilir. Bu safraları atmak açısından bu kadar sancı bence fena olmayabilir.
10: Yani şunu unutmayalım. Milli takımın sıkıntı çektiği isimleri düşündüğümüz zaman zaten 2-3 Dünya Kupası ön elemesi görmüş isimler zaten. Zaten onlarla bir şey yapamıyorduk ama alttan gelen jenerasyona baktığımız zaman ya hiç oynamadı ama Can Uzun var, Aral Şimşir var. Genç çok bir sürü yeteneğimiz var şu an. Hani Ferdi çok genç dediğin gibi. Orkun, Arda, Kenan. Ya inanılmaz genç yeteneklerimiz var. Bu jenerasyon daha sağlıklı kalırsa, Allah nasip ederse, biz zaten 10 sene 15 senesi var zaten bu jenerasyonun. Dünya Kupası'nı da görmüş oldular erkenden. Çünkü bizim çok tecrübeli diye orada oynattığımız 25
9: yaş altı bir sürü oyuncu var.
10: Hayır yani çok tecrübeli diye oraya giden takım kaptanlığı yapan isim de ilk defa Dünya Kupası'na çıkıyordu, anladın mı?
9: Tabii.
10: Bu çocuklar çok genç yaşta buna eriştiler. Bir sonraki turnuvada genç Arda dediğimiz Arda gelecek 25 yaşına. Olgunlaşmış olacak Kenan vesaire. Yani o yüzden ben çok negatif artık bakmaya gerek duymuyorum. Çünkü eleştirdik, oldu bitti. Bu kadar bunu nasıl diyeyim, sündürmeye gerek yok.
9: Şöyle bir şey söyleyeyim. Milli takımda gerçekten çok dediğin gibi doğru profiller var. Arda Güler'in son maç sonundaki açıklamasına ben çok takdir ettim. Gerçekten müthiş konuştu. Orada federasyon başkanının, teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve diğer kaptan Merih Demiral'ın bu yaptığı normalde geliyor muydunuz? İşte kader, kısmet gibi bu tarz rahatsız edici açıklamalara nazaran Arda Güler çıkıp çat çat konuştu. Dedi evet. Ki biz eleştirilere hak veriyoruz.
10: Biz demedi, ben dedi.
9: Eleştirilere hak veriyorum diye kümülatif bir şey söylemedi, bireysel. Orada en genç oyunculardan biri çıkıp orada en doğru basın açıklamasını yaptı. En dürüst şekilde basın açıklamasını yaptı. Dediğim gibi genç jenerasyonda mutlu olduğum oyuncular var ama oradaki safraların bence sıradaki turnuvada takımda olmaması lazım.
10: Ben zaten çok olacağını zannetmiyorum.
9: Bakalım. Bu arada ilginç bir istatistik paylaşayım. Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinden Tunus hariç 9'u üst tura çıkmayı başarmış.
10: Oo, bayağı iyi istatistik.
9: Fas, Güney Afrika, Fil Dişi, Mısır, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo, Gana, Senegal, Cezayir.
10: Büyük başarı.
9: İyi takımlarda var işlerinde. Devam ediyorum mesajlarla. İran 3 maçta da beraberlik aldı 3 puan. Yeşilburun 3 maçta da beraberlik aldı 3 puan ama Yeşilburun çıktı, İran çıkamadı. Burada averaja bakıyorlar genel en iyi üçüncülerde, o belirleyici bir faktör.
10: 3 beraberlik.
9: Averaj aynı gerçi, bir dakika.
10: Hayır şöyle, en çok gol atana bakıyorlar oradan. Bir yanlış bilmiyorsam hemen bir kontrol edelim.
9: Öyle olması lazım, bir saniye ben de kontrol ediyorum.
10: Çünkü başka türlü elemine etme şansı kalmıyor. Orada yanlış bilmiyorsam.
9: Şu an bakıyorum.
10: Hangi iki takımdan bahsetmişti?
9: Tekrardan bak. İran ve Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları kaç gol atmış bakalım. Yeşilburun Adaları en iyi üçüncülerde çıkmamış ki, ikinci çıkmış.
10: Evet.
9: O grupta
10: kendi grubunun ikincisi çıkmış.
9: Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde. Orada öyle bir farklılık var.
10: Evet.
9: Yeşilburun Adaları direkt çıkmış.
10: Namalup gruptan çıkmış adamlar.
9: O da bambaşka bir şey bu arada. Uruguay'ın önünde bunu yapmak. Uruguay'da da Bielsa'nın herhalde hocalık kariyeri bitti.
10: Uruguay'la ilgili çok garip bir haber gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum, onu da aktarayım. Elendikten sonra takım 0 puanla uçağa geri çağırmış.
9: 1 puan olması lazım.
10: Pardon, hükümet geri çağırmış uçağı. Milli takım uçağını. Herkes kendi parasıyla uçağıyla falan dönsün diye bir muhabbet dönmüş. Ne kadar doğru bilmiyorum ama basında gördüm. Doğruysa gerçekten inanılmaz bir yaptırım.
9: Abi orada mesela Valverde döner, Muslera döner de gariban Uruguaylı futbolcu orada kendine uçak biletimi aldıracaksınız adama. Tam çok kötüydü ama.
10: Ya anladın mı? Bunlar bana çok garip geliyor. Hani
9: fazla brutal.
10: Evet. Hani çünkü şöyle, devlet görevi diyorsun ya sonuçta bu çocuklar. Yani oynayan insanlar sonuçta orada milli bir üniforma giyiyor. Milli takım bir üniforma bir nebze. Sen şimdi şey mi yapıyorsun askerine? Çok hoşuna gitmezse iyi ya, ben seni almıyorum askeri uçakla, sen sınırdan yürüyerek geç falan mı diyorsun? Hani bilmiyorum, bana çok abartı ve vandalca geliyor bu tarz kararlar. Hani orada futbol oynanıyor, biraz onu da unutmamak lazım. Bu bir spor, keyif almaya çalışıyoruz. Hani ülkeler birbiriyle denk geliyor orada, renkli, yelpazesi geniş bir turnuva bu yani. Hani bizim milli takım maçları sonrası da böyle korkunç korkunç yorumlar gördüm. Hani biraz bence herkes sakin olsun. Hani şey değil bu, hani en güçlü ülke kimi yenecek işte onu batıracak falan bir şey değil. Hani burada renkli, yani Afrika'daki oyuncularla sen Belçika'daki oyuncuları ya da işte Karayipler'deki ada ülkesindeki oyuncuları nerede birleştirebilirsin ki? 4 yılda bir böyle bir şans geliyor. Eğlenmeye bakmak lazım. Ama turnuvaların eski rengi tadı da kalmadı, biliyor musun? O yüzden ben şimdi
9: bir sürü musibet var ama.
10: Ya eski turnuvaları falan düşünüyorum, çok renkliydi ya. Kimse bu kadar şey yapmıyordu.
9: 2010 çok iyiydi mesela.
10: Ya, yani herkes eğlencesindeydi gerçekten. Şimdi artık o kadar böyle, özellikle bu Amerika'ya falan ya da Katar'a falan verdikleri için o kadar ruhsuz yerlere gidiyor ki turnuva. İnsanların tek odağı orada alacağı skor ve ne kadar ilerleyeceği oluyor. Zaten korkunç bir maddi külfeti de oluyor bu iki yerin. O yüzden insanlar son iki Dünya Kupası'nda ben yani gözüme batıyor. Çok böyle kimse Dünya Kupası enerjisinde değil. Kimse işte aa işte ne güzel maçlar var falan. Herkes böyle kendi milli takımının en ileriye gitmesi için böyle garip bir istek ve arzu içinde.
9: Burada şöyle bir şey var. Benim turnuvaya bakışım çok değişti. Şimdi biliyorsun 2030'da Portekiz-İspanya ortaklığında düzenlenecek. Mesela 2034'te Suudi Arabistan planlanıyor şu an bir aksilik olmazsa. Şimdi eğer bu 10 yıl bu decade Katar, Amerika, Suudi Arabistan ekseninde geçseydi. Katar, Amerika, Kanada, Meksika ama hadi Amerika diyeyim. 94 gibi biraz Amerika ekseninde anılıyor bu Dünya Kupası. Ben bu FIFA emperyalizm kupası olarak mesela bunun adını değiştirmesini talep ederdim. Araya Allah'tan biraz futbolu soktular 2030'da. Evet. Zaten FIFA'yı ben takdir etmiyorum. Infantino gitmediği sürece de etmeyeceğim. Yani yapılan çifte standartlar, Amerika'da mağdur edilen işte Somali hakemi geri gönderdiler, deport ettiler. İran milli takımı Amerika'da konaklayamamasına rağmen onun maçları mesela Amerika'da oynatıldı. 3 maçı da Amerika'da. Hiçbirini Meksika'da ya da Kanada'da evet. oynamadı. Belçika milli takımı, Senegal milli takımı havaalanında saatlerce esir edildi. Ya Senegal milli takımı dediğin takım AFCON şampiyonu, son Afrika Uluslar Kupası şampiyonu. Sen sıradan biriymiş gibi 3 saat orada tutamazsın. Yani bütün bunların beraberinde. Buna tabii Amerika ile olan bağlarından mı ötürü denir bilmiyorum ya da kapital dünya ile olan bağlarından ötürü mü denir emin değilim ama FIFA'nın hiçbir şekilde ses çıkartmayıp direnç koymaması, yaptırım uygulamaması ya da en azından süreci hızlandıracak müdahaleler yapmaması bana samimi gelmiyor. Dediğim gibi Infantino gidene kadar ben FIFA'ya çok sıcak bakmıyorum ağzıyla kuş tutsa da bir yani... dahaki turnuvayı mesela tutup İngiltere'de de yapabilir. Futbolun 5-2 Avrupa Şampiyonası 2028'de evet. İngiltere'de olacak. Okey ama UEFA'nın da biraz güdümün doğan bir organizasyon. Ben dediğim gibi FIFA'ya çok saygı duyduğumu söyleyemeyeceğim güncel durumda.
10: Ya zaten farkındaysan su molasındaki reklamlar işte...
9: Beyzbola çevirdiler, Amerikan futboluna çevirdiler.
10: Ya daha da garip, Levi's Stadium var yani Levi's stadı. Adamlar ana sponsor olmadıkları için stadın dışında kocaman stadın adı yazan yere kocaman branda falan çekmişler. Siz sponsorluk parası ödemiyorsunuz. Stadın adını göstermeyeceğiz kamerada falan diye. Hani tamamen ticari, Amerika'nın turizmini canlandırmak için oraya verilmiş bir organizasyon. Başka bir açıklaması yok.
9: Bu sumolalarının da bu arada hakem kanaatinde olması lazım. Bu fix sumolaları maçı 4 çeyreğe bölme işi tamamen Amerikan sporlarından, basketboldan, beyzboldan, Amerikan futbolundan gelen bir şey. Reklam geliri elde edemedikleri için ve oradaki evet. spor seyircisinde şöyle bir izleme kültürü gelişmiş. Daha önce de söylemiştim. Ben hani Amerikan futbolu yazarak başladım sektörü. İzledim senelerce. Hala da ara ara bakıyorum. Şöyle bir durum var. Oradaki seyirci de akan oyun sevmiyor. Amerikan futbolunda mesela 4 hak içerisinde topu belli bir mesafe kat ettirmen lazım ya. Her hücumdan sonra 1 dakika duruyor. Beyzbolda öyle. Basketbolda molalar 3 dakika. Onlar sürekli olarak işte telefona bakayım. Evet. İşte maç dursun. Gideyim içeceğimi yenileyim falan öyle bakıyorlar herhalde hayata. Hal böyle olunca da onların spor kültürünü uydurmak adına gidip su molasını zorunlu hale getiriyorsun.
10: Ya orada tabii o su molasının sebebi maç içi reklam vermek asıl sebebi.
9: Tabii ki işte.
10: Ama... bilmiyorum, Amerika çok alakasız. Bundan önceki Amerika Dünya Kupası da çok iyi değilmiş zaten. Hani
9: 94 bundan yine daha iyi olabilir ya.
10: Bundan daha kötüsü zaten yoktur da Katar da çok iyiydi buradan bu arada. Hani çölde olmasına rağmen Katar bundan daha iyiydi.
9: Onda kış aylarında düzenlenmesi bana geçmedi. Bak.
10: Ha, evet. Ama organizasyon olarak Katar gerçekten devlet olarak çok para döktü oraya.
9: Bir sürü stadyum yapıldı canım. Yani evet. İşte Lusail Stadyumu şu an toz tutmuştur muhtemelen. Çürümeye başlamıştır o günden beri. Yani Amerika futbolla ciddi bir kaza oldu bu arada. Amerika futbolla ilişiği olan bir ülke değil. Onu söylemek lazım. 94 Dünya Kupası'nı iyi kotardılar ama orada şu an çok öyle bir talep olduğunu düşünmüyorum. Bir aramız varmış bu arada. Araya gidelim, sonrasında biraz daha mesajlarla devam edelim.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
8: Radyo Spor.
5: Reklam.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Radyo Spor.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Eylül Aka Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
0: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonlar son düzlükte.
8: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor.
7: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Alperen Erdoğan'a. Dünya Kupası üzerine bir sohbet ediyoruz. Sizin mesajlarınıza bakıyoruz, eşleşmelere bakıyoruz. Devam edelim. Bu hafta bu arada YouTube kanalına da Dünya Kupası ile ilgili bir içerik yükleyeceğim. Yine Alperen'le çektiğimiz Euroleague ile alakalı. Hem biliyorsunuz Beşiktaş Gay'nin, yani eski adıyla da gerçi Beşiktaş'ın Euroleague'e katılımı söz konusu. Fenerbahçe'den üst üste transferler geldi. Anadolu Efes'ten yine bir Strasel hamlesi geldi. Burak Alaca YouTube kanalından videoya hafta içerisinde erişebilirsiniz. Abone olup destek olmanızı da rica edebilirim. Zaten bir logolu bir fotoğraf vardı. Onu da değiştirip direkt düz profil fotoğrafı yaptım. Direkt tanınabilir olmak adına orada arayanlar adına. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına desteklerinizi bekliyorum. Evet. Eşleşmelerle devam edelim. Sonrasında mesajlara döneceğiz. Bir erken saat mesajlarını alayım mı bir buçuğa kadar?
1: Tabii.
0: Gecikmemiş olalım. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Milli takımın başarısını kimse küçümsemesin. 12 grup içerisinde en iyi 4. olduk. Başka 3 puanı olan 4. yok. Bu arada Yeşilburun da 3 puanla 2. oldu.
1: Ama şunu unutmayalım. Yeşilburun İspanya ile falan berabere kaldı. Hani ve 150 bin, 200 bin nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Onlar çok ekstra bir iş yaptı. Ama zaten işte olayı da bu yani. Hani ilerleyemeyeceklerini onlar da biliyor. Ama burada bir renk kattılar turnuvaya. İyi de oldu. Özellikle bence bu başarıyı geçtim ülkelerini tanıtmak anlamında da yani hiçbirimiz gerçekten hani ben sadece Walter Tavares sayesinde biliyordum basketboldan orayı. Onun dışında benim hiç bildiğim bir ülke değildi.
0: Wagner Pina var bir de işte Trabzon'da.
1: Evet, yani adını sanını bilmediğimiz bir ülkeydi. Ve gerçekten o kadar tatlı bir turnuva geçiriyorlar ki başardıklarıyla bütün dünyaya ülkelerini tanıtmış oldular.
0: Ya bu da hiç şey bana adil gelmiyor mesela. Sen git Uruguay'a geç ki Uruguay bu kupayı iki kere kazanmış bir takım. Git Uruguay'a geç, İspanya ile beraber kal, sonra çık Arjantin'le eşleş son 32 turunda. Hakikaten Selda Bağcan'ın bir şarkısı var ya, adaletin bu mu dünya diye. Evet. Bu adamlara bir tur daha şey, Allah tarafından hediye edilebilirdi yani, ne bileyim bir Paraguay ile bunlar eşleşebilirdi.
1: Evet ama Almanya Paraguay dedik.
0: Ama gerçi 2-3 eşleşmesini nasıl yapacaksın? Ya ne bileyim ben. Bu arada şeyden bahsediyorum. Biraz da şanslı bir kura olabilir Paraguay tamamen.
1: O bize denk gelmişti. Ona biz değerlendiremedik ya. İkinci falan ya da birinci çıksak.
0: Ben milli takım hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Dediğim gibi Twitter'da bununla ilgili bir iki saptamam vardı. Orada bir dileme var milli takımda. Çözemedik uzun süredir ama biraz dank etmesi zor oldu bizim açımızdan. Bakalım, devam ediyorum. Günaydın Burak. Üçüncü olup da üst tura çıkamayan takımlar hangileri demişti dinleyicimiz. Onu yanıtladık. İran 3 maçta 3 beraberlik aldı. 3 puan Yeşilburun'da 3 maçta aldı 3 beraberlikle. Ama Yeşilburun çıktı, İran çıkamadı. Bunu değerlendirmiştik zaten. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Güzel bir pazar diliyorum. Turnuvanın sonucu ne olursa olsun ABD'nin organizasyonel beceriksizliğiyle hatırlanacak. Bu turnuvayla ABD'nin kapital açgözlüğünü ve futbol kültüründen ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gördük. Kanada ve Meksika yanları sadece figüran gibi kaldı. Allah nasip ederse Amerika'da bir daha Dünya Kupası izlemeyelim demiş.
1: Zaten uzun bir süre izleyeceğimizi düşünmüyorum. Gidilecek çok rota var artık çünkü. İkinci kez yapıldı zaten. Bu arada artık Amerika ihtimali bence ortadan kalktı.
0: Vallahi ben dediğim gibi 94'ü mesela geçenlerde Ercan abiyle konuşuyoruz. Orada Brezilya penaltılarda Baggio'nun kaçırdığı penaltıyla şampiyon olmuştu biliyorsun İtalya karşısında. Futbolun konuşulduğu bir kupa. Amerika o dönem işte retro formalar falan çok meşhur oldu. Hatta
1: evet.
0: Malum marka yine şey retro formaları çıkartmış 94 Dünya Kupası'ndan falan. Daha tatlı bir tat bırakmış. Amerika herhalde bu kadar kapitalizmin ya da emperyalizmin şey haline gelmemişti o dönem. Zirvesi haline gelmemişti ama bir daha Amerika'da Dünya Kupası değil. İşte bu FIFA kulüpler Dünya Kupası dahil herhangi bir turnuva görmek istemem.
1: Ya zaten bir futbola girişleri var. Bence 94 Dünya Kupası'ndan sonra daha da arttırdılar burayı. Orada bir jenerasyonu sıfırdan yetiştirip futbola yönelttiler bir sürü genç insanı. Özellikle kadın futbolundaki o boşluğu değerlendirip orada aslında bir numara olmak için iyi adımlar attılar. Orada bir jenerasyon yetiştirdiler ama yani Pochettino'nun gelişi vesaire burada uzun dönem bir Pochettino görürsek, çünkü Amerika tamam çok kötü bir organizasyon yönetti ama ya dünyadan en iyi sporcuların çıktığı ülkeden bahsediyoruz. Sporculara en çok desteğin verildiği, eğitim bursları işte, yani sporcuysanız ve genç yaştaysanız ve eğitilmek istiyorsanız yaşayabileceğiniz en iyi ortam Amerika.
0: Kolej sporları için evet.
1: Yani genel bence her anlamda. Orada öyle bir yatırım ve destek var ve öyle bir ortam var ki burada Amerika işte futbola olan isteği, çünkü inanılmaz bir para var futbolda. Ve Amerika'da dediğiniz gibi kapital bir ülke olduğu için buradaki o pazarı gördü ve bence son 15-20 yıldır inanılmaz bir futbol yatırımı var Amerika'da. Futbol stadyumları yapılıyor. Kolejlerde futbol ligleri var. İşte hani MLS'i saymıyorum. Orası zaten hep vardı ve eskiden beri vadesiz olmuş oyuncuların gelip orada reklamının yapıldığı bir tarafı vardı ama burada gerçekten Amerika büyük bir futbol yatırımı yapıyor ki ben daha da ileriye gittiklerinde Pochettino gibi hocaları takımda tuttukları sürece Amerika'nın baya baya bir futbol ülkesi olacağını düşünüyorum.
0: Yani burada kadın futbolunda Amerika'da Sebastian Berhalter zamanında bir devrim yapmıştı. Erkeklerde de Pochettino yapabilir gibi gözüküyor ama dediğim gibi yani Amerikan toplumunun uygulama olarak söylemiyorum ama seyirci bazında söylüyorum. Çok fazla futbol adapte olması kolay değil. Yani Messi'yi getirdin hala mesela MLS şey düşün hani NBA ile ne bileyim NFL ile MLS düzeltiyorum. NHL ile yarışır düzeyde değil ya da MLB ile.
1: Evet.
0: Evet burada sevgili Ozan Demir'in bir mesajı var. Buradan kendisine de selamlarımızı veriyorum. Mesajını da okuyayım hatta. Bir saniye. Kürek yolunda sizi dinliyorum üstadım. Fransa net şampiyon olur. Alperen'e selamlar demiş. Kendisi biliyorsun Fransız lisesi çıkışlı. Fransızca konuşuyor.
1: Frankofon.
0: Monsieur Ozan Demir'den böyle bir mesaj gelmiş.
1: Bence de katılıyorum. Büyük adaylardan biri. Ama bilmiyorum.
0: Bak Avrupa'yı bir insan oldu nereden belli? Bak biz mesela sabah öyle bir poğaça yedik ki mesela mide kayzer gibi kaynıyor. Adam küreğe gidiyor mesela bu saatlerde anladın mı? Yani yaşama ele alış biçimi, yaşam kalitesi. Gerçekten çok Avrupa'yı bir kişilik kendisi. Buradan Ozan abi, sevgili Ozan Demir'e selamlarımı
1: ona bir şarkı yollayalım. Living La Vida Loca diyelim ona.
0: Ricky Martin'den
1: evet.
0: Mi?
1: Evet.
0: Güzel, güzel.
1: Hayatı o tonlarda yaşamak lazım.
0: Vallahi gerçekten imreniyoruz kendisine. Bazen arada bize de vakit ayırıyor. Yani şey diyor halka karışayım diye bize de bazen
1: evet.
0: Mesai ayırıyor sağ olsun. Devam edelim. Eşleşmeleri hızlıca eritelim. Sonra mesajlara dönelim. Çok da mesajımız var. Teşekkür ediyorum herkese.
1: Ozan istiyorsan hızlıdan soruyorum sana.
0: Buyurunuz.
1: Fransa İsveç.
0: Burada İsveç'i hiç beğenmedim. Graham Potter zaten sevmediğim bir hocaydı.
1: Evet.
0: Grupta bir Tunus maçında aldatıcı gözüktüler ama Fransa 3-4 tane çok rahat atar.
1: Bence de. Güney Afrika Kanada.
0: Güney Afrika'yı
1: hiç beğenmedim ben. Kanada iyi bir takım bence.
0: Kanada'nın takımının içerisinde önemli parçalar var. Fena gözükmüyor Kanada orada. Jonathan David vesaire fena turnuvalar geçirmiyor. Kyle'lerin olsun. Kolay olur mu bilmiyorum. Çünkü tek maç ama Kanada'nın atlayacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bence son 32'nin en iyi eşleşmesi. Hollanda-Fas.
0: Ya mesela bu maçın bol gollü olmasını beklerim ama tek maç olduğu için kelle koltukta bir durum da var. Burada kimi ön plana çıkarıyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İki takım da müthiş gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama
1: Hollanda burada kırar ya.
0: Hollanda'nın şu ileri üçlü olan Kuma'nın evet. Serbest oynatması, savunma hattının Van Hikki, Van de Ven, işte Dumfries, Van Dijk gibi inanılmaz sağlam olması. Orta sahada 3 tane 6-8-10 oynayabilen Gravenberg, Reinders, De Jong olması. Hollanda bence müthiş bir takım ve Hollanda'nın ben bir ihtimal şampiyon bile olabileceğini düşünüyorum. Bak bunu daha önce de söyledim. Kimse ihtimal vermiyor. Bu 28 Haziran 2026 not edin böbürlenebilirim burada Temmuz ayının sonlarına doğru ya da unutturmak da istemiyorum.
1: Hollanda mı diyorsun?
0: Olabilir.
1: Ya ben Fas'ı da çok beğeniyorum ama Fas zaten son Dünya Kupası'nda bir şeyler yaptı ya Hollanda uzun zamandır yapamıyor. Bence oradaki o makus tarihini son dönemdeki yıkacak gibi geliyor bana Hollanda.
0: Makus tarihini bana da yıkacak gibi geliyor. Burada Hollanda Dünya Kupası kültürüyle daha önce yaptığı finallerle bence genel anlamda daha kaliteli kadrosuyla Fas önünde biraz favori gibi.
1: Bana da öyle geliyor. O zaman ilerledim. Portekiz, Hırvatistan.
0: Portekiz ya burada Hırvatistan gruptan çıktı bir şekilde.
1: Zor çıktı zaten ve çok kötü bir oyun
0: var. Ya Hırvatistan'da ne var biliyor musun? Bu yaşlı jenerasyonun artık Modrić'ler, Kovacic'ler sonu geliyor ya. Antebudimir'ler
1: evet.
0: Vesaire. Onun yerine yenisini koyacak tam takım yok şu anda. İşte Baturina gibi vesaire özel oyuncular var ama tam olarak gelen bir grup yok. Ya Hırvatistan çok iyi bir takım değil şu anda bence. O yüzden burada Portekiz'e devam diyebiliriz.
1: Evet o zaman devam edelim. İspanya, Avusturya. Burada da zaten ekstra uzatmaya gerek yok. İspanya çok kötü oynasa da ben her türlü geçeceğini düşünüyorum Avusturya'yı.
0: Az gollü olur bu maç bana sorarsan.
1: Evet, kısır ve zevksiz bir maç olur gibi geliyor.
0: Avusturya'nın Cezayir maçına bakmamak lazım. Ralf Rangnick bir hesap kitap yapmıştır bu maç için muhtemelen. İspanya turlar ama ya. İyi gözükmese de.
1: Bana da öyle geliyor. O zaman devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek. Bunu biz seninle konuştuk. Yani içimde çok garip bir his var. Bosna'nın oyununu da beğenmiyorum ama Amerika'ya şöyle bir erken safhada bir çelme takacakmış gibi geliyor Bosna. Öyle bir his de var içimde ama burada Amerika'yı seçerim ben.
0: Ben de Amerika'yı seçerim. Daha iyi takım. Bosna'yı beğenmedim grup aşamasında. Çıktılar ama ve tabii Amerika'ya sahip olduğu için de çok Amerika'yı yedireceklerini zannetmiyorum erken aşamada.
1: Tabii. Evet, o zaman Belçika-Senegal. Bu da çok ortada bir maç mesela.
0: Ben Belçika'yı hiç beğenmedim. Ben bence de hiç Senegal beğenmedim. Daha iyi bir takım. Daha atletikler. İsmail Asar çok iyi turnuva geçiriyor. Yani Belçika'da iyi gözüken De Bruyne, Lukaku hepsi gerçekten çok gayet bitap gözüküyor. Ben burada Senegal'i yarım adım önde görürüm.
1: Vallahi burada ben sana katılacağım. Ben de Senegal'i burada önde görüyorum. Evet, ve Brezilya-Japonya. Evet, burada topu sana atıyorum. Burak'ın çok garip teoremleri var bu maçla alakalı. Çok garip şeyler olacağını söylüyor çünkü.
0: Bu arada şöyle bir şey yapalım. Sürpriz beklediğiniz maçları siz de yazın. Birazdan maçları bitirince üzerine biraz konuşalım.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben Japonya'nın Brezilya'ya eleyebileceğini düşünüyorum. Brezilya'da sıkıntılar var çünkü duyduğum
1: ya,
0: kadarıyla.
1: Burada büyük bir ters köşe olabilir diyorsun ama... Ya Brezilya bir şekilde burada bence geçer turu ama inanılmaz bir maç izleriz. Japonya geçerse ben de sana şöyle söyleyeyim. Gideceği yola bir bakıyorum az çok. Burada geçerse fil dişi Norveç'in kazananıyla, yani Brezilya'yı eleyip Japonya bir üst sıra çıkarsa burada fil dişi Norveç'ten

0: gelecek takımı da eler. Orada çeyrekte tahminen kimle eşleşiyor onu da söyleyeyim. Yani bakıyorum ağaca. Yani eşleşebileceği en zor rakip Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo. Yani
1: İngiltere hariç aslında açık bir yol var.
0: Yani Japonya'nın yolu çok açık olabilir burada Brezilya elediği takdirde. Ama tabii hani bir şey sorulması gerekse bana Brezilya'yı tercih ederim.
1: Ben neden Japonya sürpriz diyorum biliyor musun? Japonya çok oyunu kanatlarda oynayan, geniş oynayan, süratli ve dikini oynayabilen bir takım. Brezilya'ya karşı Brezilya'nın beklerine dikkat ettin mi mesela? Hala 34 yaşında Danilo oynuyor. Savunmada evet. Marquinhos'a belki bir tık ağır diyebilirsin. Orta sahada Casemiro var. Yani Brezilya'da biraz daha ayak çabukluğu artık yaş gereği ya da Alexandro da oynuyor. Yaş gereği geriye gitmiş oyunculara karşı sanki Japonya'nın çabukluğu bir tehlike yaratabilir diyeyim. İkinci sürprizim de bu olsun. Hollanda şampiyon olur dedik. Japonya Brezilya'yı eleyebilir dedik. Yani buradan görevimizden...
0: Sen Japonya'yı seçiyorsun o zaman.
1: Görevimizden alacaklar bizi herhalde. O zaman da öyle gözüküyor.
0: Fil dişi Norveç. Bu da güzel bir eşleşme.
1: Bu çok zor. Çok fiziksel bir eşleşme öncelikle. Evet. Kararsızım bu konuda ya. Yani... Norveç ya, diyebilirim. Yıllar sonra döndüler. Haaland gibi böyle biraz daha Nepo Baby diyebileceğimiz süperstar bir oyuncular daha.
0: Bir şey demek istemiyorum ama Afrika ülkelerinde bazen şey oluyor. Hani gruptan çıktılar ya bak 9 takım. Yanlış anlama. Belki 7'si falan elenir. Hani öyle bir şeyleri var bu Afrika ülkesi takımlarının. Hani bir şeyleri yapıyorlar sonra belli bir noktaya geldikten sonra patır kütür dağılıyorlar.
1: Ya burada tabii kalite farkı ortaya çıkıyor Avrupa'yla. Ben burada Norveç diyebilirim ya.
0: Ben de Norveç diyeceğim buraya. Meksika, Ekvador. Bence çok basit ya. Ekvador da çok kötü bir takım.
1: Meksika ev sahibi avantajı var. Ben biraz daha derli top... Ekvador da kötü takım diye bu arada bence. Meksika'ya nazaran söylüyorum bunu. Genel
0: ha tabii tabii evet.
1: Sebastian Becasece çok fena bir iş çıkartmadı bence burada. Bir direnç koydular. Bu da zor maç. Bu maç uzatmaya bile gidebilir. Meksika ev sahibi olduğu için üst tura çıkar bence.
0: İngiltere, Demokratik Kongo zaten bir şey demeye gerek yok.
1: Yani İngiltere... Çok iyi oynamasa da kalite farkı ortaya çıkıyor.
0: Arjantin, Yeşilburun Adaları tabii. Burada da çok ekstra bir yorum yapmaya...
1: Burada ben Messi'ye 2 gol daha yazarım. Öyle söyleyeyim.
0: Avustralya, Mısır.
1: Bu çok çirkin bir eşleşme ya.
0: Evet.
1: Ve sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Mısır çok hani kaliteli bir takım gibi gözüküyor işte.
0: Savunmalar ben hiç mesela. Beğenmiyorum biliyor musun?
1: İzlerken ben de beğenmedim. Avustralya'nın bize yaptığı savunma da Mısır'ı perişan edebilir.
0: Ben burada Avustralya'nın çıkmasını daha yakın buluyorum.
1: Avustralya olabilir gibi diyeyim ama çok emin değilim iki taraf açısından.
0: Bir tarafı seçmen lazım ama.
1: Hadi ben de Mısır diyeyim. Sırf hani farklı görüşler olsun. İkimiz de kaybetmeyelim. Yani en azından biri bilmiş olsun. Onun beraberlik çıkmazsa.
0: Evet. İsviçre, Cezayir. Ben net İsviçre diyeceğim. Cezayir'in oyununu beğenmiyorum.
1: Ben de İsviçre derim. Cezayir kötü gözüküyor.
0: İsviçre de çok fizikli ve çok sert bir takım bu arada. Orada... Bir de İsviçre gerçekten çok garip. Avrupa şampiyonaları, dünya kupaları sürekli başarı. Sürekli çeyrek finaller falan görüyorlar. Son 16
1: Fransa
0: görüyorlar.
1: Fransa'yı yediler son Avrupa şampiyonu.
0: Yani milli takımda çok başarılılar. O yüzden ben de İsviçre diyeceğim.
1: Orada benim dikkatimi çeken bir isim vardı. YouTube'da yaptığım bir hani Dünya Kupası'na çıkış yapabilecek oyuncular videosunda değinmiştim. Johan Manzambi müthiş de bir turnuva geçiriyor. Tabii. Mesela. Hastasıyız.
0: Kolombiya, Gana.
1: Kolombiya. Gana'da büyü işleri falan biterse. Kolombiya bence
0: ben
1: daha iyi.
0: Ben de burada Gana diyeyim. Ben de yani büyük bir Ganalıyım ben çünkü biliyorsun.
1: Tabii 2013 U20 Türkiye Dünya Kupası evet. Meşhur fotoğrafları
0: çok
1: var orada.
0: Çok küçüktüm babam götürmüştü hiç unutmuyorum ve ben Afrikalıları çok seviyorum. Tatlı geliyorlardı bana böyle hep düzgün insanlar falan ya. Ya temiz geliyorlardı diyeyim
1: sempatikler,
0: en azından.
1: Sempatikler evet genel olarak.
0: O yüzden ben öyle. Komple maçı falan bırakmıştım. Gana Fransa oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu Pogba falan daha şeydi.
1: O turnuvada bu arada Pogba'lar, Quintero'lar çok önemli evet. Oyuncular çıktı. Okan Yokuşlu o turnuvadan çıkmıştır mesela milli takımımızda.
0: Orada ben Ganalılarla beraber maçı izlemiştim 90 dakika ve full bayrak işte yüzüme boyalar falan. Ben bildiğin bayağı da esmerdim o zamanlar. Bildiğin Ganalı bir çocuk gibiydim. O yüzden Gana'nın yeri bende çok ayrıdır.
1: Allah gönlünüze göre versin diyerek devam edelim.
0: Evet şimdi normal şeyleri bitirdik son 32'ye. Son 16'ya geçmek için. Almanya, Fransa gel de.
1: Son 16'yı bırakalım abi. O programı bambaşka bir programın konusu. Oradan çıkamayız ben sana söyleyeyim. Mesajlara evet. Bakalım mı biraz?
0: Olur bakalım.
1: 6 dakikamız var çünkü son 16'daki eşleşmeleri kestirmek hani belki şu an kolay olabilir. 1-3 eşleşmelerin bilhassa üzerinden ama.
0: Bir sonraki turda yapmak daha mantıklı. Son 32 bittikten sonra.
1: Bir de burada şimdi hani son 32 bitti bir hafta sonra... İlginç bir forma gösterdi bu arada Alperen şu an. Şıkır şıkır gerçekten. Üzeri pullu bir Haaland forması yapılmış bir Norveç taraftarı tarafından. Şimdi şey var biz burada son 16 turunu son 32 turunu konuşalım ama şeyi ne yapacağız? Haftaya son 16 turları eşleşmeler belli olduğunda da bir malzeme olsun. Evet. Bu yaz bitmez yoksa. Transfer konuşmadan. Bu arada bir transfer gösteriyor bana şu an. Bursaspor Lincoln Henrique'yi ve eski Trabzonspor Louis Baker'ı kadrosuna kattı. Yani
0: ben çok beğendiğim bir oyuncu.

0: eleştirileri vardı. Yani offside pozisyonunu çizgi bazında görmedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Günaydın Burak Bey. İyi yayınlar. Sevgili Alperen Bey'e de selamlar. Bana göre bugünün sorusu şu olabilir. Son 32 turunda hangi büyük takım elenir? Hangi alt seviye takımdan sürpriz gelir? Demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Ben Japonya diyorum.
1: ben de öyle bir tercih yapmam gerekse Japonya diyebilirim ya. Ya Japonya'yı küçük bir takım olarak görmüyorum ama Brezilya çok büyük olduğu için ben burada Japonya diyebilirim, evet.
0: İyi pazarlar, iyi yayınlar. Ben Sport Labo. Dünya Kupası bence oldukça keyifli geçiyor. Bundan sonraki maçlarda artık çok daha futbol kalitesinin yüksek olmasını bekliyorum. Arjantin-Fransa finali muhteşem olur. İnşallah rövanşı da Arjantin olur, öyle alır. Öyle olursa son cümleyi de ben eklemiş olayım. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Benim sorum gruplar bitti. Sizce takımlar değil de en iyi kıta hangisi olmuştur? Tekrardan iyi yayınlar demiş. Afrika'dır herhalde ya. %90'lık bir üst tura çıkma oranı var katılmış takımlarına.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu söyleyebiliriz. Günaydın Burak kardeşim. Gündem Dünya Kupası. Yetkili yetkisiz kişilerin bir araya gelip çektirdiği Dünya Kupası hatıra fotoğrafı olayına bir de takımımızın yarattığı hayal kırıklığı eklenince kendi vasat spor dünyamıza döndük sonunda. Yine basketbol konuşmak için iki önemli başlık. Beşiktaş Euroleague'e bir yıllık katılım için kabul edildi. Şimdi orta sıraların üstüne çıkabilecek bir kadro oluşturabilmeleri gerekiyor. İkinci başlık Shane Larkin Fener'de. De Colo'dan fazlasını verebilirse iyi bir transfer kabul edilebilir mi? Fenerbahçe'nin geçen sezon yine sezonun ikinci yarısındaki sert düşüşünün yaşanmaması için Shane Yetmez kanımca yeni transferler hakkında bilgi paylaşabilir misiniz demiş Ankara'dan Levent hocamız. Kendisi çok kıymetli bir hekim bu arada. Kendisine yine selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ara ara da sohbet ederim bu arada. Kendisinin entelektüel bilgisinden, genel kültüründen faydalanmaya çalışıyorum. Bir şeyler kapmaya çalışıyoruz sevgili Levent hocamızdan. Öncelikle Dünya Kupası kısmını geçtim. Beşiktaş'ın Euroleague katılımı için burada fena bir bütçe olmayacak. Doğru hamleler yapılması gerekiyor burada. Yani menajer önerisiyle değil de biraz daha bu oyuncu üzerinden böyle bir fayda sağlayabiliriz diye bir yaklaşım içerisinde olması lazım Beşiktaş'ın. Menajer transferleri çok fayda da sağlayabilir. Menajer belki avantaj sağlayabilir size oyuncunun iknası konusunda. Ama dediğim gibi genel olarak menajer transferleri üzerinden gidilmemesi gerekiyor. Larkin tarafında da Fenerbahçe geniş bir kadro kuruyor işte. Trent Forrest, Larkin, Shavon Shields, Sarge Yunas, Marcus Bingham gibi rotasyon ciddi anlamda genişleyecek. Burada Wade Baldwin'le muhtemelen Taylor Norton Tucker da kalacak. O yüzden Fenerbahçe'nin sezon sonunu daha iyi idare edebileceğini düşünüyorum. Geniş bir kadroyla. Burak abi, az önce Sport'tan Türkiye-Yeni Zelanda U17 maçının özetini izledim. Bahsettiniz mi bilmiyorum ama Ömer Kutluay gerçekten harika bir oyuncuymuş. Rakipte de sesiyle çok iyi. Ömer Kutluay ve Darius Karatasu.
1: Evet.
0: Dün inanılmaz oynadı. Milli takımımız 30 sayı civarından döndü. Yani helal olsun. Ömer Kutluay'dan bir şeyler olacağını ama hepimiz farkındaydık. O yüzden böyle gözükmesi de şaşırtıcı değil. Ümit ediyorum çok daha iyi yerlere gelir. İbrahim Kutluay kadar en azından iyi olur ki bu çok üst düzey bir seviye. Ümit ediyorum daha iyi de olur. Devam edelim. İyi yayınlar. En büyük safra burada bir eleştiri gelmiş. Bu arada söylediklerinize katılıyorum ama hani bunları çok konuştuk diye tekrardan girmedim. Söyledikleriniz doğru ama. İzmir'den Bahadır, iyi yayınlar. İyi pazarlar. 3 maç sonunda benim izlenim en büyük favori Fransa, sürpriz Japonya olur. Güzel. Çok uzak fikirlerde değiliz. Bundan önceki son 3 Dünya Kupası şampiyonu doğru tahmin eden ekonomist 2026 için Hollanda şampiyon demiş. Benim son 4 adaylarım arasında da Japonya var. Yani bu ekonomist bu arada bir yapay zeka düzeltiyorum. Bir matematik programıyla, yazılımıyla tahmin ediyordu galiba. Hollanda tahminini gördüm. Ya çalmış olmak gibi olmasın ama ben de kendisiyle hemfikirim. Hollanda'nın oynadığı futbolu çok beğendim çünkü. Japonya eleyemezse Norveç eler Brezilya'yı. Yani belli olmaz, bakalım. Devam edelim, son mesajımızı alalım. Yetişmeyen mesajlar var, kusurumuza bakmayın. Bir saatte yetmiyor artık buradan. Yetkili mercilere Radyo Spor tarafında çağrıda bulunalım. Çayırova'dan Cihan. Milli takımın başarısını kimse küçümsemesin. 12 grup içinde en iyi 4. olduk. Başka 3 puanı olan 4. yok. Yine farkımızı ve tarzımızı ortaya koyduğumuz bir turnuva sonu olmuş. Tekrardan sizlerden bir ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı rica edeyim. Burada yeni oluşturduğum bir kanal. 7-8 video var henüz. Görüntülemeler fena değil. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Öte yandan Instagram ve X platformlarından da hem program duyuruları hem de özel haberler için Burak Alaca adresini takip edebilirsiniz. Yine sevgili Alperen Erdoğan'ı da Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: diyebilirsiniz diye ekleyelim. Ağzına sağlık.
1: Vallahi teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Evet, hızlı geçen bir program oldu. Ben de herkese iyi hafta sonları diliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
12: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
4: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Dünya Kupası'nda dün gece Arjantin'in Ürdün'ü 3-1 mağlup ettiği maçta dakikalar 80'i gösterirken free kick golü kaydeden Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Öte yandan bugün son 32 turunda oynanacak maçların ilki başlayacak. Saatler 22'yi gösterirken Güney Afrika turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile karşı karşıya gelecek. Son 32 turunun ilerleyen maçlarında yarın akşam izlenebilir saatlerde saat 8.00'da Brezilya Japonya ile karşı karşıya gelecek ve 23.30'da Almanya Paraguay'a eşleşmesini izleyeceğiz. Yine devam eden takvimde ertesi gününde sabaha karşı Hollanda Fas maçı ile birlikte de futbolda pazartesi gününü noktalamış olacağız.

0: sundu. İnternet Türknet Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz ve Gazi Onur'una 100. kez eriştiğimiz bu önemli günde Veli Efendi podyumundan canlı yayındayız ki Türk atçılığının en üst noktası olan Gazi Koyusu'nun 100.sü bugün gerçekleşecek. Saat 17.15'te 22 tane 3 yaşlı Safkan İngiliz atı bu önemli kupayı, bu en büyük kupayı kazanmak için mücadele edecek. Tamı tamına bir asır dile kolay ve bu bir asırlık serüvende birçok şampiyon geldi geçti. Birçok şampiyon bu kupayı kazanma onuruna erişti. Ama bugün 100. Gazi Koşusu'nu, 100. Gazi Koşusu'nu kazanacak atı beraber seyredeceğiz, beraber göreceğiz. Cumhuriyetimizin en anlamlı koşusu, aynı zamanda Türk spor tarihinde en köklü organizasyonu Gazi Koşusu ve 100.sünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulacak bu koşuda. Onu dünya yarışındaki muadili olan derbi koşularından çok daha özel, anlamlı kılan bir ayrıcalık var. Yeni taylar dünyaya gelişlerinden sonra Gazi Koşusu'na kadar, 3 yaşına gelene kadar buranın koşmanın hayalini kurarlar. Ondan sonra işte ya kazanırsak diye o 22 safkan içinde çok büyük bir heyecan, az sahipler içinde çok büyük bir heyecan. Belirir ki 2023 doğumlu binlerce İngiliz tayından yalnızca 22 tanesi bugün bu koşuya katılabilmek için şans buldular ve büyük bir onuru yakaladılar. Bunun bir adım ötesi Gazi Koşusu'nun galibiyeti ise tüm açılar için hepimizin ortak hayali, ortak rüyası. Bakalım bugün bu 22 safkan içinde hangisi bu büyük onura sahip olacak? Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize bir saygı duruşu niteliği taşıyan ki açılımımızın en özel günü olan 100. Gazi Koşusu organizasyonunun gerçekleşmesinde emeği geçen ve bu heyecanı bizlere yaratan birçok isim var ki Türkiye Jockey Kulübü bu konuda büyük emek harcamış. Şu anda çok ciddi bir organizasyon var, çok ciddi bir çalışma var. Hipodromun her köşesi sabah 8'den itibaren gösterilerle dolmaya başladı. Ve Gazi Koşusu organizasyonu çok iyi yapılmış bir organizasyon. Bizler de bunun içinde yer almaktan çok mutluyuz ki 22 safkanın katılacağı bu önemli yarışı hep beraber seyredeceğiz. Ama ondan öncesinde tabii ki daha güzel yine önemli yarışlar var. Birinci koşu Kororejik Otoriti koşusu. Şartlı 4 bir koşu. Orada da 9 safkan start alacak. Kore Yarışçılık Otoritesi adına düzenlenen bu koşuda da yine önemli safkanlar ilk yarışını kazanmış. Maybach start alıyor olacak. Arkasından yine Egoista önemli bir şans bulmuş isim olarak gözüküyor. İkinci koşu Kocatepe koşusu. Grup 3 bir koşu ve uluslararası bir koşu. Burada da uzun mesafede 2400 metrede 12 safkan İngiliz tayı start alıyor. Altan burada da uzun mesafelerde iyi koşular sergilebilecek bir isim olarak ön planda gözüküyor. Yine Taliban Bey kapalı kutu. Bakalım bugün ne yapacak onu da merakla bekliyoruz. Yine Yeditepe koşusu günün 3. koşusu grup 1 bir koşu. Burada da 3 ay staftan İngiliz tayları yine start alıyor. Gazi'ye katılamayan isimler burada şanslarını deneyecekler. Burada da birkaç tane şanslı isim var ki kalabalık bir yarış. 17 safkanın katılacağı yarışta ciddi ciddi sürpriz olma ihtimali var. Burası çok tehlikeli görünüyor. Zübeyde Hanım koşusu grup 2 bir koşu. Günün 4. koşusu 15.30'da koşulacak. 13 safkan katılacak burada da. Burada da Amazing Touch, Kemal Kurtekürsün safkanı Selim Kaya'yla bayağı bir ön planda çıkmış. Ön planda görünen isim. Günün 5. koşusu Anafartalar koşusu. Gazi koşusundan bir koşu önce açık grup 2 koşuda yine 3 yaşlı safkan İngiliz tayları start alıyor. Burada da 18 safkanımız var. Bu 18 safkan içinde birbirine yakın şansta isimler yer alıyor. Burada da sürprizler olabilir. Bunu da biraz sonra tahmincilerimize bağlanıp onların görüşlerini alacağız ve Gazi koşusu. 6. koşu açık grup 1 üzerinde bahsettiğimiz Gazi koşusu. Bugün Gazi koşusunda çok şanslı isimler var. Çok fazla şanslı isimler var. Özellikle ön plana çıkabilecek, önde süratli gidebilecek bir yarış olduğunu düşünüyoruz ki Anşba olsun, Aynal Çakan olsun, önde. Özellikle yine cazdan olsun önde sert tempo bekliyoruz. Yine bunlardan Wiesbank buna uyabilir, Silent Treatment uyabilir. Yani bu yarış özellikle önde kurulacak temponun yarışın sonucunu belirleyeceği bir yarış olacak. Sonda bekleyenler belki de bu önde yükselecek tempodan avantaj sağlayıp sonunda etkili atletlerle sonuca gidecekler. Tabii burada her şey jokeylerin ve oluşacak yarış içinde oluşacak tempoya bağlı olarak gelişecek. En iyi yeri tutan, en güzel zamanda yürüyen bugün bu koşuyu kazanabilir. Onu da tahmincilerimize, bizim otoritelerimize soracağız. 7. koşu Haliç koşusu, 9 safkan var. Burada Touch the Moon, Tombi, Special Man gibi ciddi şanslı isimler var. Burada da çok zevkli mücadele seyredeceğiz. Yine 8. koşu Aziz Ağabey koşusu, açık grup 2 bir koşu. Ve burada da 13 safkan start alacak. Son koşusu da Nine Hatun koşusu. Nine Hatun koşusundaysa günün en çok güvenilen ismi belki de Loco Sugar koşuyor. Loco Sugar Gazi koşamadı. Koşsaydı belki orada bile favori olacaktı. Loco Sugar'la da günü kapatacağız gibi görünüyor bugün. Evet, şimdi kısa bir reklama araya gidelim. Daha sonra Metin Abacı ile başta 6 koşulu İzmir'i, daha sonra da İstanbul yarışlarını konuşalım.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonlar son düzlükte.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
8: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya da başlayacağız ki 1927'den beri devamlısı yapılan ve 100.sü bugün gerçekleşecek Gazi Koşusu İstanbul yarışlarını ayrıca değerlendireceğiz ama başta altı koşulu bir İzmir yarışımız var. Onu konuşalım. Hemen o altı koşuyu bitirip İstanbul yarışına geçelim istiyoruz ki Metin Abacı hattımızda. Metin abi hoş geldin. Evet, Metin Abacı ile bağlantıda bir sıkıntı oldu.
9: Alo.
8: Metin abi hoş geldin.
9: Merhaba, hoş bulduk. Bir ara bir dıt diye bir ses geldi. Duyuyordum seni, kesinti oldu.
8: Evet, sıkıntı yok abi. Bugün yarışımız için çok önemli bir gün. Gazi Koşusu'nun 100.sü koşulacak. Ne diyorsun abi? Hem İzmir yarışlarını konuşacağız ama başta bu önemli günle ilgili bir düşüncelerini almak istiyorum.
9: Her yıl Gazi günü artı Gazi'nin yanında çok kupalı açık yarışlar oluyor. Bütün kaliteli isimler podyuma çıkıyor. Çok zevkli yarışlar izliyoruz. Genellikle de sürprizli sonuçlar oluyor. Gazi günü yakalayanları sevindiriyor. Her şeyden önce gözlerimiz bayram edecek. Müthiş yarışlar, çekişmeli yarışlar olacak. Diğer günlere nazaran bugün bir şenlik var. Burada gördüğün gibi çok sabahtan kalabalık başladı. İğne atsan yere düşmez. Geç kalanlar biraz sıkıntı çekecek yarış izleme noktasında. Güzel bir gün. Tam da hava da güzel. Yarışları hep birlikte analiz edeceğiz. İnşallah faydalı oluruz.
8: Evet abi. Başta bir İzmir konuşalım. O alt koşulu İzmir yarışını aradan çıkaralım ki meraklı yarışseverler için İzmir tahminlerimizi de aktarmış olalım. Ne diyorsun abi, bu birinci koşuda İzmir'de nasıl bir başlangıç bekliyorsun? Kimleri istiyorsun?
9: Taşdemiren aranın ardından bir yarış gördü, geldi, bir ikincilik yaptı. Son yarışında bizim bankomuzdu, geldi, kazandı. Üstüne koyarak devam ediyor. Grupta uygun, yine en şanslı isim olacaktı. Yine bir başka isim, onunla F35'te. Bu safkanda İzmir'e geldikten sonra Arda'da başarılı yarışlar yaptı. 4 yarışında da tabeladan düşmedi, birini kazandı. Bugün bu safkanda bence müsait kilosuyla Taşdemiren'in ciddi rakibi olacaktı. Yine 1 numaralı Sisu'ya baktığımızda müsait kilosuyla 3 yarış olmanın getirdiği avantajlar, kilo avantajı var. Bu safkanda İzmir'de geldi, bir üçüncülük ardından bir birincilik yaptı. Ara sonrası güzel bir form yakaladı. Bu üçlü kuponlarda bence mutlaka olmalı. Ramona, 6 numaralı Ramona, ara sonrası yine yarış görüp ardından kazanabilen, kısa sürede form tutan bir isim. Yine son yarışımı ölçü almadığım Yıldırmalı Asilikon bu ikilde bence sürprizde denenebilir 6-7. Ama öncelik 5-11 daha sonra 6-7.
8: O zaman ilk 3 isim 5-11 dedik, sonra 6 ve 7 numaralarla bu yarışı 3 safkanla geçtik. Abi geldik ikinci koşuya, günün yine sürpriz olabilecek koşularından biri gibi geldi bana. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
9: Ben banko tercihimi burada kullanacağım. İzmir pistinde koştuğu yarışlarda herhalde 3 defa ilk eranın arkasında ikincilik yaptıktan sonra şartlı yarışa geçince kazanmayı bilen Tahsin Sefa genelde grup ve kısa vadeli yarışlar koşuyor üst gruplarda. Alt gruba inince hemen kazanmayı bilmişti. Daha sonra yine İstanbul'a gitti, en son grup 2 yarış koştu. Ben o yarışın da burada ölçü almıyorum. Buradaki rakiplerini kolay geçer diye düşünüyorum ve banko olarak ediyorum 2 numara Tahsin Sefa'yı.
8: Tahsin Sefa bankosu geldi Metin Abacı'dan günün ikinci koşusunda. Günün ikinci ayağında bir bankomuz var Tahsin Sefa. Geldik üçüncü koşuya abi. Bu yarışı değerlendirirken nasıl bir sıralama yaptın?
9: Şimdi startla birlikte numaraya çıkacak olan Muçaço var. Yiğitcan Gökçe bu ara çok formda. Black Galaxy ve Yurtbaşı da önde gitmeyi seven isimler ama Yurtbaşı biraz zaten formsuz da. Black Galaxy üstüne gideceğini zannetmiyorum. Eğer ki Muçaço yalnız bırakırsa Beyaz Bayrak aynı yarışı gelebilir. Ya da Black Galaxy'yi yakın takip edecek, düzlükle atlatmak isteyecektir. Ciddi rakibidir Muçaço'nun. 3-5 bir kere bence öncelikle yazılmalı. Yurtbaşı kendi adına galop niyetine ben direkt kafaya çıkayım, süratli gideyim, eski stilinde gideyim deyip de zorlarsa bu safkanlar, o zaman arkadan gelecek iki safkan var. 6 numaralı Buzalı Berat ve 4 numaralı Muğla'lı Adnan. Bence bu safkanlar da yazılırsa sağlam alınmış olur. 3-4-5-6 şeklinde kapatır.
8: Ayrımsız 4 safkan yazdık. 3-4-5-6 şeklinde burayı da geçtik. Kapadık ve geldik 4. koşuya. İzmir'de günün 4. koşusu. Günün kritik ayaklarından biri olarak görünüyor. Nasıl bir sıralama yaptın abi?
9: Şimdi en fazla tabela yapmış isim 3 numaralıydı. İsim biraz ön plana çıkmış ama yine tabela yapabilmiş diğer isimler de yaptıkları dereceler birbirlerine çok yakın. Dolayısıyla burada yarış gidişatına göre birbirlerini geçebilecek isimler var. 3 numaralı Lady Esin, 1 numaralı Arrow Storm, 2 numaralı Florida Rosa ve 4 numaralı Anka Erçelik. Bence bu dörtlü de yine ayrımsız yazılmalı.
8: 4 safkan da buraya önerdik. Sıralamamız nasıldı abi numara olarak?
9: Sıralamamız 3 başta, daha sonra 1-2-4.
8: 3 başta 1-2-4 dedik ve geldik 5. koşuya, 5. ayağa. Burada da İzmir yarışlarında birbirine eşit şanslı isimler yer alıyor. Nasıl bir sıralama yapalım abi?
9: Aynen bu safkanların da geçmiş yarışlarına baktığımızda dereceler birbirine çok yakın. Yine yarışın gidişatına göre yarış şekillenecek diye düşünüyorum. 1 numara Rüzgar Lider, 4 numara Jean Paul, 2 numara Topler, 5 numara Black Shark ve 3 numara Waltz with Dreams. Bence bu sıralama dahilinde, bütçe dahilinde değerlendirsin dostlarımız. 1, 4, 2, 5 ve 3 şeklinde bir sıralama oluşturdum.
8: Evet, İzmir'de 1, 4, 2, 5 ve 3 dedik. Geldik kapanışa. İzmir'de 6 koşulu yarış gününün sonuncusunda günü kapayacağımız yerli yarışımızda kimleri soralım, kimleri yazalım?
9: Burayı iki safkanla geçebiliriz. Özellikle yarış hayatına çok iyi başlangıç yapan, önce kazanıp sonra ikincilik alan 3 numaralı Şadinlioğlu ve bu yarışa çok iyi hazırlandığı bilgisini aldım. 15 numaralı Turbo Bey'i. Bu ikili yarışın ağırlığını koyacaklar. İkisinden biri kazanır görüşündeyim. 3-15 kuponlar için, küçük oyunlar için özellikle yeterli olur. Biraz daha büyük kupon oynayan var. 5 numaralı Demirnal, 2 numaralı Megafauna ve 7 numaralı Demon Hunter isimli safkanları yazarak daha sağlam alabilirler.
8: Evet, İzmir'i bu şekilde bitirmiş olduk ki İzmir için tüm tahminleri de sondüzlük.com'da, tüm yazarlarımızın tahminlerini sondüzlük.com'da görebilirsiniz. Yine ayrıca bugün özel sondüzlük.com'a üye olmuş, para yatırmış, bahis yapmış yarışlara özel bir kampanyamız var. Gazi 100 yazdığınızda saat 12'ye kadar Gazi 100 yazı promosyon bölümüne yazdığınızda 100 lira sondüzlük.com hesabınıza gelecek. Bütün kampanyalarımıza ilaveten, diğer kampanyalarımıza ilaveten Gazi 100 yazıp promosyon bölümüne yazarsanız yine 100 sondüzlük puan hesabınıza bahis yapmanız için eklenecek diyelim. Ve İstanbul'a Gazi koşusunun olduğu güne bu en önemli yarışlara geçelim ki abi birkaç yarış için senden fikir almak istiyorum. Özellikle Grup 3 Kocatepe koşusu ile başlayalım abi. Söyle gidelim. İkinci koşu Grup 3 Kocatepe koşusu 2400 çimde. 12 safkan var burada, tuttuğun isimler var mı?
9: Evet, ben burada dün akşam birkaç görüşme yaptığımda 5 numara Handsome King'in çok iyi durumda olduğunu, yarış ağırlığını koyacağını, yani çok şanslı olduğunu düşünüyorlar. Ben de karşılık olarak dedim ki 11 numara Etsko bu yarışı kazanır dedim. Benim favorim 11 numara Etsko. Çünkü baktığımızda 2400 çimde buradaki safkanlar içinde performansı en iyi olan o Etsko 5 defa 2400 koşup 3'ünü kazanmış. Diğerleri 2400 üzeri mesafelerde Etsko kadar başarılı değil. Ahmet Çelik gibi uzun mesafelerde çok tecrübeli bir jokeydi. Etsko'yu çok şanslı görüyorum ama Handsome King yine mutlaka yazılmalı, durumu çok çok iyiymiş. Tabii ki altansız olmaz. 2 yarıştır kazanıyor. Buraya 11-1-5 yazarsak geçeriz diye düşünüyorum. 7 numaralı Calcutta üzerine çok iyi koşar. 8 numaralı Lucieres. 2 numaralı Captain Fantastic. 3 numaralı Kutak, Aziz Şampiyonu. Yani sürpriz yapabilecek isimler de var tabii ki 7-8-2-3 gibi. Evet. Ben yarışın 1-1-5 arasında geçmesini bekliyorum.
8: Evet abi. 3. koşu Grup 1 Yeditepe koşusu. Bu da 3 yaş İngilizlerin 1400 çimde katılacakları bir yarış. 17 safkan içinde. Çaboz Ahmet Çelik'le yine ön plana çıkmış bir isim. Dalvoz Halis Karataş'la start alacak. O da ikinci sırada önerilmiş. Bugün benim baktığım tahminlerde. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
9: Bence Ekürler resmi geçit yapar bu yarışta. Çok rahat bir şekilde Dire Wolf'u banko yazabiliriz. Bence ikinci de iki ekürüsü olur. 14 numara Wolf Rollis olabilir. Belki çok başarılı bir diğer isim 16 numara Grace of God da ekürüsünü Wolf Rollis'u ikincilik için zorlayabilir. Ama Dire Wolf için çok rahat bir yarış olacaktır benim görüşüm.
8: Evet, Dire Wolf bankosu Yeditepe koşusunda Metin Hoca'dan geldi ve geldik Zübeyde Hanım koşusuna. Bu da Grup 2 dişlere ait bir koşu. Şu an Veli Efendi Polubu'nun padok bölümündeyim ben de abi. Şu anda hem canlı yayınları seyrediyorum hem tribünlere bakıyorum. Yavaş yavaş kalabalık olmayı bırak, şu anda bile normal haline geldi. Yani şu an çok erken saatlerde. Ne diyorsun bu koşuda, Zübeyde Hanım koşusunda kimleri tutuyorsun?
9: Evet, Grup 1 Anneler Günü koşusunu kazanan Safkan 12 ve Turuyli. Burada yine koşunun en şanslı ismi. Altılıya bir tekle başlamayı sevenler için cazip bir isim olacaktır. Böyle çok zor kalabalık bir yarışta tek atmak risk oluyor. Ama bence o riske değer. 12 numara Turuyli bu yarış kazanmaya çok çok yakın. Bende 2 tane ciddi rakibi var. Yine 1 numara Amazing Touch ki bu Safkan'da sürekli grup yarışlar koşuyor. Grup 1, grup 2 yarışlar koşan, grup 1 yarış kazanmış her şeyden önce bir Safkan. Dijital denemeyi kazanmış bir isim. Yine 6 numaralı Lavender'da son yarışları çok çok iyi, çok iyi bir form yakaladı. İlk iki rakip 1-6 olur. Sürpriz isim 2 tane var bende. Beauty of Darkness 2 numaralı ve 7 numaralı Mangusta. Bu safkanla ilgili de akşam yine uyarı aldım. Yani bu çok iyi koşacak, kuponunda olsun şeklinde.
8: Evet abi, burayı da Zübeyde Hanım koşusunda bu isimlerle geçtik. Gazi koşusuna yaklaşırken 5. koşudayız Grup 2. Anafartalar koşusundayız. 3 yaşlı İngilizler 2000 metreler sentetikteler. 18 safkanın katılacağı yarışta 1 numaralı Bayır Efe ve 15 numaralı Destructor'da ekür olarak start alacak. Mr. Çırak çok öneriliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Selim Kaya'nın bindiği safkan sahada da çok tutulan bir isimdi. Sen burada kimleri tutuyorsun?
9: Ben 3 yarıştır arka arka aradan gelip ikincilikler yapan El Gladiator'la başlayacağım. Bugün şanssızlığını kırıp kazanır diye düşünüyorum. Ama 1 numara Bayır Efe ve 8 numaralı Mr. Çırak'ta ciddi rakipler olacaktır. Burada 12 numaralı State of Liberty ve 4 numaralı Falconedia benim sürprizde yazdığım isimlerdi. Son düzgünlükte gönderdiğim şablonda. Son dakika bir duyum daha aldım. 2 numaralı Canikli Beyler. Mutlaka ve mutlaka kuponla yaz. Hatta at sahibi bir arkadaşım da dedi ki benim duyumum sağlamdır. Ben bunu sabit deneyeceğim şeklinde. O derece iddialı
8: kuponu. Güzel için. Evet. Geldik en önemli koşuya. 100.sü yapılan Gazi koşusundayız. 3 yaşlı İngilizler 2400 metreler çimdeler. Ayaklarında tek bir kere koşabilecekleri yarıştalar ve bu önemli koşuyu kazanmak, yüzüncüsünü kazanmak için pistte olacaklar. 22 safkan, 22 jokey. Metin Abacı burada nasıl bir sıralama yaptı?
9: Evet, konuşsak dakikalar yetmez. Öyle bir yarış ki çok favorisi olan son zamanlarda böyle başa baş 7-8 tane atın birbirine çok yakın şanslı olduğu Gazi görmemiştik bence. Burada gidişat çok önemli. Uzun bu yarışı kendi force edip hatta uzak ara kazanan iki tane safkan var. 3 numaralı Anşpa ve 5 numaralı Bayın Alçakan. Bunların yanı sıra bir de 9 numaralı Jazz Rammer var ki Kurtel Ekürüsü'nün özellikle cezalı yatırarak bu yarışa kaydettiği ki ekürleri için yarışı hızlandırsın, force etsin diye kaydettiği bir isim. Diğer ekürlere faydası olsun diye. Zaten Bayın Alçakan ve Anşpa'da önceki yarışlarını tempo yaparak uzak ara hatta 10 boy önde virajlenerek kazanmışlardı. Çok ciddi bir tempo olacak yarışta. Bence burada yakınlarda yol sıkıntısı çekmeden iyi yerlerde takip eden sprinter isimlerden birisi kazanacaktır. Ben 18 numaralı The Royal One biraz kapalı kutu gibi bu ilk defa grup yarış koşacak. Kısa vadeli yarışlar koştu. Buradaki rakipleri biraz daha ciddi ama son yarışını açıp izlediğimde virajı en geride geldi. İçerideydi, ortaya aldı, önü kapalıydı, tekrar dışarıya aldı. Oradan geldi, tüm rakiplerini geçti ve sonu 845, müthiş bir 45 son verdi. O yarışını tekrarlarsa buradaki bütün rakiplerine rahat geçer. Ben bugün çok tutuyorum bu safkanı. 19 numaralı Upamecano. O yarışta da bence Bayın Alçakan arka grubu uyuttu. Yani çok fazla tempo olmadığı için Upamecano'nun biraz şanssızlığına geldi. Bugün öyle olmayacak. Çok büyük bir hız olacak, tempo olacak. Upamecano sonlarda iyi gelir. Tartışma vardı uzunu gider mi? Upamecano işte gidemedi falan şeklinde ama ona katılmıyorum. Anne Elif Hatun, baba Yavuz Sutar, Gazi kazanmış bir safkan. Yine annesi Elif Hatun'un süs biberi, Binajvad'ın tayı, uzunları koşabilen çok kaliteli bir safkandı. Annesinin de anne kanattı. Dolayısıyla Upamecano'nun ben mesafe sorunu olacağını düşünmüyorum. Ciddi rakip olacak 18 numaralı Drayelvan'a. 15 numaralı Mucho Biano bu safkanda bütün yarışları pas geçti. Erkek tay denemeden sonra Gazi'ye kadar hazırlıklarını sürdürdü. Çok iyi durumda. Bu safkanla mutlaka çarpı atılmalı. 7 numaralı Ersene Bey. Buradan selam olsun sevgili Murat Aktaş'la da.
8: Buradaydı demin beraber oturduk abi. Murat
9: Bey'le. Ben de bir telefonla görüşme yaptım. Bu yarışın kritiği evet. Yaptık onunla da. İddialılar safkanlarına güveniyorlar. Mesafe uzadıkça böyle didişmeli yarışlarda Ersene Bey inatçı, güçlü. Güveniyoruz safkanımıza dedi. Ben de güveniyorum. Bir çarpı atmayı düşünüyorum. 18, 19, 15, 7, 4 safkanın dışında. 16 numaralı Rabobo ve 5 numaralı Bayın Alçakan. Bugün AGF'de ön planda çıksa da ben de biraz daha geride bunlar. Bence o yarışları buradaki yarışlar gibi olmayacaktır. O gün kolay yarış kazandılar. Son 847 falandı yani Rabobo'nun kazandığı. Öndekilerin temposunun düşmesinden faydalandı. Bugün işte öyle olacak. Biraz daha gerilerde ama yine de yazmak isteyen 16 ve 5'i yazabilir.
8: Abi o zaman çok kalabalık tuttun. Senin Gazi kuponu burada çok şans verdiğin isim oldu.
9: Burada Gazi'de sürpriz bekliyorum açıkçası. Zaten evet. Ona sabite de bakarsan favorinin ganyanı 8-9 lira falan olur. Evet. Lazım. Öyle evet. Biliyorum yani.
8: Çok çok çok ters. Bir sonuç çıkabilir ki önde kurulacak tempo bütün yarışın sonucunu etkileyecek gibi görünüyor. Ama önde bir tanesi yalnız kalır, yalnız kaçar, daha kolay gider. İşte o zaman onun şansı çoğalacak. Ama Anşpa var.
9: Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmayacak.
8: Abi sen birazcık da memleketçilik yapıp Drill Van Baş'a yazdın. Özberge Kürsün Stafkan'ı, İzmir Stafkan'ı. Yine sen önde
9: kurulacak. İzmir'e geldik o kupa.
8: O kupa İzmir'e gelecek. Evet. Abim çok teşekkür ediyorum sana.
9: Ben
8: bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık.
9: Hoşçakal. Herkese bol şans.
8: Evet. Metin Avacı ile birlikteydik. Gazi Koşu'na kadar İstanbul yarışlarını İzmir'in arkasından konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidelim. Arkasından Ufuk Demir'le devam edelim.
7: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo Spor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
10: 2014 İtalya Uruguay 79 dakika bir şey yok. Fakat 79. dakikada bir pozisyonda Suarez ağzını tutuyor böyle. Kendini yere bırakıyor. Önce kimse ne olduğunu anlayamıyor. Chiellini hakemin yanına koşuyor. İtalyan oyuncu, savunma oyuncusu. Diyor ki beni ısırdı, gösteriyor. Hakem de bakıyor. Evet, diş izleri var. Fakat pozisyonu görememiş durumda yardımcıları kendisi. O zaman VAR da yok. Oyun devam ediyor. İş ama böyle bitmiyor. FIFA toplanıyor, görüntülere bakıyor ve diyor ki Suarez Chiellini'yi ısırdı. Bu çok büyük bir cezaya doğru gidiyor. Tam 4 ay hiçbir şekilde futbolla ilişkisinin olmaması yönünde bir ceza çıkartıyor FIFA. Suarez Chiellini'yi ısırdıktan sonra kurtulacağını zannediyor ama meseleyi FIFA görüntüleri tekrar izleyerek düzeltiyor. Dünya Kupası'nın unutulmaz ısırığı bu.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
11: Radyo Spor!
12: Radyo Spor! Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Radyo Spor!
14: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
15: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
17: Otobüs.
16: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
18: Bilyoner.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonlar son düzlükte.
19: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
18: Bilyoner.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi koşusunun heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi coşkusunu zirvede yaşamak için hemen Bilyoner'e gel, heyecana ortak ol.
22: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
11: Radyo Spor.
12: Reklam.
7: At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'te Gazi Bayramı'nın yaşandığı bugün de Veli Efendi Hipodromu'ndan canlı yayındayız ki Veli Efendi Hipodromu'nun şu anda yavaş yavaş dolmaya değil çok dolmaya başladığı ve önemli yarışlar, güzel yarışlar 100. yıl Gazi Koşusu bugün burada yarışları da heyecanlandırmış durumda. Evet, bugün tahminlerimizi Ufuk Demir'den alacağız İstanbul yarışları için. Ufuk hoş geldin. Evet, Ufuk Demir'de bağlantıda ufak bir sorun var. Şartlı dört yarışla başlayacak günün birinci koşusu ve...
1: Düştün.
0: Evet, şu anda yayındayız Ufuk, merhaba.
1: Beni duyabiliyor musunuz?
0: Tabii, şu anda Veli Efendi Bodrum'un yoğunluğundan senin de sesin birazcık gecikmeli geldi ama geldi, hoş geldin, nasılsın?
1: Evet, teşekkür ederim, gayet iyiyim. Bugün bildiğiniz üzere atçının bayramı, herkes çok heyecanlı ve Veli Efendi Hipodromu sabahın 8'inden bu dakikaya kadar inanılmaz derecede misafir yoğunluğuna sahip oldu ve şu anda da nereden baksan bir 20-25 bin kişi tribünleri doldurmaya başladı ki bu yarış saatine gelindiğinde 75-80 bin kişiye ulaşacağı yönünde bir bilgi aldık. Önce önce dolu ve gayet de güzel bir atmosferde bugün Gazi Koşusu'nu izleyeceğiz.
0: Evet, bugün çok önemli koşular var, özel koşular var. Sen de bu koşulara katılmış, favori olarak çıkmış ama 5. kalmış bir antrenör olarak bugün bize bu yorumları, bu yarışları yorumlamanı isteyeceğiz ki birinci koşu şartlı dört bir koşu dişiler 2 yaş İngilizler 1200 içinde start alacaklar. Ne diyorsun birinci koşu İstanbul'da kimle başlarız?
1: Evet, 9 numaralı Paradiso Divina ile başlayacağım. Ben bu ismi uzun süredir beklediğim bir isimdi açıkçası. Bir Dark Angel yavrusu ve Taylan'dan bu yana takibimde olduğum Çelikova ekürüsüne ait bir isim Paradiso Divina. Bundan bir ay önce start alacaktı ancak şanssızlık yaşadı. Ama bu yarışı hedef etmişler. Şartlı 4 mücadele kendisinden tecrübeli rakipleri olmasına rağmen ben 9 numaralı Paradiso Divina'yı ilk at olarak önereceğim sevgili Radyo Spor dinleyicilerine. Sonrasında 2 numaralı Maybach diyeceğim. O da koşmuş olduğu ilk yarışından güzel bir galibiyetle ayrıldı bu isim. 2 numaralı Maybach 2. sırada. 3. sırada 1 numaralı Goşa. Ekibi çok iddialı, çok güvenerek geldi. Hatta bu yarıştan sonra bir 10 gün sonra gene bir yarış koşacaklar İstanbul pistinde. Dolayısıyla dün geldiler ve hedef yaparak geldiler bu koşuyu. 1 numaralı Goşa'yı yazalım. Son olarak da 3 numaralı Egoista diyeceğim. Gökhan Kocakaya ile start alacak bu isim. Koşunun da favori ismi ama ben burada 4 isim ayrımsız önerdim. Sıralamam 9, 2, 1 ve 3 şeklinde.
0: 9 ile başladık. Paradiso Divina ile başladık ki biz beraber çiftliğe gidip Çelikova Ekürüsü'nün çiftliğinde de Safkan'ı görmüştük daha. 1 yaşındayken evet, çok beğenmiştik. Ama bugüne kadar koşmadı. Bugün inşallah güzel bir başlangıç. Onu da şimdi pistte göreceğiz. Taylan'da gördüğümüz Safkan'ı bugün pistte de seyretme şansına sahip olacağız. Birinci koşuda ki az kaldı ona da saat 2'de koşacak. İkinci koşu grup 3 Kocatepe koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 2400 metrede şimdi start alacaklar. Altan yarışın favorisi olarak gözüküyor. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Ben 12 numaralı Talipan Bey ile başlayacağım. Koşmuş olduğu son yarışında şanssızlık yaşadı. Rakibinin dışa doğru kaçmasından kendisi de etkilendi ve o da dışa doğru çıktı. Rakiplerine oranla yaş itibariyle daha küçük bir isim 12 numaralı Talipan Bey. Rakipleri ondan büyük ama bugün pit ve mesafe kesinlikle lehine ve bomboş kilosu var. 53,5 kiloluk bisikletiyle koşacak. Ben 12 numaralı Talipan Bey'i öncelik tanıdım. Sonrasında 1 numaralı Altan, inatçı isim Özcan Yıldırım'la da iyi anlaşıyor bu isim. 1 numaralı Altan'ı değerlendireceğiz. 11 numaralı Etsuko kazandı, şeytanın bacağını kırdı. Bugün yine iddialı kısrak ve 5 numaralı Handsome King geçtiğimiz sene Gazi Koşusu'nda son metrelerde muhalif olmuştu bu isim. Ama bugün gene aynı mesafede Kocatepe'de karşımıza çıkacak bu isim. 12-1, 11-5 benim önceliğim ama daha geniş kurgular. Kendini bulan 10 numaralı Zambura ile 7 numaralı Calcutta'yı da yazarak rahat bir yarış izleyebilirler diye düşünüyorum bu koşuda. Sıralamam 12-1, 11-5 öncelikli, sonrasında 10 ve 7 şeklinde olacaktır.
0: Evet, 3. koşu 7 tepe koşusu grup 1 bir koşu. 3 yaş İngilizler 1400 şimdi start alacaklar. Burada da Metin abi demin bağlandığımda Dire Wolf'u Ekürüs ile beraber çok çok şanslı gördü. 1-2 olurlar dedi. Çok şanslı olurlar dedi. Hani ben biraz Ahmet Çelik tarafındayım yine burada. Geçen sene Gazi kazandı Ekür'de. Çoboz'a biniyor. Sen ne diyorsun, kimler tutuyorsun?
1: Ben de Dire Wolf'la başlayacağım. Çünkü gerçekten etkili koşan bir isim. Çin pistte çıktıktan sonra kendini buldu bu isim. Halis Karataş'a start alacak. 4 numaralı Dire Wolf. Benim de önceliğim ama 2 numaralı Kabus az yarış koştu. Koştuğu son 3 yarışı da birbirinden iyiydi bu ismin. Muhakkak 2 numaralı Kabus'u yazalım. 16 numaralı Grace of God pist ve mesafe lehine çekecek, gidecek, bitirmeye çalışacak bir isim. Son olarak da 11 numaralı Tosh the Money diyeceğim. O da yarış tecrübesi az ama gerçekten de yürekli bir isim. Bu 4 ismi ben önereceğim sevgili yarışseverlere. 4-2, 16 ve 11 sıralama.
0: 4-2, 16, 11 dedik. 4 safkanla da burayı geçtik. Zübeyde Hanım koşusuna geldik. Grup 2 koşuda dişiler safkan, dişi safkanlar start alacak. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çimde piste çıkacaklar. 13 safkanın katılacağı yarışta ikinci Altılgan Yan başlayacak. Önemli bir koşu ve Amazing Touch Selim Kaya'yla favori durumda. Ne diyorsun bu yarışı?
1: Evet, bu koşuya ne diyeceğim? Bir numaralı Amazing Touch diyeceğim ki bu isim bildiğin üzere iyi bir kısrak. Yani rakiplerine, jenerasyonuna hakim bir kısrak. Burada gene kendisinden büyük isimlerle yarışacak ama bildiğin üzere artık Haziran ayı geldi ve bir iki ay sonra artık bunlar da dörtlü döneme yaklaşmış olacaklar. Kağıt olarak bir numaralı Amazing Touch yine rakiplerine üstünlük kurabilir ama 12 numaralı Truly'den bahsetmek istiyorum. Son yarışında gerçekten de kolay kazandı ve Adana'dan da çok formda gelmişti Ankara'ya. Ankara'dan sonra da İstanbul'a yarış koşmak için geliyor Truly. Bugün en ciddi rakibi olacaktır bir numaralı Amazing Touch'ın ama iki numaralı Beauty of Darkness'da geniş kuponlarda muhakkak yerini almalıdır diye düşünüyorum. Sıralamam bu koşuda ise yani dördüncü koşuda aynı zamanda ikinci Altılgan Yan'ın başlangıç ayağında oluşturuyorum. Mücadele 1-12 öncelikli sonrasında iki numaralı isim Beauty of Darkness'ı değerlendirebiliriz.
0: Evet, burayı da 3 safkanla geçtik. 5. koşuya geldik. Anafartalar koşusu grup 2 bir yarış. 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetikle start alacaklar. 18 safkanın katılacağı yarışta 1 numaralı Bayır Efe ve 15 numaralı Destruktor da ekür olarak start alacak. Mr. Çırak, ben sabahtan beri çok kulağıma gelen bir isim. Metin abiye de sordum, o da tutuyor ama çok kart yazdı. Sen burada kimle tutuyorsun?
1: Bu koşuda ben 12 numaralı Statue of Liberty'den bahsetmek istiyorum. Son koşusunu pek ölçü almıyorum. Bugün uzayan mesafende lehine olduğunu düşünüyorum bu ismin. 12 numaralı Statue of Liberty benim önceliğim olacak. Bir sürprizim var burada. 10 numaralı Randall Thor, bu isim biliyorsun Gazi koşusuna katılacaktı ama sıra gelmedi o isme. Bugün sentetik pistte de, sevdiği pistte olan sentetik pistte de etkili koşabilecek bir potansiyele sahip bu isim. 10 numaralı Randall Thor ikinci sırada önerdim. Sonrasında 14 numaralı Turamun diyeceğim ki o da son yarışında gerçekten de aksilik yaşadı. Dışa doğru kaçmıştı. O gün eğer o yarışı yapmamış olsa bugün daha farklı bir yarış çıkartabilirdi. 14 numaralı Turamun'u 3. sırada önerdim. Sonrasında 8 numaralı Mr. Çırak ki gerçekten de Selim Kaya'nın Kantarmas'ın seveceğini düşündüğüm, iyi koşacağını düşündüğüm ki zaten bu isim gerçekten de iyi ellerde bakılan bir isim. Mr. Çırak kazanacağını düşünüyorum eğer bir hata olmazsa. Son olarak da bir numaralı Bayır Efe diyeceğim ki baktığım zaman puanla bülten ortalamasında son derece geride kalmış ama hata affetmez bir isim bence. Sıralamam günün 5. koşusunda 12-10, 14-8 ve 1 şeklinde olacak.
0: Evet, burayı da 5 safkanla geçtik. Geldik en önemli koşuya, Gazi koşusuna. Grup 1 koşu 3 yaş İngilizler. 2400 metreye çıkacaklar ve 22 safkan, 22 jokey bu önemli koşuda. Bu en önemli kupayı, 100. kupayı almak için mücadele verecekler ki gerçekten çok zevkli mücadele bizleri bekliyor. Favorisi yok. Metin abi çok at yazdı. Sen kimleri yazıyorsun?
1: Yani her at sahibinin hayalidir biliyorsunuz Gazi koşusuna katılmak ki özellikle 100. Gazi koşusu çok önemli bir koşu. Yani 1'ler, 50'ler, 100'ler, 150'ler, 200'ler hatırlanacaktır bu minvalde ki ben çok istedim. Yani yaklaşık 22 senedir haçlık yapıyorum. Aynı zamanda antrenörlük yapıyorum. Bir kere nasip oldu Gazi koşusu koşmak. Onda da favoriydik. Çağım Nekürüsü'nün Ritim Divine'ıyla katıldık o yarışa. ama şanssız bir şekilde beşincilikle ayrılmıştık o gün. Hep beraber kazanmıştı Gazi Koysun'u. Hedefimiz bu kupaya katılmaktı ama kısmet olmadı. Belki bundan sonraki dönemlere 150. Gazi'ye yetişemeyiz.
0: Muhtemeldir zaten. Biz 110'u kazanalım.
1: ruhumuz göklerden, semalardan izler.
0: Ya 101 olsun da bizim olsun diyelim. Öyle derler.
1: Hayır, bir anlam yüklüyüm en azından. Robao'dan bahsedeceğim. Robao geçtiğimiz yarışında çok yavaş gitmişti. O yavaş gitmesine rağmen müthiş bir sprint attı. Geldi, rakiplerini kolay avladı. 16 numaralı Robao. Bence bugün hızlı da gidecek, koşuda geçtiğimiz yarışına oranla daha şanslı olacağını düşünüyorum ben bu ismin. Sonrasında 19 numaralı Upamecano diyeceğim ki Upamecano da biliyorsun buraya gelinceye kadar Gazi'nin favorisiydi ama son koşusundan üçüncülükle ayrılınca favori olma unvanını kaybetti ama bu isim kulaklık ve dil bağı takısıyla koşuya katılıyor. Gökhan Kocakaya'nın da ısrarıyla Upamecano hiç yaban atılacak bir isim değil sevgili dinleyiciler. O yüzden Upamecano'yu muhakkak yazalım. Küçük kuponlar 16 numaralı Robavo'yu risk alabilirler Gazi koşusunda ama 19 numaralı dediğim gibi Upamecano. 5 numaralı isim Bay Nalçakan son yarışını gerçekten de müthiş kazandı. Ama Gazi koşusudur dediğim gibi, yani zor bir koşu. Bu koşuların favorisi olmuyor. 12 numaralı isim Mandrake ilk defa çimpiste çıkacak ama ne yapacağı belli değil bu ismin. Tam bir kapalı kutu. Muhakkak onu değerlendirelim ve son olarak 15 numaralı Mucho Bueno diyeceğim ki o da rakiplerinden eksik bir isim değil. Dediğim gibi 6. koşuda yani Gazi koşusunda 16 numaralı isim Banco. Rakip 19, 15, 12 ve 5.
0: Evet, Robao Ahmet Çelik dedi. Yine Ahmet Çelik'e bu yarışta da yine bu yarışın sihrini, şifresini çözmüş bir jockey olarak çok evet, güvendin. Alternatif
1: Gazi'nin bug'ını çözmüş bir isim. Ben inanıyorum ki Ahmet Çelik'in 5 sene içerisinde atçılık tarihinin en fazla Gazi kazanan jockey unvanını da elde edeceğini düşünüyorum.
0: Evet, çok iddialısı. Güzel. Geldik Gazi koşusunda bu şekilde geçtik. Robao alternatif tek dedik. Özellikle Upamecano'da ihtiyaç yazanların önereceği isim olsun, değerlendireceği isim olsun dedik ve Haliç koşusuna geldik. Grup 1 Haliç koşusunda 9 safkan var. Şimdi Seyfettin önümden geçti. Seyfettin de oldu. O da belki bir işarettir bize. Ne diyorsun? Wolf Seyfo'nun şansı var mı?
1: Yani yakın ara koşuyor. Tabii ki her atın burada şansı var ama ben 2 numaralı Şarabank gerçeğini göz ardı edemeyeceğim. 2 numaralı Şarabank son yarışı bence ölçü değil. Bugün daha etkili koşacaktır. 6 numaralı Special Man Özcan Yıldırım'ın kantarmasını sevdi bu isim. Muhakkak değerlendirilmesi gerek. Sonrasında 5 numaralı Riyakar o da etkili bir yarış koşabilecek bir potansiyelde. 7 numaralı Tombi düzeldi, iyi koşuyor. 4 numaralı Madras bu isime de muhakkak bir çarpı atalım, şans verelim. Çünkü hata affetmez bir isim olacaktır. Burada ben 5 isim önerdim. Bunlar 2, 6, 5, 7 ve 4.
0: Evet, 5 isimle geçtik. Geldik 8. koşu, Ali Rıza Bey koşusu, grup 2 koşu. 1400 şimdi 13 safkanın katılacağı yarışta. Zincir koparan birazcık ön plana çıkmış durumda Ağır Oğlum'la beraber. Ne diyorsun bu yarışı değerlendirdiğine, kimleri ön plana çıkarıyorsun?
1: Evet, 4 yukarı Arap atları Ali Rıza Bey koşusunda start alacaklar. Bu koşuyu da Zadik Gökoğlu yorumlayacak.
0: Zadik mi anlatacak bu koşuyu?
1: Mikrofon Zadik Gökoğlu'nda olacak. Evet, kendisi anlatacak. Bugün güzel yarışlar var ve Ali da tekrar bugün biliyorsun
0: spiker. Haliç koşusunu anlatacak.
1: Aynen, Haliç koşusunu anlatarak devam edecek. 8 numaralı Ağır Oğlum. Yani bir türlü ikincilik serisini kıramadı. O gün bugün olur mu? Neden olmasın? 8 numaralı Ağır Oğlum. Ben ilk sırada önereceğim isim olacak. Sonrasında ciğerli kısrak 11 numaralı Gözpınarı. 9 numaralı Doruk Batur. Bakın bu isim gerçekten de çok dikkat edilmesi gereken bir isim ki basamakları 5'er 10'ar çıktı bu isim. Yani Doruk Batur bu koşuyu kazanarak tarihinde grup 2 mücadele kazanmış bir isim olabilir. Aman dikkat, 3 numaralı Kral Karınca. Akın Sözen tanıyor, pist ve mesafe lehine çok iddialı olabilir. 7 numaralı Zincir Koparanı da tabii ki yazacağı Salis Karataş'la start alacak. Yani 8. koşuda gene 5 isim önerdim ama bu isimler 8, 11, 9, 3 ve 7 şeklinde. Kendi tuttuğunuz atla yazabilirsiniz ama burada ben bunların dışına çıkacağını pek düşünmüyorum.
0: Evet, geldik İstanbul'un son koşusuna. Nene Hatun koşusu grup 2. Dişilere ait bir koşu ve burada da Loco Sugar büyük favori olarak çıkmış. Büyük bütün kuponlarda neredeyse tek yazılan bir isim olarak görünüyor. Tahmincilerin de bayağı ön plana çıkardığı, güvendiği, inandığı bir isim. Sen ne diyorsun, burada kimleri tutuyorsun?
1: Evet, çünkü Loco Sugar kendi jenerasyonun dişilerde yenilmez armadası açıkçası. Ki baktığımız zaman grup o kadar uygun ki, yani rakip bir Star Runner gibi gözüküyor. Tabii kağıt üzerinde hiçbir yarış koşulmadan garanti diyebilme şansımız yok. Ama tabii ki dediğim gibi Loco Sugar gerçeği vazgeçilmez, değişilmez bir gerçek. Ben de bugün 6 numaralı Loco Sugar'ın bir aksilik olmazsa kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten de grup çok uygun. Yani bir aksilik olmadığı takdirde bugün Nene Hatun kupası Bekir Olay kürsüsüne, Kemal Kurtek kürsüsüne gider diye düşünüyorum. Ben 6 numaralı Loco Sugar'ı banko olarak öneriyorum.
0: Evet, bugün genelde görüntü olarak Loco Sugar üzerinde durulmuş bir kurgular oluyor ki son 5 dakikamız Radyo Spor'da son düzün sunduğu foto finişte

0: 8 ile mi oynayacağız?
1: İyi o küçük kuponlar şeyi de 16 numaralı Rabovo'yu da risk alabilirler. Ama dediğim gibi hani net banko derseniz evet 6 numaralı Loco Sugar'a bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben kuponları. Ben de öyle yapacağım açıkçası.
0: Evet Loco Sugar'a bir kupon getireceğiz biz de. Yine sondüzü.com'da kampanyanız var. Sondüzü son ayağa kadar gelip Loco Sugar'dan yatarsanız kuponunuzun %25'i bir sonraki gün hesabınızda oluyor ki... 1000 liraya kadar bugüne ait bir kampanya 1000 liraya kadar %25 asırganınız 5'te kalırsa sondüz.com hesabınıza puan olarak yatmış oluyor. Yine kombine bahislerde 100 oran yakalayıp 100 liralık oynadıysanız 100 bin liralık ödül havuzundan şans bulma pay alma hakkınız oluyor. Bunları yine ikilide çiftede bahiste %25 iade var kazandığınız. Kazancınıza %25'te biz ilave ediyoruz. %25 fazlasıyla tahsil ediyorsunuz. Yine altınlarda 100 bin liraya kadar ilavemiz var. Sondüzük.com'da kampanyalar bitmiyor diyelim. Son söylemek istediğim bir şey varsa programı burada kapatalım.
1: Yani son söylemek istediğim dediğim gibi Atça'nın bayramı tekrar kutlu olsun. Bugün dediğim gibi 100. Gazi Koşusu var. Tüm safkanların ayakları düz bastın. Allah herkese böylesine güzel bir yarış koşmayı, güzel bir atla nasip etsin diyelim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz ki Radyo Spor'da son düzün sunduğu foto finişteydik günün yarışlarını. Yarış severler için detaylı olarak değerlendirdik. Yine saat başında 2'de, 3'te, 4'te ve Gazi Koşusu'ndan hemen önce saat 5'te bağlantılarımız olacak. Buradaki havayı yarış severlere aktarmaya çalışacağız. Buradaki olanları, gelişmeleri, yarışseverlere aktarmaya çalışacağız. Saat başı bağlantılarıyla yine Radyo Spor'da olacağız diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.

0: şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Radyo Spor.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor.

2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
5: FIFA 2026 Dünya Kupası J grubunda Arjantin'in dün Ürdün'ü 3-1 mağlup ettiği maçta frikikten bir gol kaydeden Lionel Messi, Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Aynı grupta ikinci ve üçüncüyü belirleyecek maçta Cezayir ve Avusturya karşı karşıya geldi. 3-3 berabere biten maçta Avusturya'nın son dakikalarda bulduğu golle birlikte Avusturya grup ikinciliğine yükselirken Cezayir 3. oldu. Devam edelim yine gecenin devam eden maçlarında. Portekiz Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Grup liderliği için mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve iki takım K grubunda Kolombiya lider, Portekiz ikinci olarak adını üst tura yazdırdı. Öte yandan gruptaki diğer maçta Demokratik Kongo Özbekistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden kuponlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz efendim. Bizler de kuponlarımızı Baygün İddia üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Üsturan, Burak Alaca isimleriyle sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Yine Instagram üzerinden de mesajlarınızı paylaşmış olduğumuz son fotoğrafın altına yazabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımıza devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlar bizler için değerli. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları da sizler için okumaya çalışacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, dün programımızda sevgili Alperen vardı ve ondan rica etmiştik bugün de tekrardan gelmesi için. Sözünü tuttu, stüdyomuza geldi. Bugün sevgili Burak Alaca ve Alperen'le birlikte karşınızda olacağız efendim. Sevgili Alperen ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydınlar tekrardan herkese.
3: Vallahi herkese merhabalar, biz de söz senettir dedik ve Ozan abi de çağırmışken gelmemek olmazdı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir ekiple yayın yapmak adeta benim de enerjimi yükseltiyor diyebilirim. Dünkü karşılaşmalara göz attığımda %63-64 ortalamayla günü geçirdik. Bize göre biraz düşük kaldı. Ama bunlardan en büyük sebebi Kolombiya-Portekiz mücadelesinde hiç gol çıkmamasıydı. Maç sonucu 0 olarak da bir tercihimiz vardı. İsabet sağladı 3-60 orandan. Fakat İngiltere İki yarıyı da kazanır seçeneği maalesef isabet sağlamadı. İkinci yarı 2-0'la İngiltere galibiyeti almış oldu. Alperen'in çok yüksek bir tercihi vardı dün. Tebrik ediyorum gerçekten. Cezayir-Avusturya mücadelesinde iki takım da gol atar, maç 2,5 gol üstüne gider seçeneği vardı. Bir de beraberlik söylemişti.
3: Evet.
1: Hepsi isabet sağladı. Adeta maç seçmiş. Cezayir maçındaki bütün tercihler isabet sağladı. Tebrik ediyorum. Ürdün-Arjantin mücadelesi 3-1 Arjantin'in lehine sonuçlandı. Messi yine bir frikik golü ve yine mükemmel bir performansla gol sayısında yükseltmiş oldu. Onun dışındaki karşılaşmalarda Grup K mücadelesinde Demokratik Kongo 3-1 Özbekistan'ı geçti. Bir oyuncu tercihim vardı, orada da kuponuma da almıştım.
2: Yonevisa
1: gol atar seçeneği, 2 gol attı. Çok da iyi bir performans gösteriyor. Oyuncu sakatlıktan çıktı, Türkiye Ligi için bence çok ciddi bir transfer adayı. 35-40 milyon eurolar şu anda bonservisi. Eğer Türkiye Ligi'ne gelirse gerçekten bambaşka bir seviye oynar diye düşünüyorum sevgili Burak Alaca. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü karşılaşmaları yine sizler için yorumlayacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda favorileri soracağım sevgili Burak Alaca ve Alperen'e. Dünya Kupası yavaş yavaş gol anlamında baremleri yükseltmeye başladı. İlk karşılaşmalar biraz daha kısır geçmişti ama son mücadeleler daha gollü geçmeye başladı diyebiliriz. Hırvatistan mücadelesi de Hırvatistan'ın lehine sonuçlandı. 2-1. Gerçekten Hırvatistan'da dünya kupalarına tecrübesiyle şu anda performans gösteriyor diyebilirim. Grupta ikinci sırada 3 karşılaşmada 6 puan aldı. Lider İngiltere, Gana'da 3. sırada ve 4 puanda kalmış oldu. Sevgili Burak Alaca, bir Dünya Kupası analizi almak isterim senden. Favori olarak kimi görüyorsun ve sürpriz takım olarak da yine kimi görüyorsun?
2: Ona girmeden bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle, biraz da hayatın içinden. Dün üçümüz kendi aramızda bir konsol turnuvası yaptık. Bak, kaybeden olmama rağmen burada buna bir değinmekte fayda görüyorum. Sevgili Alperen beni 8 farkla yendikten sonra Ozan abinin 9 farkla kazanması gerekiyordu. Orada birinciliği almak için 9-0 kaybettik alnımızın akıyla. Ozan abi şampiyon oldu. Yani bilmiyorum, ilginçti.
1: Şimdi maçlardan önce zaten açıklamanı yapmıştın. Çok bir iddiam yok benim konsol oyunlarında diye. Şey, o yüzden seni tebrik ediyorum. Burada bence iki şampiyon var. Alperen'i de burada tebrik etmek gerekiyor. Karşılaşmalarımız kafa kafaya geçti. Almanya-Fransa mücadelesi yaptık Dünya Kupası adına. Çok da keyifli geçti. Ama şampiyon Fransa olmuş oldu Mbappe ile. Tebrik ediyorum ikinizi de ama ileride daha da iyi oynamanızı temenni edeceğim.
2: Ama şampiyonu kim belirledi? Ben belirledim, onu da söylemek istiyorum. Geçen seneki Beşiktaş gibi bütün derbileri kazanıp geçen değil bir önceki sene şampiyonu belirledi ama hiç orada yoktu.
1: Dünya Kupası ile ilgili neler söylersin?
2: Valla şimdiye kadar fena bir turnuva değil. Gönlümden geçeni sorarsan Arjantin ama şampiyon olmasını bekliyor muyum? Fransa biraz daha kaliteli bir kadrosu var. Yani yetenek bazında olarak söylüyorum.
1: Doğru.
2: Sürpriz bir aday söyleyeyim mi? Hollanda. Yani daha önce defaatle finalden dönen Hollanda. Mesela Fransa'yı atletizm olarak karşı koyabilecek bir Hollanda var baktığınız zaman. Yani turnuvanın en tehlikeli takımı Fransa gözüküyor şu an. İşte rotasyonu Norveç'i de darmadağın ettiler ama. İşte Fransa'nın o atletizm ve teknik kapasitesine baktığın zaman benzeri bir profili Hollanda'da da görüyoruz. Ya yani bir light versiyonu gibi. Sürpriz Hollanda derim. Son 32 eşleşmelerinde sürpriz Japonya Brezilya'ya bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Bir film çekebilirler orada Carlo Ancelotti diye. Yani genel olarak fena bir turnuva değil. Öne çıkan takımlar İspanya hayal kırıklığı oldu bende. Onu söylemek lazım. İngiltere'nin oynadığı futboldan çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Başka böyle sürpriz olarak nitelendirebileceğim iyi takımlar. İşte burada az önce bahsettiğimiz Japonya'yı ekleyebiliriz. Kim olabilir diye düşünüyorum başka böyle dikkatimizi çekecek. Avusturya mesela bende çok ciddi hayal kırıklığı
1: yaşadı. Fas'la ilgili neler söylersin?
2: Yani Fas son Dünya Kupası dördüncüsü. Kadroda biraz revizyon oldu ama gerçekten çok yetenekli ve çok iyi futbol oynuyorlar. Hani sadece kadro kalitesi değil oyun olarak da. Hani sürpriz midir Fas Japonya kadar? Dediğim gibi son turnuvada dördüncü oldukları için bilemem ama çok iyi gözüküyorlar. Hollanda Fas eşleşmesi de hakikaten keşke yarı finalde falan olsaydı. Üzücü bir görüntü var orada da.
1: Sevgili Alperen.
3: Ben de burada abi Burak'a katılıyorum. Japonya gerçekten oyun anlamında zaten dünkü programda da sen dile getirdin. Gerçekten bence en iyi oyunu oynayan takımlardan biri Japonya.
1: Katılıyorum.
3: Burada erken safhada Brezilya ile karşılaşmaları bence daha iyi. Belki Brezilya'yı geçebilirler çünkü hani çeyrek final ya da yarı final olsa o baskıyı belki kaldıramayabilirlerdi ama ya son 32'de Brezilya'yı geçseler önlerindeki ben yola da bakıyorum. Çok zor bir yol da yok. Yarı final bile yapabilir Japonya. İkinci olarak da şeyi söylemek istiyorum. Şimdi 10 takımdan 9'u çıkmış Afrika'da. Bu çok büyük bir istatistik. Yani helal olsun hepsine.
1: Büyük başarı.
2: Bir Tunus patladı.
3: Ya ben burada şeye değinmek istiyorum. İsviçre benim gördüğüm en istikrarlı takım. Her Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek yapıyorlar. Her Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başarıyorlar. Tamam devşirme oyuncular var. Orada bir şey diyemiyorum ama oradaki devşirmeler de bu arada şey gibi değil. Hani gerçekten orada zamanında aileleri göçmüş insanların çocukları oynuyor şu an orada.
2: Manzan bir Embolo'yunda oynuyor.
1: Embolo şeyi şu anda.
3: Ya inanılmaz bir takım İsviçre. Aşırı hoşuma gidiyor. Mesela onlar sürpriz yapabilir. Hiç belli olmaz.
1: Ben yani, de performans olarak var mı eklemek istediğim bir şey?
3: Yani kazanamazlar tabii. Belki yarı final de yapamazlar ama ben kesinlikle iyi bir oyun oynayıp belli bir noktaya kadar ilerleyeceklerini düşünüyorum.
1: Oynanan futbola baktığımızda şu anda Japonya gerçekten teknik ve taktik anlamda inanılmaz derecede ileriye gitmiş bir takım. Zaten halkına söz vermişler. 2050'ye kadar Dünya Kupası'nı kazanma sözü veren bir Japonya futbol takımı görüyoruz. Bu jenerasyon değil, Japonya futbol takımının böyle bir sözü var halkına. Onun dışında Fas'ın oynadığı futbolu gerçekten çok beğendim. Forvet hattında çok etkili bir oyuncusu var.
2: Saibari.
1: Saibari ve gollerle başladı. Sağ bekte Hakimi çok iyi bir performans gösteriyor. Hollanda'nın oyunu yine
3: çok
1: futbol
3: iyi
1: severleri tatmin etti. Onun dışında yine şöyle bir baktığımda Amerika ev sahibinin de vermiş olduğu avantajla hızlı bir futbol oynuyor. İyi de bir futbol oynuyor açıkçası.
2: Pochettino etkisi hissediliyor.
1: Arjantin zaten Messi ile birlikte Dünya Kupası'na aday olarak gözüküyor. Fransa yine keza aynı şekilde. Mbappe'nin de çok iyi bir performansı var. Kadro kalitesine baktığımızda burada Fransa'yı tartışamayız.
2: Dembele
1: bir numara gözüküyor.
2: Dembele de çok iyi bu arada son maçta.
1: Dembele yine zaten Ballon d'Or'a aday olarak gösterilecek isimlerden bir tanesi. Oyuncu kanattan forvete geçtikten sonra bambaşka bir seviyeye döndü. Ve uzaktan atmış olduğu şutlar ve bitiriciliğiyle de ön plana çıktı. Son karşılaşmada attığı golü gördünüz mü bilmiyorum.
2: Aynısından iki tane attı Norveç'e.
1: İki oyuncunun arasından vurdu. Çok da güzel bir gol atmış oldu. Dembele de belirtmiş olduğum gibi Ballon d'Or'a aday olarak gözüküyor şu anda.
2: Peki şunu sorabilir miyim size? Hangi takım kazansın istersiniz? Tahmin gibi değil de gönlünüzden ne geçiyor onu anlamak adına.
3: Güzel soru.
1: Alperen'den gelsin ilk cevap.
3: Ben Arjantin diyeceğim ya.
2: Adams.
3: Messi gerçekten hak ediyor. Ya umarım 5-6 tane falan daha gol atar da o rekoru çok tepeye taşır. Mbappe oraya erişemez.
2: O yönde gidiyor.
1: Ben de Arjantin derim, harika çocuk Messi'den dolayı.
2: Vallahi ben de Arjantin derim. Stüdyoya Arjantin formasıyla geliyordum Dünya Kupası öncesi de. Bizim milli takımdan biraz modum kaçtı. Gönlüm Arjantin'den yana benim de.
1: Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız var mı? Reklamdan sonra da son 32 turundaki eşleşmeleri değerli dinleyenlerimizle paylaşacağız.
0: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

Coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi Koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Instagram üzerinden gelen mesajlar var. Şöyle bir hızlı bir şekilde okumak isterim. Koray Bey, iyi yayınlar hocam. Sayenizde kazandık. İkili kombin kuponu özellikle Hırvatistan TGS 2 ya da 3 gol bandı ciddi bir orandı. Teşekkür ederim demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de İngiltere 2 yarıda kazanır tercihimiz isabet sağlasaydı çok da güzel bir oran sağlamış olacaktık. Ama İngiltere'de o güveni gerçekten hiç vermiyor diyebilirim. Rashford da dün çok etkisiz kaldı. Gol ya da asist yapar seçeneğimiz vardı yine 1.70 orandan. Rashford da karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamadı. Birebirde kaldığı pozisyonlarda da birçoğunda topu rakibe kaptırmış oldu.
4: İngiltere'nin kadrosuna rağmen oyununu hiç beğenmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Panama dün iyi dayandı diyemeyeceğim. İngiltere kötüydü bence. Öte yandan Hırvatistan-Gana maçı beklediğim gibi geçti. Çok skorlu beklemiyordum. Burada TGS 2-3 demiştik zaten. Hırvatistan bir şekilde kazanmayı başardı. Bakalım bundan sonraki turlarda nasıl olacak?
3: Bir dinleyicimiz Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın açıklamalarını gönderdi. Dün de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lugano'nun Bielsa ile ilgili açıklamaları adeta Uruguay'da damga vurdu diyebilirim. İnanılmaz ağır eleştirdi. Bizim radyoda dahi söyleyemeyecek kelimeleri sarf etti Bielsa'ya. Ama Bielsa'yı da tebrik ediyorum. Daha sonrasında çok net bir açıklama yaptı. Bir dinleyicimiz paylaştı, onu da söyleyeceğim birazdan. Şu şekilde söyledi Marcelo Bielsa. Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım açıklamasını yaptı. Dinleyicimiz de günaydın Burak Bey, Ozan Bey ve Alperen Bey, bu mesajı atarak her şeyi anlatmak istiyorum. Belki birileri görür ve ders çıkarır bu açıklamalardan. Tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya. Her zamanki gibi anlamlı mesajını göndermiş. Bizim teknik direktörümüz de gururluyuz dedi. Bu takımı buraya biz getirdik dedi. Ve eleştirilere de kısıtlı olduğunu söyledi. Bir gönderme yapmış burada Mustafa Demirkaya.
4: Burada bir şey söyleyeyim. Montella'nın açıklamalarına asla katılmıyorum. Bu kadar tatminkar, tamahkar olmak bence makul değil ama arada şöyle bir fark var Bielsa'yla. Biliyorsun Uruguay'da önce iki kere Dünya Kupası kazanmış, işte Latin Amerika kıtasının en köklü takımlarından biri. Şimdi Uruguay'ı Dünya Kupası'na götürmek, açık konuşalım, bir maharet değil. Bizimkinden biraz daha farklı bir durum var.
3: İlk Dünya Kupası'nı kazanan takım da Uruguay'dı diye aklımda kalmış.
4: 1930, evet. Uruguay kazandı. Uruguay'ı Dünya Kupası'na götürmek maharet değil. Orada Copa Amerika'da üçüncü olmak da maharet değil. Orada standart biraz daha yüksek olduğu için Bielsa haklı. Ha, şapkasının önüne koyup daha farklı bir açıklama yapabilirdi Montella ama durum birebir aynı değil. Burada Bielsa'da şöyle bir şey de var biliyorsun. Torreira gibi oyuncuları birçoğu tartışılan oyuncu almadı mesela kadroya. O çok tartışıldı.
3: Torreira'yı da neden almaz ki kadroya?
4: Yani bence çok
3: Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdi. Mücadelesiyle, hırsıyla, hakemleri aldatmasıyla.
4: No comment. Bir şey daha söyleyeyim ilginç. Bielsa mesela dünya futbol literatüründe çok saygı duyulan bir hoca ya. İşte kariyerinde Leeds dönemi, Marsilya dönemi falan. Bu arada çok iyi bir taktisyendir ve futbol obsesyonu yaşayan bir insan. Ama Bielsa'yı Bielsa yapan ne biliyor musun? Guardiola'nın Bielsa sisteminden yola çıkarak onu geliştirip tiki-taka'yı ortaya koyması. Aslında Bielsa'da böyle bir illüzyon da var. Yani abartıldığı kadar da olmayabilir diye düşünüyorum Marcelo Bielsa.
3: Çok iyi bir antrenör olduğunu ben de düşünmüyorum açıkçası.
5: Ya bazen böyle bazı isimler çok niş kaçar ya her sektörde. Futbolda da bunun bende karşılığı Bielsa. Bahsede yani gerçekten Bielsa ürettiği, yaptığı ya da sunduğu çok ekstra bir şey yok ama kendi halkı tarafından çok saygı duyuluyordu zaten. İngiltere'de de yani gereksiz bir sükse yaptığını düşünüyorum ben. O yüzden çok da şaşırmadım ya Uruguay'ın bu kadrosuyla bu kadar kötü performansa. Orada tabii Muslera'nın da payı var da. Bayağı
3: İki maçta da
5: devre arasında bu arada soyunma odasına girip stadı terk et falan diye Bielsa'nın üzerine yürümüş. Ki kendi hatalı gol yedi.
3: Kendi hatalı. İki maçta da hatası var bu arada.
5: Ya orada işte şöyle oluyor. Yaşlı ve veteran oyuncularınız kötü performans verdikten sonra kendini suçlamak yerine bir yerde suçlu ararsa bizim milli takımımızda olduğu gibi aynı böyle elenirsiniz turnuvadan.
4: Bu arada Serdar Çelikler'in, meşhur gazeteci Serdar Çelikler'in Bielsa için bir lafı var. Geçenlerde izledim. Safi Rüzgar dedi Marcelo Bielsa için.
3: Değerli dinleyenlerimiz, son 32 eşleşmelerini sizlerle paylaşmak isterim. 28 Haziran Pazar saat 22 kuşağı Güney Afrika Kanada mücadelesi. İstiyorsanız sizlere tercihleri söyleyeyim. Siz de karşılaşmalarla ilgili yorumlarınızı yapın.
4: Tabii.
3: İlk mücadelemizde 28 Haziran Pazar 22 kuşağı Güney Afrika Kanada mücadelesi. Ne düşünürsünüz bu karşılaşmayla ilgili? Kimin turu geçmesini beklersiniz?
4: Yani Kanada hem ev sahibi avantajıyla favori, hem de Güney Afrika gruptan biraz asbelkader çıktı. Çekya çok kötü olduğu için Güney Afrika bir şekilde gruptan çıkmayı başardı. Gerçi Güney Kore de biraz hayal kırıklığı yarattı ama ya burada Kanada hem daha atletik bir takım olması, hem birey bazında daha kaliteli bir takım olmasıyla ev sahibi avantajını da cebine koyarak bence bir üst tura çıkar.
3: Sevgili Alperen.
5: Valla turnuvanın başladığı maçlardan birinde işte babamla izliyorduk Güney Afrika karşılaşmasını.
4: Meksika.
5: Aynen. Meksika. Açılış karşılaşmasını hani beraber izleyelim falan dedik ve şok olduk. Hani bir Afrika takımının bu kadar kondisyonsuz ve tempodan uzak, daha çevikliği düşük olacağını tahmin etmemiştik. Biz böyle bir şok olduk. Teknik kalite olarak da çok yüksek değiller. Çok enteresan bir takım. Hani Afrikalılardan en azından yüksek bir teknik beklemesen de orada iyi bir kondisyon, iyi bir koşu, hani orada fiziksel ve kondisyonel olarak belki rakibini ezip geçmesini beklersin. Onu da göremedim ben Güney Afrika'da. Çok enteresan bir takım. Hatta böyle daha tıknaz falan oyuncular yani. Çok enteresan geldi bana. Gruplarda da çok ekstra bir şey yapmadılar. Burak'a katılıyorum. Asbelkader çıktı onlar oradan. Kanada da çok kuvvetli takım. Hücum hattı da çok kuvvetli. O yüzden ben Kanada'nın buradan zorlanmadan 90 dakika içinde işi çözeceğini düşünüyorum.
3: Kanada'da Larin iyi bir performans sergiliyor. Daha ilk karşılaşmalarda sonradan oyuna girdiğinde golünü de atmıştı. Fizik gücüyle etki bırakan bir oyuncu. Bu arada sol açıkta oynuyor. Sergen Hoca'nın oynatmış olduğu gibi forvet hattında da
5: evet,
3: kullanıyorlar.
5: Jonathan David'le dönüşüyor onlar.
3: Jonathan orada. David zaten majör bir oyuncu. Juventus'ta sakatlık dönemi olmasaydı belki farklı bir seviyede olurdu. Bu arada Türkiye Ligi'nde yine inanılmaz iş yapabilecek oyunculardan bir tanesidir Jonathan David. Fransa'da yaptıkları ortada. Bitiricilik, teknik konusunda da ön planda. Son karşılaşmalarda da golünü attı. Moral olarak da yüksek bir seviyede. Güney Afrika Kanada mücadelesinde Kanada'nın da ev sahipliği doğrultusunda turu Kanada'nın geçmesini bekliyorum. Güney Afrika'nın futbol adına hiçbir şeyini göremedim ben. Ama ona rağmen gruptan çıktılar. Keşke biz de hiçbir futbol oynamadan gruptan çıkmış olsaydık.
4: 2010 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum sadece Güney Afrika deyince. Bu arada şey var. Onun bulunduğu gruptaki Çekya gibi, Güney Kore gibi beklentisi olan takımlar bizim turnuvada gösterdiğimiz minvalde performanslar sergilediği için onlar çıktı. Nasıl Paraguay bizim gruptan çıktıysa ya da Avustralya, Güney Afrika'nın da öyle bir talihi oldu.
3: 29 Haziran pazartesiyle devam ediyoruz. 20 kuşağı açılış mücadelesi, en güzel karşılaşmalardan biri olarak bekliyorum. Yüklü oynayacağım karşılaşmalardan bir tanesidir ki oynadım.
4: Hali hazırda çoktan oynadım.
3: Oynadım çünkü oranlar düşer. Değer dinleyenlerimizle de paylaşmak isterim. Bu karşılaşma pazartesi günü oynanacak. Şu anda maksimum oranlarla açıldı. Bir iki gün sonra oranlarda yüklenme oldukça düşmeye başlayacak. Kuponlarımızı Bay Gün iddia üzerinden oynuyoruz. 301-304 bayi koduyla, kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız, gerçek iddiacıysanız kaçırmayın derim bu oranları. Brezilya, Japonya, ilk sözü sevgili Alperen'e verelim bakalım. Alperen neler söyleyecek?
5: Ya o kadar kolektif bir futbol oynuyor ki Japonya. Yani hayran olmamak elde değil. Öteki yandan da Brezilya'da zaten Burak'la dünkü programda da konuşmuştuk. Aslında orada büyük sıkıntılar var. Çok medyaya yansıtmıyor. Orayı iyi yönetiyor bence Brezilya ama büyük sıkıntılar olduğu söyleniyor. Zaten ünlü bir laf vardır yani. Bir Brezilyalı, iki Brezilyalı, üç Brezilyalı takımda olursa.
4: Zico'nun. Bu söyleyen de bir Brezilyalıdır bu arada.
5: Yani burada hepsi Brezilyalı ya. Buradan zaten bir sıkıntı çıkmama ihtimali söz konusu olamaz. Japonya burada bir sürpriz yapar mı diye ben çünkü forumlara da girip bakıyorum maçla ilgili.
3: İddia açısından da tercihini belirtebilirsin.
5: Aynen. Ya bence çok gollü geçer. Bu maçın ben karşılıklı gollerle sonuçlanacağını ve 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum.
4: Ben Japonya'dan bir sürpriz bekliyorum. Neden diye İnşallah. Sorarsanız. Kendi argümanımı açıklayayım.
3: Ben de Japonya isterim.
4: İzlediğinizde biraz daha topla çabuk oynayan, dikine oyunu geniş kanatları da kullanarak oynayan bir takım ya. Brezilya'nın bek rotasyonunda iki isim var. Onlarla mı başlar bilmiyorum. Danilo 35 yaşında. Solda farklı oyuncular tercih ediyor ama Vezdev olmadığı için Roma'dan. Alexandro 35 yaşında. Bu Japonların çabukluğu Brezilya savunmasını biraz sarsabilir diye düşünüyorum. Orta sahada Casemiro'nun da varlığıyla birlikte. Gollü bir maç olur bu konuda. Fitiz, ben Japonya'nın bir sürpriz yapacağını, Brezilya'yı da evine yollayabileceğini düşünüyorum.
3: Japonya'nın ilk 3 mücadelesini değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Açılış karşılaşması Hollanda ile oynadılar. İki kere geriye düştükleri mücadele 2-2 sonuçlandı. İnanılmaz ofansif bir şekilde oynadılar. Geriye çekilmeyen bir Japonya gördük. Eğer geriye çekilmiş olsalardı Hollanda belki 1-2 gol daha atacaktı ama gerçek anlamda savaşan, mücadele eden ve teknik anlamda da benim beklediğimden çok daha iyi bir Japonya gördüm. Birebirdeki yetenekleri ve o pırpır oyunu Japonya'yı ileri seviyeye götürmüş. 2-2 sonuçlanmıştı. İkinci mücadelesi Tunus'la oynadılar. Tunus'u çok rahat geçti. Hatta o gün canlı yayında Japonya 1.5 gol üstü tek oynuyorum, misli oynuyorum demiştim. Oran 1.75 civarındaydı. 4 tane attılar Tunus'a. Son karşılaşması İsveç'le oynadı. Bu arada Japonya'dan hiç kuponum yatmadı şu ana kadar. Yani totem ve enerji olarak da Japonya'ya bu kadar yakın hissettiğim için misli bir kuponumu aldım.
4: Ne verecekleri de belli biraz.
3: Japonya-İsveç mücadelesinde de stüdyoda bulunan 3 kişi iki takımda gol atar demişti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. İsveç'e de yıkılmayan bir Japonya gördük. Turla ilgili de net tercihimdir. Söyledim zaten. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Brezilya açılış mücadelesini Fas'la oynadı. Bir birlik bir beraberlik. Daha sonra bütün dünyanın 5-6 atar dediği Haiti mücadelesi 3-0 sonuçlandı. Son karşılaşmada da İskoçya'yı 3-0'la geçip son 32 turunda Japonya'nın rakibi oldu Brezilya. Değerli dinleyenlerimiz, diğer eşleşmeyle devam ediyoruz. 29 Haziran Pazartesi ikinci karşılaşma 23.30 kuşağı Almanya Paraguay. Şurada nasıl Paraguay yazıyor da Türkiye'miz yazmıyor? Her okuduğumda, her yorum yaptığımda içim yanıyor. Milli takımı dahi konuşasım gelmiyor.
4: Alperen sabah güzel bir şey söyledi bununla alakalı. Paraguay gruptan çıktı ama Allah'ından buldu diye. Almanya
5: Allah'ından buldular ya, iyi oldu.
3: Bakacağız Allah'ından buldu mu bulmadı mı. Almanya Paraguay mücadelesi. Tabii Almanya ki de Almanya burada favori. Yani. Net. İlk yorum senden gelsin sevgili Alaca.
4: Yani çok bir şey söylemeye gerek var mı? Paraguay biz oynadığı gibi topu rakibe bırakayım, kendi yarı sahama yerleşim oyunu oynarsa Almanya'da onu çözecek bir sürü oyuncu sayarım burada şu an. İşte Sané'si, Wirtz'i, Havertz'i, Muziala'sı. Yani Almanya Paraguay'ı erken de gol bulursa beşler, öyle söyleyeyim sana.
3: Alperen?
5: Ya ben de aynısını söylüyorum zaten. Burada Almanya ile alakalı kimsenin zaten bir çekincesi yoktur. Hani bir sürprize imza atarlar mı, elenirler mi falan diye. Paraguay'ı gerçekten tarumar edecekler. Ya en yumuşak şekilde böyle söyleyebilirim.
3: Peki. Daha önce gruplarda Dünya Kupası'na gelmeden Arjantin ve Brezilya maçlarında Paraguay tarumar olacak denilmişti. Bütün dünya Brezilya ve Arjantin'e bahislerini yapmıştı. Ama ilginç bir şekilde kazanan taraf Paraguay olmuştu. Bu Paraguay Dünya Kupası'na gelmeden önce hem Arjantin'i, harika çocuk Messi'li Arjantin'i, hem de Brezilya'yı yenmiş bir ekip. Ama tabii burada benim de düşüncem Almanya. Almanya'ya da açılan bir oran olmayacaktır. Buradaki tercihim yüksek oran denemesi olarak 0'dan 1 Almanya mücadeleyi kazanır diyeceğim. Almanya'da ilk yarıları çok iyi bir seviyede oynamadı.
5: Evet.
3: Onu da söylemek isterim. Evet. Değerli dinleyenlerimiz, Almanya'da yine sakat oyuncu da olabilir. Açıklamalar var. Kai Havertz'in bileğinde bir problem gözüküyor. Yine orta alanda oynayacak oyuncu Pavlovic'de yine bir sıkıntı gözüküyor. Maç saatinde belli olur açıklaması yapılmış. Almanya ilk mücadelesinde Kurusağ ile oynadı. 7-1 kazandılar. Hiç zorlanmadan kazandılar. Oynamadan 7 tane attılar bir de.
4: Dinlene dinlene.
3: İkinci mücadele Fil Dişi sahili. 2-1 ile geçtiler ve son mücadelede Ekvator Almanya, yine misli seviyesinde bir kuponumuzu almıştık. gol var olarak kupon almıştık. Mücadeleyi gol var olarak Ekvator kazandı.
4: 2-1.
3: Yani biraz önce Almanya Paraguay'ı parçalar dediniz. Ama bir sürpriz de burada gerçekleşti. Evet. Çok da iyi bir futbol oynamıyor Almanya. O domine edici eski futbolu, Dünya Kupası'ndaki o lövlü dönemdeki bir futbolu göremedim Almanya'da.
4: Abi şey var şimdi, Almanya eski dönem kadar iyi gözükmüyor olabilir ama Almanya Almanya'dır. Artık tek maç eliminasyon sisteminde gruptaki kadar rahat bir Almanya göreceğimizi zannetmiyorum.
5: Evet. Son maçlarda bir de Ekvador'un orada çok daha büyük bir misyonu ve hedefi vardı. Almanya zaten garantilemişti birinci çıkmayı. O yüzden o maçı çok ben referans almayı doğru bulmuyorum. Bir de Paraguay şimdi tamam hazırlık maçlarında falan yendi Güney Amerika ekiplerini ama şimdi grubun en önemli bir açılış maçında Amerika'da direkt dağıldılar. 4-1 ile bitti o maç. Ondan sonra zaten biz çok kötü oynadığımız için bizi yendiler.
4: Avustralya'yı denemediler.
5: Avustralya'yı yenemediler ki Avustralya gerçekten doğru. İyi bir takım değil. Yani o yüzden ben Almanya'nın ilk yarıdan falan böyle 1.5 üste falan bile gitmesi beni şaşırtmaz.
3: Değerli dinleyenlerimiz, 30 Haziran Salı günüyle devam edeceğiz ama saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
10: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
11: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
14: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, tüm hızımızla devam ediyoruz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ayrıca Ozan Özturan ismiyle Instagram platformu üzerinden ve diğer sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Geldik en güzel karşılaşmalardan bir tanesine. Yine Misli Kupunum'un bir parçası bu mücadele. Dünkü canlı yayınımda da belirtmiştim. Oranlar açıklandığı anda kuponuma alacağım demiştim. Oranlar açıklandı. Bir dinleyicimiz de bu karşılaşmayla ilgili bir mesaj atmış. Net katılıyorum yorumuna. Hollanda-Fas maçının en kötü tarafı çok geç saatte olacak demiş. Mücadele sabah saat 4'te başlayacak.
4: Bir de iki takımdan biri erken veda edecek. O da kötü.
3: O da kötü. Hollanda-Fas mücadelesi, sevgili Burak Alaca, neler söylersin? Tur kimden yana olacaktır sence?
4: Bu çok zor eşleşme ya. Ya ben Hollanda'yı bir adım önde görüyorum, daha atletik bir takım olduğu için. Ama Fas da çok iyi futbol oynuyor. Yani gerçekten burada iki takım da çıkabilir. Ama şeyi de düşünüyorum ya, Hollanda'da Fas'ta belki hani işleri iyi gitse yarı final yapacak iki takım. Son 32'de birinin veda edecek olması da çok dramatik geliyor bana açıkçası.
3: Turla ilgili ne söylersin?
4: Hollanda derim ama dediğim gibi Fas'a üzülürüm. Kesin de bir şey söyleyemem.
3: Sevgili Alperen.
5: Valla şöyle, öncelikle Fas'ı çok beğendiğimi söyleyerek başlayayım. Saibari aşırı beğendiğim bir oyuncu. Ondan sonra Mazraoui ile alakalı geçen bir haber okudum. Belki bilmeyenler vardır, öyle bir yan bilgi vereyim. Dünya Kupası sonrası daha genç yaşında futbolu bırakma kararı almış galiba. Ya turnuva sonrası kariyerini bitirebilirmiş.
3: İlginç.
4: Dine yönelecekmiş.
5: Evet, dine yönelecekmiş daha böyle, ama çok da beğendiğim bir oyuncuydu benim. Enteresan bir karar ama saygı duyuyorum. Hollanda'ya gelecek olursam da Verbruggen haricindeki kadrodaki 10 kişiyi dünyanın herhangi bir takımına koy. 2 hafta 3 hafta sonra ya da 2 ay sonra falan ilk 11'de yer bulabilecek kadar kaliteli bir kadrosu var. Yani isim isim baktığın zaman bile bölgesinin bence şu an dünyada aktif en iyi 5'inde 10'unda falan olan isimler yani. O yüzden burada ben çok iyi bir maç olacağını düşünsem de Burak'a katılıyorum. Bu sene ben Hollanda'dan böyle bir iyi bir enerji alıyorum. İlerleyecekler gibi turnuvada, renk katacaklar. Uzun zamandır da zaten Hollanda eski gücünde de değil.
3: Aynı kadroyla oynuyorlar bir de uzun zamandır.
5: Evet, artık oturdu belli bir kadro. Ben burada Hollanda'nın üst tura çıkmasını bekliyorum.
3: Hollanda açılış mücadelesinde Japonya ile 2-2'lik bir beraberlik aldı. İkinci karşılaşmasında İsveç'i dağıttılar. 5-1 ile geçtiler. Çok da iyi bir performans gösterdi. Son mücadelesinde Tunus'la oynadılar. Tunus'u da 3-1 ile geçen bir Hollanda gördük ki o maçta da 5-6 oyuncu rotasyon yapmıştı Hollanda. Fas takımına baktığımızda Fas ilk mücadelede Brezilya ile 1-1'lik bir beraberlik aldı. İkinci mücadele İskoçya'yı 1-0 ile geçtiler. Son mücadele Haiti'yi 4-2 ile geçen bir Fas takımı gördük. Hollanda'nın bir beraberliği var 3 maçta ama Fas'ın beraberliği dahi yok. 3 maçta 3 galibiyet. Bakalım Ronald Koeman ve öğrencileri bu mücadelede nasıl bir performans gösterecek? İddia açısından net tercihimdir. Umarım mahcup etmezler beni. İki takım da gol atar bu karşılaşmada. Çünkü ofans oynayan iki takımın mücadelesi olacak. Ayrıca da Hakimi gibi bir bek de Dünya Kupası'nda sayılı takımda vardır.
5: Evet.
4: Şu an aktif en iyi sağ bek.
3: Açık oynuyor oyuncu şu anda. Sağ açık oynuyor. Hem bek hem açık. Ve inanılmaz seri. Birebirde de çok yetenekli bir oyuncu. Zaten Paris Saint-Germain'in son 2 senede Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmasında Kvara ile birlikte en büyük etkenlerden birisi. Tabi daha bir dünya oyuncu varsayacak ama etkisi çok fazla yapmış olduğu bindirmelerle. Son dönemde böyle bir bindirme başka oyuncuda göremedik.
5: Yani
4: Nuno Mendes de var.
5: Aynen o, aynı
3: Mendes takımda. Çok iyi, çok iyi oyuncu.
5: Öbür çizgide oynuyordu, aynı takımda.
3: Nasıl bir iki bek ya?
5: Bir de tabi Hakimi'de şöyle güzel bir şey var. Messi, Neymar, Mbappe döneminden şu anki yeni genç jenerasyonla oynayan ekipten kalan eski nadir oyunculardan biri. Yani orada kadro gençleşse ve oyun stili değişse bile ayak uydurup burada devam etti. Bir de bu maçın ne kadar ortada olduğu ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Fas FIFA dünya sıralamasında 7. Hollanda 8. Hani daha denk,
3: çok önemli.
5: Daha denk iki takımı karşılaştıramazdınız. Burada da ben bir şey vereyim. KG ve 0 diyorum bu maça ben.
3: Olabilir.
5: 1-1 falan biter bu maç.
3: Hollanda tarafında olacağım bence. İki takım da gol atar maçı Hollanda kazanır denenebilir. İki takım da gol atar maç sonucu 0 denenebilir. Bunların hepsi zaten yüksek oran, bir tanesi bile gelse evet, karla kapatmış oluyoruz. Bu arada şeye de takıldım. Yani buradan gerçekten Luis Enrique'yi tebrik etmek gerekiyor. Sizce dünyada Paris Saint-Germain'in beklerinden daha iyi bek olan bir takım var mıdır? sol tarafta Nuno Mendes, sağ tarafta Hakimi. Oyuncular hem dribling yapıyor hem de uçuyor ikisi de.
5: Aktif imkanı yok.
4: 1 yani. Odur 2'ye de Inter yazarım ben. Di Marco Dumfries.
5: Aa evet.
4: Ayrıldı şimdi.
5: Onlar tabii bek olarak ben görmüyorum. Onlar tamamen bir çizgi oyuncusu.
4: Kanat bek.
3: Evet. Bu seviyede bence dünyada yok. Paris Saint Germain'de boşuna 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıyor. Yaş ortalaması da 23.7 olan bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz.
5: İnanılmaz genç bir kadro.
4: Gencecik.
3: Değerli dinleyenlerimiz, 30 Haziran Salı ikinci karşılaşma saat 20 kuşağında başlayacak. Keşke Hollanda Fas 20'de başlasaydı da bu mücadele 4'te başlamış olsaydı. Bunu bir futbol sever olarak söylüyoruz. Sabah işe gidiyoruz, o yüzden zor 4'te kalkmamız. Milli takım adına kalkıyorduk ama bu mücadele için zor.
4: Özet izleriz.
3: Tek kalkma sebebimiz tamamen duygusal olabilir. Yani bu mücadele misli bir kuponumuz olduğu için.
4: Yüklü bir tercih varsa.
3: 20 kuşağı Fil Dişi Sahili, Norveç, Vikingler. Bakalım yine maçtan sonra o şovlarını yapabilecekler mi? Gondol çekme şovları vardı, Dünya Kupası'na damga vurdu. Filmi de var Vikingler diye, izlemeyenler kesin izlesin.
4: Ragnarok dizi.
3: Dizi.
4: Ha, Vikings pardon.
3: Bu arada onun bir versiyonu daha çıktı, Valhalla diye.
5: Evet.
3: Onu da kesin izlemelerini tavsiye ederim. Son dönemlerde 2 sene önce falan izlemiştim ama en beğendiğim savaş konulu filmlerden bir tanesidir.
5: Ragnar Lothbrok muydu karakterinde?
3: Lothbrok. Öyle bir oyunculuk da yok gerçekten, evet. Ya. Yani diziyi almış götürmüş.
4: Ölümü çok trajikti ama izlemeyenler, ben bilmiyorum da, yılan dolu çukur attılar. Bende yılan fobi var, ekran başında kal geldi bana. 15 dakika oturduğum yerden kıpırdayamadım.
3: Oğulları da çok enteresan çıkmıştı. O Ayberk falan. O konulara çok girmeden Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi ilk yorumu alalım sevgili Alaca.
4: Fil Dişi fena bir takım değil. Fizikli, ileride Diomande gibi, işte Nicolas Pepe gibi iyi bir turnuva geçiren bir oyuncuları var. Savunma çok bence gol yememiş olsalar da boğuluyordum az daha. Savunma gol yememiş olsalar da
5: suyunu içebilirsin.
4: Bak, Agbadu'nun çok fazla hata yaptığını gördük. Singo sakatlandı. Evet. Kosunu'nun savunma tarafları bilmiyorum. Yani fena çıkmadılar gruptan ama Norveç bence, bak, Haaland'ın ilk Dünya Kupası, 94'ten beri ilk kez geliyorlar. Bir heyecan var. İyi de bir takım. Yani özellikle belden üstü takımın, yani ileri hattı Ødegaard, Haaland, Antonio Nusa, Sørloth gibi inanılmaz yetenekli
3: gayet
4: bir hatları
3: iyi,
4: var.
3: Gayet iyi.
4: İyi de bir kadro. Sol bek kendine bekle, uzun yıllardır da birlikte çalışan bir jenerasyon var. Çok fiziksel bir maç olur. Bak, burada faul ve kart bahisleri değerlendirilebilir. İkincili olarak da ben Norveç'in turu atlayacağını düşünüyorum. 90 dakika bazı söylemiyorum gün sonunda.
3: Kart bahisleriyle ilgili yorumuna katıldım ben de. Fizik gücü yüksek iki takımın mücadelesi, sert darbeler olabilir. Maç genelinde 3.5 sarı kart üstü ya da 3.5 kart üstü denenebilecek seviye geldi bana da.
4: Makul.
5: Vallahi ben de şöyle söyleyeyim. Burak'a katılıyorum. savunmada bayağı defekt vermeye başladı Fil Dişi Sahili. Daha çok izledikçe 3 maçın sonunda onu söyleyebiliriz ama hücum hattı da gerçekten çok kuvvetli. O yüzden ben burada bir karşılıklı gol ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bence Fil Dişi her türlü bir gol atacaktır Norveç'e. Ama Norveç burada işi kapatır gibi geliyor bana. Turu Norveç atlar gibi.
3: Fil Dişi Sahili'ni gençlik dönemimde izlediğimde kadrosunda Kral vardı. Didier Drogba.
4: Solomon Kalou, Gervinho.
3: Kader Keita, Gervinho. Yani Zokora yine Trabzonspor'da oynayan oyuncu. Ndiaye vardı.
4: Kolature, Yaya Ture.
3: Kolature, Yaya Ture. Yani Yaya Ture. Böyle bir jenerasyondan nasıl bir jenerasyona geçti Fil Dişi Sahili anlamak mümkün değil. Saydığım oyuncular dünyada sayılı oyuncular.
4: Yaya Ture özellikle.
3: Yani Drogba ve Yaya Ture'nin zaten yaptıkları ortada.
4: Eboué.
3: Yine Kolature, Eboué. Yani nasıl bir jenerasyondan nasıl bir takıma geldi?
4: 10 yaşındaydım.
3: Bu arada Eboué Galatasaray'a geldiğinde de çok iyi bir performans gösterdi.
5: Tabii canım.
3: Real mücadelesinde attığı gol geliyor aklıma. Çok iyi bir. Yine Keita Galatasaray'a gelmişti. Kader, evet. Keita.
4: Seydou Keita da vardı mesela. Barcelona'da, Roma'da oynayan orada.
3: O da çok iyi bir oyuncuydu. Teknik kapasitesi çok yüksek bir takımdı. Ama bu jenerasyon için maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ben Norveç takımının o fiziksel gücüyle oynamasını da beğeniyorum. Orta alan iyi, kanatlar hızlı. Forvet hattına zaten diyecek bir şey yok. Sørloth ve Haaland gibi iki dev pivot santrafor Norveç takımında yıkıp geçiyor. Ben burada Norveç'ten yanayım. Turu net bir şekilde Norveç'in geçmesini bekliyorum. Ofans hattı da daha iyi, orta alanı da daha iyi Norveç takımının.
5: Ama yabana atmayalım. Fil Dişi o kadar da kötü değil.
3: Lafım yok. Değerli dinleyenlerimiz, 30 Haziran Salı günü iki karşılaşmayı da sizler için değerlendirdik ve 1 Temmuz Çarşamba günüyle yolumuza devam edeceğiz. 1 Temmuz Çarşamba 4 mücadele var ama evet. Bir tanesi gece sabaha karşı 4'te gözüküyor. Yani 2 Temmuz'a sarkma ihtimali var. 2 Temmuz olarak geçiyor. Fransa-İsveç. Dünya Kupası'na aday Fransa. Kadro kalitesi belki de Dünya Kupası'nda en iyi takım.
4: Bariz.
3: Defans hattından tutun orta alan forvete kadar alternatifi de en çok olan takım. Alabilir Fransa bu sene.
5: Kesinlikle.
3: Alabilir.
4: Alamazlar ama alabilirler evet.
3: Fransa-İsveç mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba gece 12. Sevgili Alaca neler söylersin?
4: Norveç maçına benzer bir şey göreceğiz. Norveç rotasyonlu çıkmıştı tabii ama İsveç'i ben hiç beğenmiyorum. Bak her programda da söylüyorum, adam artık elensin de konuşmak istemiyorum kendisini. Graham Potter gerçekten hiç sevmediğim bir hoca. İsveç'in çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen işte Elangalar, Gökereşler. İyi. Turnuvaya bu arada İshak da iyi başladı ağır sakatlığın ardından. İşte Ayari olsun orta sahada, savunmada Lindelof. Hakikaten iyi bir kadro var ama futbol anlamında Fransa ile baş etmeleri çok zor. Norveç maçına şu yüzden benzetiyorum. İlk gol ilk 30 dakika içerisinde gelir. Özel bahisler var ya da ilk 20 dakikayı da deneyebilirsiniz. Fransa çok erken skoru alıp vites düşürebilir.
5: Ya Graham Potter'la ilgili ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bildiğin bu bahçelerde çime zehir atarsın ya çim çıkmasın diye. Resmen orada hiçbir şey üretilmesin diye elinden gelen her şeyi yapıyor futbol anlamında. İsveç zaten Hollanda maçında orada 5 yedikten sonra bende komple bitti. Fransa burada ter idmanı yapar gibi geliyor bana.
3: Tercihim benim de net bir şekilde Fransa'dan yana olacak. Yine Mbappe'nin gol atmasını bekliyorum. Ayrıca üzülerek de bir şey söyleyeceğim.
4: Evet. Messi geçecek diyeceksin galiba. Bu turnuvada olmayabilir ama.
3: Bu turnuvada zor. Ama geçecek Messi.
4: Şu an Mbappe 15 değil mi?
3: 16.
4: Mbappe 16, Messi 19. Çok kafa kafaya. Burada Fransa İsveç'e elense Messi
3: 16 maç, 16 gol. Mbappe.
4: Son maçta da atmadı mesela ona rağmen. Şimdi yani. İsveç bir sürpriz yapsa, Arjantin finale kadar gitse, Messi bir 6 tane daha gol atsa yine kurtarmıyor. 8
5: ya
4: tane
5: şöyle bir şey var, daha 27 yaşında, bu turnuva bitmedi. Daha da yaklaşırsa Messi'ye yani 8 sene daha ekle, 35'e kadar oynar en kötüsünden. Oyna. 2 turnuvası daha var bunun üstüne.
3: Bu arada İsveç'te hiç sürpriz ihtimali %0
4: yok,
3: verdim
4: çok
3: ya.
4: Çok zayıf ihtimal yok. Ben tabii Messi'ci olduğum için burada bir evrene manifest yapmak istedim ama yok yani.
3: Net tercihimdir. Fransa kazanır ve 1.5 gol üstü. Fransa kazanır ve 2.5 gol üstü. Mbappe gol atar. Bir kere de çok ciddi bir orandan kazandırdığı için çok ciddi bir oranı vardı. Olise asist yapar. 2.60 oran vardı. İsabet sağladı. Bir de yine Olise asist yapar seçeneği burada iddia anlamında ön plana çıkıyor bende.
4: Norveç maçında yıktı beni bu tercih bu arada. Ben 3.5 üstü oynamıştım. İlk 30 dakikada geldi. Ondan sonra bir kupon daha yapayım dedim. Mbappe gol atar. 2.20 oran. Olise gol veya asist yapar. 3'e yakın bir oran. İkisi de hiçbir şey yapmadı. Çıktılar sağ olsunlar.
3: İyi yayınlar Ozan Bey. Kolombiya maçını inşallah kaçırmamışsınızdır. Turnuvanın gol çıkmasa bile en tempolu, en güzel maçlarından biriydi. Kolombiya galibiyeti hak etmişti yazmış Murat Bey. Açıkçası karşılaşmayı izlerken uyuyakaldım.
4: Saat geç olduğu için mi yoksa
3: saat geç olduğu için ve ha. Sabah da yayınımız olduğu için üstüne evet. Bir de gol çıkmadığı için sinir katsayısı da artarak sinir katsayısı artınca insan beyninde uykuya dalma modu açılıyor.
4: Sakinleştirmek için.
3: Tabii, bu çünkü şeyi diğer tarafa karşılaşmalar gelmiş. Yani gol var olarak sonuçlansaydı bir kuponum geliyordu. Maç sonucu da 0 oynadım. Öbür kuponum da İngiltere 2 yarıyı da kazanamadığı için isabet sağlamadı. 6-7 oran bunlar. O yüzden yalan yok. Yarısında karşılaşmanın uyuyakaldım. Çok tempolu ve güzel bir ikinci yarıda izlemiş Murat Bey.
4: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. 35 yaşındaki James Rodriguez Vitinha'dan da Neves'ten de Bruno Fernandes'den de iyi oynadı.
3: Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir isim. Daha önceki Dünya Kupası'na da damga vurmuş bir isimdir. Attığı efsane uzaktan gollerle.
4: Vardır o. 2014.
5: Göğüs kontrolü üzerine hiç bekletmeden tekte ayağının üstüyle.
3: Değerli dinleyenlerimiz, gece 4 kuşağıyla devam ediyoruz. Meksika Ekvator karşılaşması güzel bir eşleşme olmuş.
4: Denk
3: eşleşme olmuş. Neler söylersin?
5: Ben Meksika'yı kesinlikle bir tık önünde görüyorum ya Ekvador'un. Yani Ekvador'un
3: Almanya'yı yendiler.
5: Yendiler ama işte Almanya için önemi olmayan bir maçtı ya, ben o yüzden çok takılmadım onu. Meksika bir de şimdi turnuvaya da ev sahipliği yapıyor. Biraz gruptan da 3 ölçüde çıktıkları için rahat yani ve özgüvenli geliyorlar.
3: İlk mücadele Güney Afrika 3-0. 9 kişi kaldı. 2-0 bitmişti o karşılaşma. Meksika'da 10 kişi kalmıştı. İkinci mücadele Güney Kore'yi gol yemeden geçtiler. Bu önemli çünkü Güney Kore'de Japonya gibi evet. yüreğiyle oynayan bir takım. 1-0. Üçüncü maç Çekya'dan da gol yemediler. Evet. Yani burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey evet, var.
5: İyi bir savunma yapıyor.
3: 3 maçta 5 gol atıp hiç gol yemeyen bir Meksika takımı var. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani çok büyük takımlarla oynadılar mı? Oynamadılar ama Çekya'nın da ofans hattı iyi bir takım. Yani kesinlikle. Patrick Schick falan var o takımda da.
4: Patrick Schick. Bu Çekya kötü gözüktü ya turnuva genelde. Patrick Schick de milli takım bıraktığını açıkladı bu arada. Valla Vlahovic mi Patrick Schick mi desen Beşiktaş'a Schick'e biraz daha yakınım açıkçası.
3: Vlahovic tartışması.
4: Vlahovic daha iyi futbolcu ama biraz daha güvenli bir tercih olduğu için Schick diyorum. Yanlış anlaşılmasın.
3: Fil dişi sahiline baktığımızda, Ekvator'a baktığımızda düzeltiyorum. Fil dişi sahiline ilk maçta 1-0'lık bir mağlubiyet. İkinci maçta Kurusao'yu yenemediler.
5: Evet.
3: İlginç. Gidiyorsun üçüncü maçta da Almanya'yı yeniyorsun. Ne kadar enteresan bir sonuç.
4: Bipolar bozukluk, borderline kişilik bozukluğu.
3: Okey be. Okey be. Neler söylersiniz peki bu eşleşme için?
5: Ya şöyle Meksika'ya gelecek olursak özellikle Edson ekstra performans verdi onu söyleyeyim. İlk 11 çıktı. İki maçta da Edson çok iyi oynadı. Hani biz Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum. Göremedik hiçbir şey ama ciddi söylüyorum. Hele bir tane çizgiden çıkardığı top var. Yani çok ekstra bir performans verdi. Aslında Güney Amerikalıların genelde bu hani amiyane tabiriyle ciğersiz denilen

0: sırtını almış gidiyor.
1: Doğru.
0: Yaşlı kurt. Orada Meksika'nın ben rahat geçmesini bekliyorum. Ekvador'dan hiçbir şey beklemiyorum ben. Ya özellikle Ener Valencia'nın ilk 11 çıktığı bir takımdan ne bekleyebilirsin? Yani neler kaçırdı yani, ben izledim. Gerçekten milli takımdan falan kovardım ben ya kapacağı.
1: Peki. Meksika-Ekvator mücadelesindeki tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak. Ayrıca mücadelenin de ilk yarısında bir beraberlik beklediğimi söylemek isterim.
2: Ben kart bahsi düşünüyorum. Hatta mümkünse kırmızı kart bahsi düşünüyorum. Bu çok sert bir maç olur. Sarı kartlar havada uçuşur, kırmızıya da dönebilir. Ben oynamayı düşünüyorum bu maç yaklaştığında.
0: Ben bu maçla ilgili ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Ozan abinin dediği iki şey de çok aklıma yattı çünkü.
1: Bursa'dan Aykut Bey bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar Ozan Bey. Yeşil Burun Adaları'nın 3 beraberlik alarak gruptan çıkarak bizim de elenip eve dönmemiz yazık. İçim çok şeyler söylemek istiyor. Kendimi tutuyorum. Uykusuz kaldığıma yanıyorum demiş. Biz de kendimizi tutmak adına milli takımımızı baştan sona konuştuk. Daha da fazla konuşmuyoruz. Diğer karşılaşmalarla devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Açıklamalarımızı net yaptık. TFF başkanının da istifa etmesi gerektiğini, Montoya'nın da Türkiye'ye döndüğü anda istifa etmesi gerektiğini biz şahsi fikrimiz olarak paylaşmıştık. O yüzden kendimizi tutacağız tabii ki, milli takımımız yani.
0: Ya Uruguay, İspanya, Suudi Arabistan grubundan da hiç mağlup olma, namağlup bir şekilde çıkmış bir yeşil burundan bahsediyoruz. O yüzden analarının ak sütü gibi helaldir bu gruptan çıkma işlemi onlar için.
1: Bir karşılaşma daha konuşup reklam arasına gideceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, 19 kuşağı İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti 19 kuşağında başlayacak bu karşılaşma. 1 Temmuz Çarşamba günü mücadelesi. Sevgili Alaca, neler söylersin? Yani, ya bu İngiltere Premier Lig'deki futbol inanılmaz bir seviye. Bu milli takım niye böyle oynamıyor? Anlamak mümkün değil.
2: Sana başka bir şey söyleyeyim. Bak, grupta hiç beğenmedim İngiltere'yi. Gram beğenmedim ama İngiltere bu knockout tek maç eliminasyon sisteminde Tuchel'le yürür. Tuchel bir turnuva hocasıdır. Evet. Bunu daha önce Şampiyonlar Ligi'nde gördük biliyorsun. Chelsea döneminde. Böyle 1-0'lar, 2-0'lar. Göze hoş gelmiyor futbol ama sonuç ortaya çıkacaktır. İngiltere'nin kazanmasını bekliyorum. Demokratik Kongo skoru eşlik edebilir mi? İngiltere'nin sert bir orta sahası ve savunması var. Çok gollü bir maç olmayabilir. İngiltere kazanır, 3.5 alt derim ben bu maçı.
0: Yani
1: sevgili Alperen.
0: Kongo maçları tabii düşük skorla geçtiği için ben burada 3.5 alta mantıklı bakıyorum. İngiltere zaten geçer. Bu arada İngiltere'nin, ben yanlış anlamayın ama özellikle uzun bir Southgate süreci olduğu için öyle bir alışkanlıkları var ama ben hiçbir zaman iyi bir futbol oynadığını görmedim. Yani futbolu çok yakından takip ettiğim süreyi 10 yıl falan diyeyim, uzun zamandır görmedim. O yüzden genelde sonuç odaklı. Onlar finalde oynadı ama iyi bir oyun...
2: Şampiyonlukları var zaten, 66.
0: Yani iyi bir oyun oynamıyorlar ama skor alıyorlar bir şekilde.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 19 kuşağı İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde ben yorumcu arkadaşlarımızdan biraz daha farklı düşünerek 2.5 gol üst bekliyorum bu karşılaşmada. İngiltere son karşılaşmalarında iyi ve ofans futbolu oynayamadı ama son 32 turunda performansını arttırarak bir gözdağı vermek isteyecektir. 10-15. dakikalarda da bir gol gelirse mücadele benim düşünceme göre 2.5 gol üst olarak sonuçlanır. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam aramız geldi. Bir oksijen molası alacağız. Daha sonrasında son 32 turuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı da bekliyoruz efendim.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Radyo Spor.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kale Kilit.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye. Bu en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet,
4: Dünya Kupası'nda Haiti, Fas ve Brezilya ile aynı grupta bulunan, grubu 3. sırada tamamlayarak adını en iyi 3.'lere yazdıramayan İskoçya'da teknik direktör Steve Clark ile yollar ayrıldı. Öte yandan dün akşam Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek grupta puanı 4'e yükselterek adını en iyi 3.'ler arasına yazdıran Demokratik Kongo, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Dünün en trajik karşılaşmalarından birinde Avusturya ile Cezayir karşı karşıya geldi. 90+6'da Avusturya'nın bulduğu golle 3-3 biten maçta iki takım da son 16 turuna adını yazdırdı. Grubu bu golle birlikte ikinci tamamlayan Avusturya, son Avrupa şampiyonu İspanya'nın son 16 turunda rakibi oldu.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Evet, Bahse Gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yüksek müsaadenizle biraz dinleyici mesajlarına göz gezdirelim isterseniz. İlk saatte çok fazla almadık, eşleşmelerden bahsediyorduk. Biraz dinleyici mesajlarına bakalım, bakalım neler gelmiş. Evet, devam edelim. Hollanda-Fas maçının en kötü tarafı çok geç saatte olacak demiş bir dinleyicimiz. Sayın Montella basın toplantısında sürekli ben getirdim, ben yaptım, ben demesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş İzmir'den Turan Bey. Bunu konuştuk zaten.
2: Valla düşünecek de bir halimiz kalmadı. Tercihlerimizi, yorumlarımızı aktardık ama sadece yorum olarak kalıyor. Bir şey de olmuyor maalesef.
1: Bir dinleyicimiz bir yapımdan bahsetmiş. Dizi mi film mi bilmiyorum. Nom Semen. Doğru mu yazılmış ya da doğru telaffuz ediyor muyum onu da bilmiyorum.
2: O Vikinglerin üzerine yazmış herhalde dinleyicimiz.
1: Hayatımda izlediğim en eğlenceli yapımlardan biri demiş. Devam edelim.
2: Savaştan eğlenceye geçtik.
1: Herhalde içinde mizah var ya da dinleyicimiz çok farklı bir yerden olaya yaklaşıyor, bilemiyorum. İyi yayınlar Ozan Bey. Yeşilburun Adaları'nın 3 beraberlik alarak gruptan çıkarak bizim galibiyet almamıza rağmen elenip eve dönmemiz yazık. Çok şey söylemek istiyorum, kendimi tutuyorum, uykusuz kaldığıma yanıyorum demiş Bursa'dan Aykut Bey.
2: Biraz önce paylaşmıştım Aykut Bey'in mesajını. Duygularımıza tercüman olmuş, yapacak da bir şey yok. Milli takımımıza da eleştirebiliriz ama hakaret yapamayız.
1: Ben Kolombiya maçına 35'ten sonra baktım. Kolombiya'nın son dakika golü 3-4 santim farkla offside diye verilmedi. Kolombiya ilk 8'e kalırsa hiç şaşırmayın demiş. Hemen adına da bakalım dinleyicimizin. Ankara'dan Murat Bey.
2: Değerli dinleyenlerimiz, 1 Temmuz çarşamba kuşağını konuştuk, değerlendirdik ve bir karşılaşmamız daha mevcut. 23 kuşağı Belçika-Senegal karşılaşması, yine turnuvada çok etkili olmayan iki takımın mücadelesi olacak. Ama ofans hattı kuvvetli iki takımın karşılaşması. Ben bu mücadelede iki takımın da gol atmasını beklerim. Berabere de sonuçlanabilir. Ayrıca bir bilgi daha aktarmak isterim. Bu karşılaşmalarda uzatma olacak.
1: Evet.
2: Yani o yüzden tercihlerimizi çok daha dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Sizler neler söylersiniz?
3: Tabii abi, katılıyorum buna. Özellikle buna bahis yönünden bakacak olursak iyi ki turu kim geçer diye bir opsiyon da var. O yüzden
2: umarım
3: ben sana
2: açılır.
3: Katılıyorum.
2: Umarım. Bazı maçlarda açılmıyor çünkü.
3: Evet. O çok önemli. Hatta bazı maçlara maç önünden 90 dakikada biter, uzatmalarda bu takım kazanır, penaltılarda bu takım kazanır gibi çok güzel ekstrem tercihlerde sunuyorlar.
2: Maçtan önce özel bahislerde evet, bu seçenekleri değerli dinleyenlerimiz bulabilir. Ayrıca alternatif olarak çok farklı şeyler de var.
3: Kesinlikle.
2: Araştırmak gerekir diye düşünürüm.
1: Ya ben burada Senegal'den yanayım ya. Senegal'in daha atletik, daha iyi bir kadroları var. Turnuvayı daha iyi geçiriyorlar bazı oyuncular. İsmail Asar bunlardan biri mesela. Mane fena gözükmüyor. Çok skor katkısı yapamasa da. Bence Senegal daha iyi bir takım. Son Afgan şampiyonu. Artık bu meşhur altın jenerasyonunda bittiğini görmüş olduk Belçika tarafında. Grup aşamasında hiçbir maçta bir saniye bile beğenmedim Belçika'yı.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Belçika'nın karşılaşmaları açılış mücadelesinde Mısır'la bir birlik bir beraberlik aldılar. İkinci karşılaşma İran'la oynadı Belçika. 10 kişi kalmıştı o mücadelede. İran'ı da yenemediler. Gol de atamadılar. 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ve turu getiren karşılaşmada Yeni Zelanda Belçika mücadelesi oldu. 5-1 ile çok rahat bir şekilde Yeni Zelanda'yı geçerek son 32 turuna kaldılar. Senegal takımı ise açılış mücadelesi Fransa 3-1. İkinci karşılaşma Norveç'le 3-2 ve son mücadelede Senegal Irak'a 5-0'la geçiyor ve son 32'ye kalıyor 3 puanla.
3: Evet. Tabii. Bu arada
2: ilginç yani bu da ya.
3: Senegal özellikle açılış maçında inanılmaz oynadı Fransa'ya karşı. 66'da,
2: çok kaçırdı.
3: 66'da o Olise, yanlış hatırlamıyorsam, bir derin pas attı. Benim o konsol oyunlarından siz bilirsiniz. Çok iyi bir ara pas attı Mbappe. Ondan sonra 66. dakikada ilk golü attı. Ondan sonra maç açıldı. Aslında
2: biz Amerika'yı 6-0 yenseydik ne oluyordu?
1: Sen yine ikili averajdan gruptan
3: çıkıyordun. İkili averaj ilk öncelik olduğu için turnuvada bizim hiçbir şansımız kalmıyordu. Öyle bir şansımız olamıyor. Olamıyoruz.
1: Paraguay'da, Avusturya'da kaybettik.
3: Paraguay'la çünkü aynı puanda olduğumuz için onlar da bizi yendiği için biz otomatik
2: çok kötü bir şey ya. Burada 3 puanla çıkan bir Senegal görüyoruz.
3: Burada ama tabii grup şansı diye bir şey de var. Yani biz bu
2: ve
3: arada,
2: son maç Irak'la oynuyorlar.
3: Şunu söyleyelim. Biz turnuva başlarken biz en iyi gruba düştük falan diyorduk.
2: Dedik doğru.
3: Şimdi gruplara da çok mazeret bulmaya gerek yok.
2: Doğru.
3: Yani birçok havalardan uçuyordu herkes, yorumcular.
2: Doğru. Yorumlarına katılıyorum. Belçika mücadelesini de konuştuk, değerlendirdik ve 1 Temmuz çarşamba günü 4 mücadeleyi de değerli dinleyenlerimiz için konuştuk, değerlendirdik. Ozan Özturan, Burak Alaca ve Alperen isimleriyle bizleri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. İddia severleri de YouTube platformumuz olan Ozan Özturan Tahminleri programına bekleriz. Kapımız herkese açıktır efendim. 2 Temmuz Perşembe günü karşılaşmalarıyla yolumuza devam edeceğiz. Bütün mücadeleleri de değerlendirmiş oluyoruz. Umarım tercihlerimiz de yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. 2 Temmuz Perşembe açılış mücadelesi 22 kuşağı, İspanya Avusturya mücadelesi, ilk karşılaşmalarda ofans olarak hiç oynamayan İspanya, Lamine Yamal'ın da takıma dönmesiyle birlikte daha iyi oynamaya başladı diyeceğim. Sevgili Alaca, neler söylersin?
1: Yani Avusturya için talihsizlik oldu. Dün son dakika golüyle grup ikincisi oldular. 90+6'da gelen gidip İspanya'nın kucağına düştüler. Yani Rangnick bence çok iyi bir hocadır. Çok iyi bir sistem kurduğunu da düşünüyorum. Çok iyi hoca derken hani şey değil. Maç içi müdahaleler stratejik dehadan değil. Çok iyi bir sistem hocasıdır. Sistem kurdu. Avusturya iyi de bir takım. Son Avrupa Şampiyonası'nda bizle karşılaşmışlardı, hatırlarsınız. Ama turnuvada iyi gözükmüyorlar. İspanya'da biraz toparladı ve tek maç eliminasyon sisteminde böyle İspanya gibi kompakt, daha fazla özellik barındıran, öte yandan bench'ten çok fazla Avusturya'ya nazaran maç çevirebilecek oyuncu sahibi olan takımlar avantajlı. Ben burada İspanya'nın Avusturya'yı geçmesini bekliyorum. Çok gollü bir maç olur mu şüpheliyim ama İspanya geçecektir.
3: Ben özellikle bugüne özelinde, yani ikisinde oynanacak iki karşılaşmanın da turnuvanın son 32 turundaki en sıkıcı karşılaşmalar olacağını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İspanya'nın çünkü bu De La Fuente ile beraber oynadığı topa sahip olma oyunu gerçekten oyunu çok kilitliyor.
2: Çok sıkıcı bir oyun bir de.
3: İnanılmaz sıkıcı, sonuç odaklı olabilir ama aşırı sıkıyor beni. Gerçekten seyir zevki hiç yok. Ve burada tabii şey de sıkıntı. Skor alamayan bir İspanya görmek de tabii insanların canını sıkıyor. Çünkü hepsi kendi takımında süperstar olan oyuncular. Ama burada işte hocanın sistemiyle beraber biz burada topa sahip olacağız mottosu biraz onların oyununu baltalıyor gibi. Avusturya'ya gelecek olursak, yani Avusturya da burada olmayı ne kadar hak ediyor? O bende bir soru işareti. O yüzden ben bu maçla alakalı söyleyebileceğim tek şey, çok düşük tempolu, çok düşük skorlu bir maç geçer gibi geliyor bana.
2: İspanya-Avusturya mücadelesi 22 kuşağındaki tercihim. Son 32 olduğu için İspanya'nın tempo arttırmasını bekliyorum. Lamine Yamal bambaşka bir seviyede futbol oynuyor. Ronaldinho, Neymar'lardan sonra izlediğim en teknik oyunculardan bir tanesi. İşin ilginç tarafı, İspanya milli takımının oyuncuları da topu Lamine Yamal'ın ayağından alamıyor. Bir idmanını izledim. 5-6 kişi arasından taç çizgisinin arka bölümünde hepsini geçiyor. İnanılmaz bir yetenek. Sıraya diziyor. O yüzden ben İspanya kazanır ve 1.5 gol üstü bu mücadelede ideal tercihim olacaktır. İyi yayınlar, bol şanslar. Portekiz dün bizi bitirdi. Görüyorsunuz, çalışıyoruz. Bir maç verin şu garibe. Sevgi, saygı ve hürmetler. Dikili'den selamlar demiş dinleyicimiz. Sevgi, saygıları Volkan Bey'e Radyo Spor ailesi olarak iletiyoruz. Maçı Ozan Özturan olarak, şahsi olarak size veriyorum. Umarım kazanç sağlar. %100 diye bir şey yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. İddiada %100 diye bir şey olsaydı zaten helikopterle stüdyoya geliyorduk.
1: İyi olurdu.
2: Gelmez. Hollanda mücadelesi gelirdik yine. İşimizi severek yapıyoruz. Hollanda mücadelesi, iki takım da gol atar diyorum. Güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Bir maç daha veriyorum. Fransa kazanır ve 1.5 gol üst yapar diyorum. İsveç karşılaşmasında umarım tercihimiz isabet sağlayacaktır efendim. Lütfen bugünkü Norveç ve İsveçliklerinden birkaç maçı değerlendirebilir misiniz? Lütfen dediyseniz tabii ki başımızın üstüne değerlendiririz. Ayrıca Alperen kardeşimiz programa enerjisiyle daha da renk kattı demiş. Çok teşekkür ederiz. Genç, dinamik, konsol oyunlarına açık bir sevgili Alperen görüyoruz. Yapmış olduğu yorumlarla ben de dünkü canlı yayınımızda aynı yorumda bulunmuştum. Sağ olun, var olun. 3 Temmuz Cuma. Hazırsak eğer o karşılaşmaya geçiş yapıyoruz. Gece 2, sabah 6 ve 21 kuşağı mücadeleleri 21 ile başlıyoruz. Biraz önce Alperen'in söylemiş olduğu yorumu ben bu maç için söylüyorum. Tatsız, keyifsiz, temposuz, ruhsuz bir mücadele bekliyorum. 21 kuşağı, Avustralya, Mısır, TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim ama bu maç içinde Mısır'ın ofans hattından dolayı.
3: Abi burada sana kesinlikle katılıyorum. Bugünün de en sıkıcı maçı bu olur kesinlikle. Bu maçla ilgili duygusal düşünsek, duygusal davransak bile izleyemeyeceğimiz bir maç öyle. Hani orada işlemi yaparız ve çekiliriz kenara. Hani bir sonraki gün özetle öğreniriz hatta.
2: 21 olduğu için izleyebiliriz bu maçı. 21 kuşağı olduğu için erken saat.
3: Yani tabii izlenebilir ama ne kadar zevk verir?
2: Hani tamamen duygusal olarak izleyebilirsin.
3: Duygusal olsak bile cuma günü akşam vaktinde ben insanların ailesiyle, sevdikleriyle dışarıya çıkmasını tavsiye ederim bu maçı izleyeceklerine.
2: Peki. Sevgili Alaca.
1: Mısır'ı da beğenmedim ben turnuva genelinde.
2: Yani bir tık daha iyi gördüm Avustralya'ya göre ama.
1: Ya şöyle, Avustralya'dan daha kaliteli bir takım var. Mesela bize yaptığı gibi Avustralya'nın merkezde o kadar kalabalık savunmada büzüştüğü bir denklemde Mısır mesela orada ezilebilir fiziksel olarak diye düşünüyorum.
2: Ama teknik kapasitesiyle de o düğümü açabilecek oyuncuları var.
1: Var. Burada senin dediğin yola gireceğim. Orada Marmuş ve Sala isimlerine güvenilebilir. TGS 2-3 diyeceğim. Bence gol çok tırmanmaz. Ya Avustralya'nın belli bir süre kendini çok sıkacağını düşünüyorum. Erken gol gelmesi de işleri değiştirir belki ama çok muhtemel görmüyorum açıkçası.
2: Peki. Ve geldik çok daha güzel bir mücadeleye. Gece 2 kuşağı 0-2 çift 0. Portekiz Hırvatistan mücadelesi. Hırvatistan'da çok iyi bir futbol oynamıyor ama gerçekten tecrübesiyle bir üst tura neredeyse her turnuvada çıkan bir Hırvatistan görüyoruz. Ve gol de atıyorlar.
3: Yani bir şey değil mi? O kadar gömdük. Hiç belli olmaz. Portekiz bir anda elenebilir bile. Çünkü Hırvatistan'ın o yarı final yaptığı, final yaptığı turnuvalara baktığımız zaman tamam yine iyi bir takımdı ama karşılaştığı rakiplerdeki süperstarların hiçbiri yoktu Hırvatistan'da. Bunu unutuyoruz. Onlar oyun sistemiyle bir şekilde buralara geliyor. O yüzden bilemiyorum yani, Portekiz'in işi çok zor.
2: Sevgili Alaca.
1: Ya ben Hırvatistan'ı grup aşamasında çok tutmadım. Orada bir önceki jenerasyonun bir yenisi gelmiyor. Bazı oyuncular var işte, Baturina başta olmak üzere ama tam bir güncelleme, yenilenme söz konusu değil. Çok da iyi görmedim. Zlatko Dalic'le birlikte Alperen'in de söylediği gibi belli bir sistemleri var ama Portekiz hakikaten çok kaliteli bir takım. Yani burada tökezleyeceklerini zannetmiyorum. Ratinglere de iyi gelmeyecektir Messi ya da Ronaldo'nun erken evet aşamada elenmesi. O Portekiz burada yedirmezdir.
2: Portekiz açılış mücadelesinde Demokratik Kongo ile oynadı. Bir birlik bir beraberlik aldılar. İkinci karşılaşma Özbekistan, 5-0'la geçtiler. Cristiano Ronaldo'nun toparladığı ve gol attığı bir mücadele olmuştu. O da son tercihimdi. 1-40 orandan Ronaldo gol atar. 2 gol attı o mücadelede. Ve son karşılaşma Kolombiya, Portekiz 0-0'la geçti. Dinleyicimiz biraz önce gerekli bilgileri aktardı. Tempolu turnuvanın en iyi karşılaşmalarından birisi oldu ama golsüz sonuçlandı. Portekiz'in karşılaşmaları bu şekildeydi. Hırvatistan cephesini kontrol ettiğimizde açılış mücadelesi İngiltere'ye 4-2 yenildiler. Panama'yı 1-0'la geçtiler ve son karşılaşmada da 2-1 Gana'yı yenen bir Hırvatistan takımı gördük. Benim de tercihim Portekiz'den yana. Ayrıca Cristiano Ronaldo. Spiker'in deyişiyle gol atar diyorum değerli dinleyenlerimiz. Kısa bir reklama gidiyoruz.
0: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bankam, bank, kartıma bin.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
8: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Eylül Aka Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
15: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Bay Gün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor efendim. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Bay Gün İddia üzerinden oynayabilirsiniz. 3 Temmuz Cuma günü karşılaşmalarında konuştuk ve konuşmadığımız sadece 2 karşılaşmamız kaldı. O da 4 Temmuz Cumartesi gece 1 kuşağı Arjantin Yeşilburun Adaları ve gece 4.30 kuşağı Kolombiya-Gana mücadelesiyle devam edeceğiz. Bir dinleyicimiz, iyi yayınlar. İstanbul'dan Müslüm Çelik, sevgiler saygılar, İran grupta durum ne oldu acaba demiş. Sevgili Alperen, sana bırakıyorum. İran elendi ama bir bilgi aktarımı alalım senden.
1: İran zaten biz turnuvanın başından beri konuştuğumuz bir şey var. Burada bir çifte standarda kurban gidiyor yaşanan politik ve siyasi olaylardan dolayı. Kamp yerlerinin çok uzak oluşu, Amerika'da konaklama şansı verilmemesi ve her maçın Amerika'da oynatılması falan gerçekten İran'a büyük bir baskı yapıldı bu turnuvada. Bir şekilde orada bir direnç göstermeye çalıştı takım ama son maçta tabii yani nasıl diyeyim? Gol iptal oldu, offside verildi son dakika ve 90 artılarda oluyor bunlar. Ve orada tabii Mehdi Taremi'nin çok radikal açıklamaları oldu. Burada İran'ın hakkı yendi. Tam 9. oldular en iyi 3'üncülerde. İlk 8 çıkıyordu en iyi 3'üncülerde. Yani bir sırayla aslında İran burada tarih yazma fırsatını kaçırdı.
0: Doğru.
1: Ya da elinden aldılar İran'ın. Çünkü İran maçlarında da hakemler bir tık İran'a karşı olan tüm takımlara karşı sertliğe izin verdi. Bunu söyleyebiliriz. Yazık oldu, orada bir tarih yazmaya çalıştılar ama ne yazık ki iyi olanın, haklı olanın çok kazanabildiği bir sistem değil. Özellikle FIFA'nın yönettiği bu sistemden bahsedeyim. Orada da Burak'a atayım topu, Taremi'nin açıklamalarıyla alakalı.
0: Peki.
2: Notlarımda vardı Taremi'nin açıklamaları, bir kontrol edelim hemen. Dün Mehdi Taremi'nin zehir zemberek açıklamaları vardı. Burada yaptığı açıklama: berbat bir dünya kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuva oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği bir iş. Ülkede kalamıyoruz. Her maç oynamak istediğimizde seyahat edip göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizim açımızdan bakarsak evet, bence böyle olmasını istiyorlar. Bizi turnuvanın dışına atmaya çalışıyorlar demiş eski Rizesporlu Mehdi Taremi.
0: Ciddi haksızlıklar yapıldı İran'a. Ben de yorumlara katılıyorum. Yani bir dünya kupası düşünün, takım geliyor maça. Maçtan sonra hemen ülkeden çıkmak zorunda kalıyorlar. Ve çok da ciddi bir problemli bir organizasyon oldu. Hırsızlık olayları damga vurdu. Kulüpler İngiltere'de havalimanında 2-2,5 saat oyuncuların tutulması. Hiçbirinin İngiltere milli takımını tanımaması. Futboldan bu kadar uzak bir ülke olmaları. Gerçekten damga vurdu. Amerika'da NBA konuşuluyor genel olarak. NBA oyuncuları tanılıyor. Futbolda İngiltere milli takımını tanımıyorsan kimi tanıyacaksın sen? Harry Kane'i 35 dakika havalimanında tutuyorlar.
1: Evet.
0: Bilmiyorum, oyuncuların suratlarını gördünüz mü? Ne kadar gerildiler.
2: Abi burada Harry Kane'i havaalanında bir görevli görse alır evine götürür ya. Öyle söyleyeyim sana.
0: Yani bunun dışında İran'a yapılanlar bunun 4 katı 5 katı offside pozisyonuna geldiğimizde de yani 2,5 santimlik bir karar açıklandı. 2,5 evet. Santim. Yazık oldu gerçekten. Ama çok da iyi bir performans gösteremediler. Onu da açık ve net bir şekilde söylemek
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Ama burada bu kadar gerilmişken ve zor şartlar altındayken oyunculardan bunu da beklemek zor.
0: Yani bir maça gireceksiniz. Maçtan sonra apar topar tekrardan o ülkeyi terk etmeniz gerekiyor. Böyle bir organizasyon yok. Sporun içinde olan bir şey yaşamak isterdik. Farklı konuların spora damga vurmasını istemezdik bir futbol sever olarak. Selam beyler. Ozan Bey, dün İngiltere maçı ve Demokratik Kongo maçını kombineli aldım. Ancak sizin tavsiyeniz ile Arjantin'de Alvarez gol atar yazdım, kaybettim. Fethiye'den Egemen Bey göndermiş. Keşke Alvarez'i değil de öbür tercihimi alsaydınız. Yanavisa gol atar seçeneği. Onun oranı çok daha yüksekti. Bu arada hiç oynamadı Alvarez de maç boyunca ve 82. dakikada oyuncu değişikliğine gitti teknik direktör. Hiç oynamadı, o uzaktan şutları çok az denedi.
2: Kafası başka bir yerde onun şu anda.
0: Gol pozisyonuna da çok giremedi. Kafası transferde gözüküyor sevgili Alaca.
2: Evet, başka bir yerde dedim. Real Madrid ya da Barcelona'yı düşünüyor muhtemelen.
0: Çünkü oyuncuya 4-5 kulüpten net teklifler geldi. Bu arada 75 milyon euro, 80 milyon euro üstünde teklifler geliyor.
2: 150'yi reddettiler. Real Madrid 150 teklif etti. Atletico açıkladı reddettiklerini.
0: Yani o yüzden piyasada şu anda inanılmaz hareketli oldu. Daha önce Onu da sormak isterim, bir mesaj almak isterim. Daha önce ben 75 milyon euro Osimhen için hiçbir şey değil, mükemmel bir transfer yaptı Galatasaray. Zaten önümüzdeki sezon iki katını alır dediğimde Galatasaray taraftarlarından mesaj yağmuruna tutulmuştuk. Hocam siz ekonomiyi çok bilmiyorsunuz, işte takım arasındaki bütçeleri bilmiyorsunuz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden de elenirse böyle bir çöküş olur, oyuncunun bonservisini veremez vesaire vesaire. E ne oldu? Ben sormak isterim, ne oldu? Oyuncu şu anda 150 milyon euroya vermiyor başkan. 150 milyon euroya vermiyor. Hatta şöyle bir açıklama yaptı menajerine. Onu da paylaşalım. 150 milyon euro altında Osimhen'e gelen teklifleri bana iletmeyin tercihinde bulundu Sayın Dursun Özbek.
1: Haklı da.
0: Ya hangi zamanda yaşıyoruz? 75 milyon euro İshak olmuş, 153 milyon euroya transfer, Osimhen'den bahsediyoruz. Yani biraz daha açık olmak gerekiyor yeniliğe diye düşünüyorum.
2: Osimhen mesela bence Ekitike'den de, Gökeres'ten de birçok golcüden çok iyi şu an.
0: İshak'tan da iyi bence.
2: Sağlıklı İshak farklı bir oyuncu. Ya kafa kafaya derim ama o biraz daha top taşıma, driplingi, adam geçmesi falan biraz daha değişik bir forvet ama ya ben İshak'tan da daha iyi diyebilirsin. Onun attığından daha fazla gol atabilir, evet.
0: Vallahi sevgili Burak Alaca, aldığı parayı sonuna kadar hak eden bir Osimhen'den bahsediyoruz. Bu arada ben Fenerbahçe taraftarıyım, Galatasaraylı da değilim. Bir oyuncu düşünün, dakika 90+5 hala koşuyor. Maç bitiyor, yine koşuyor. Bu nasıl bir tempodur, bu nasıl bir şeydir?
2: Bambaşka bir oyun.
0: Ve karakter olarak da evet, yapmış olduğu o Nijerya'daki açıklamaları dinledim. Egosu, kibiri hiç olmayan bir isim. Icardi ile bile hiç ters düşmediler. Hep onun daha iyi olması için moral verdi. Konsol oyunlarında Icardi ile beraber aynı takımda oynadı. Karakter olarak da takımını yöneten bir forvet oyuncusu düşünün, daha geleli bir sene olmuş. Bütün takımı forvetten yönetiyor el hareketleriyle.
1: Çok lider ruhlu bir oyuncu. Evet.
0: O yüzden bunlara da bilgi vermek gerekiyor. Bugün de Gazi koşusu olacak. Ciddi anlamda oraya da çok ciddi bir yoğunluk var. Gazi'yi de takip edeceğiz bir yandan. Gerekli bilgiler gelirse onları da sizlerle paylaşacağız efendim. Alvarez de gol atamadı. 4 Temmuz Cumartesi gece bir kuşağı. Arjantin Yeşil Burun Adaları mücadelesi, sevgili Alperen, neler söylersin? Yeşil Burun Adaları'nı da tebrik etmek istiyorum. Yapmış olduğu defansla gruptan çıktılar.
1: Ya inanılmaz bir adanmışlık ve istek var Dünya Kupası'nda onlardan. Gerçekten turnuvanın en renkli takımı desek yanlış olmaz. Sadece 500 bin nüfuslu bir ada ülkesinden bahsediyoruz. Yani aslında tamamen turizmden geçinen bir ülke. Burada ama ülke olarak gerçekten çok iyi bir 3 yıl yaşıyorlar. Özellikle basketbol takımı 3 yıl önce Dünya Kupası'na gitti. Basketbolda. Şimdi de futbolda Dünya Kupası'na gittiler ve İspanya'nın, Uruguay'ın olduğu gruptan ikinci olarak çıktılar. Yani en iyi 3. olarak çıkması bile onlar için büyük bir moral başarı, motivasyon olacakken ve başarı olacakken onlar ikinci çıkmayı başardı. Valla gol yemeyen bir takım ama tabii burada Arjantin orayı çok hızlı kıracaktır gibi geliyor bana. Arjantin'e çok dayanabileceklerini düşünmüyorum.
0: 3 mücadelesini değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Açılış mücadelesinde İspanya ile oynadılar. Kuponu yatanlardan birisi de benim. 1 ve 1.5 gol üstü olarak bir kuponumuzu almıştık. Canlıdan da dakikalar 75-76'yı gösterdiğinde İspanya yener oranı 2.70'ti. Onu da değerlendirdik ama olmadı. Mücadele 0-0 sonuçlandı. İkinci karşılaşma Uruguay ile oynadılar. Yine yenilmediler. Mücadele 2-2 sonuçlandı. İspanya 0-0. Yeşil Burun Suudi Arabistan mücadelesi de yine yenilmedikleri bir karşılaşma oldu. 3 karşılaşmada 3 beraberlik alan bir takım Yeşil Burun. Arjantin açılış mücadelesi 3-0 Cezayir. İkinci karşılaşma Avusturya ile oynadılar. 2-0 ile geçtiler ve son mücadele Ürdün'le oynadıkları karşılaşmayı da yine Messi'nin çok da güzel bir frikik golüyle, akıl dolu bir frikik golüyle 3-1 ile geçti Arjantin. Tabii ki de burada net favori Arjantin'dir. Sadece şöyle bir şey denenebilir. İlk yarı 0 yüksek orandan dolayı bu karşılaşmada denenebilir efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Bilginiz olsun.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Bu şampiyon olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum. Ama aynı tarihe denk geldi Dünya Şampiyonası. Şu anda U17 milli takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki kamp döneminde, Ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. Ki 17 yaş tabii ki çok aslında genç bir yaş, küçük bir yaş. Ama hakikaten çok istikbal vaat eden iki tane oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.

0: canlı yayın.
1: Açmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup amacımızdan da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna'da, daha sonra 6 Temmuz'da burada da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hınca hınç milli takımımızı donduracak tüm Türk halkının önünde de inşallah 2 galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz gruba da daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsi olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'na Katar'a katılabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan deneyimli hazırlıkları bizi her zaman, onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maçı da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklardır. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha dediğim gibi avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
4: Başkanım, öncelikle merhabalar.
3: Merhaba.
4: Son bir yıldır sırasıyla Euroleague şampiyonluğu, Avrupa İkinciliği, Eurocup finali ve Euroleague'de 3 takım sizin döneminizde basketbolu belki de pik yapmışsınız da. Sizleri federasyon başkanı olarak nasıl hissettiniz?
3: Yani biz tabii ki bizim her anlamda Türk basketbolunun sizin de söylediğiniz gibi hem milli takımlar anlamında hem de bu zamana kadar son 8 yıla baktığınız zaman kulüpleri burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar ki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması sonucunda, doğru kadrolar sonunda elde etmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetimsel olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Senin de söylediğin gibi son 8 yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Son geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da bu anlamda yapmış olduğu başarı ister istemez milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimizi inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa basketboluna baktığınız zaman ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında şu an en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. Dediğim gibi inşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Dediğim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbol severler açısından çok kıymetli buluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kolay gelsin.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, milli takım basketbolla ilgili açıklamalar vardı. Basketbol Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu. Daha sonra da Sayın Ergin Ataman milli takımımızla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Futbolda yüzümüz gülmedi. Bari basketbolda yüzümüz gülsün. Geçtiğimiz dönemde de Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten inanılmaz gururlandık. Ayaklara kalktık. Sabah tekrardan mücadeleyi takip ettik ama son mücadelede Almanya'yı yenememiştik. İyi de oynadık Almanya'ya karşı da ama gönül isterdi ki Avrupa şampiyonu olalım. Umarım Dünya Kupası organizasyonunda futbolda belirtmiş olduğum gibi yapamadıklarımızı basketbolda yapıp tekrardan o enerjimizi, moral ve motivasyonumuzu kazanırız. Ergin Hoca'nın ve federasyon başkanımızın açıklamaları olduğu için rejimiz de hızlı bir şekilde o tarafa gitti. Rejimize de kaçırmadığı için, takipte olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, tek bir karşılaşmamız kaldı. Konuşmadığımız, eğer süremiz kalırsa sizin ricanız üzerine İsveç Ligi'ne de girişimizi yapacağız. Gece 4.30 kuşağı Kolombiya-Gana karşılaşması 4 Temmuz Cumartesi günü. Sevgili Alperen, ilk yorumu senden alalım.
5: Valla Kolombiya çok istekli. İnanılmaz da bir turnuva geçiriyorlar. Zaten burada bu turnuvanın bu kadar iyi geçmesinin sebebi bence James Rodriguez. Yani 35 yaşında bu kadar iyi futbol oynuyor olması beni çok üzüyor. Yani şu an Minnesota'da oynuyor çünkü. Hani 35'inde olsa bile şu an Avrupa'nın en iyi takımlarında süre alabilecekken oralara gitmiş olması beni üzüyor. Ghana çok iyi bir takım ama benim programın başında söylemiş olduğum bir şey vardı. Bu Afrika ülkeleri ne yazık ki hani grubu falan geçiyorlar ama İş sıkıntıya girdikten sonra ve kriz anlarına girdikten sonra çok sıkıntı yaşıyor bu takımlar. Burada tabii Semenyo var, Jordan Ayew var zaten uzun yıllardır takımın forveti.

0: Kadro kalitesi olarak burada arada büyük bir fark var bana kalırsa. O yüzden ben burada Kolombiya'nın geçeceğini düşünüyorum bu turu.
1: Sevgili Alaca.
2: Bu da sert maç olur. Gana sert, atletik ve iyi savunma yapan bir takım. Burada Kolombiya tabii biraz daha favori gibi gözüküyor. Geldiği grup Portekiz'in olduğu bir gruptan lider çıkmayı başardılar netice itibariyle. Artık tek maç eliminasyon sistemi, dediğim gibi yoğunluğun, sertliğin fazla olduğu bir maç olabilir. Ben kadro kalitesi, orada çok beğendiğim bir oyuncu var mesela. Dün Portekiz maçında ilk 11 çıktı. Krasnodar'dan Cordoba. Rusya Ligi'nde 2-3 sene önce 30 gol açtığı bir sezon vardı ki Krasnodar şampiyon da oldu biliyorsun. Bu Safonoğlu vesaire kadroyla, meşhur kadroyla. Kolombiya bence kadro kalitesi olarak daha yukarıda bir takım. Ben Kolombiya'nın burada kazanıp bir üst tura çıkmasını beklerim.
1: Kolombiya'nın ilk 3 mücadelesi Özbekistan karşılaşması açılış mücadelesi 3-1 kazandılar. İkinci karşılaşma Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-0 kazandı Kolombiya. Son mücadelede Portekiz'e de yenilmediler. 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlikle gruptan çıkan Kolombiya oldu. Gana takımını incelediğimizde açılış mücadelesi Panama 1-0, İngiltere ile 0-0'lık bir beraberlik. Hırvatistan'a da 2-1 yenildi Gana, gruptan çıktı ve Kolombiya'nın rakibi oldu. Değerli dinleyenlerimiz, net tercihimdir. Bir zahmet de yensinler. Bu mücadelenin oranını da bekliyorum açıkçası. Kolombiya kazanır diyeceğim. Benim düşünceme göre Gana'ya göre çok daha iyi bir futbol oynuyorlar. Sonuçta ortada, orta alan ve ofansif hattı da oldukça güçlü bir Kolombiya takımından bahsediyoruz. Portekiz mücadelesinde de yenilmeyen, ayrıca gol yemeyen bir Kolombiya takımı olduğunu da unutmayalım. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Burak Alaca ve sevgili Alperen'le birlikte Dünya Kupası son 32 turunda konuşmadığımız, değerlendirmediğimiz bir mücadele kalmadı. Basketbolda maç olmadığı için basketbol tercihlerimizi yapamıyoruz. Ligler başladığı anda, oranlar açıklandığı anda basketbol tercihlerimizi de sizler için paylaşacağız. Basketbola ekstra önem veriyoruz. Oran olarak da bazı karşılaşmalar bizi oldukça tatmin ediyor. Umarım bu sezon seçenek olarak 6-7 seçenek değil de Almanya, İspanya ve diğer liglerdeki gibi 144 seçenek bizim ligimizde de açılır. Değerli dinleyenlerimiz, belirtmiş olduğum gibi Dünya Kupası ile ilgili konuşmadığımız karşılaşma kalmadı. Değerli dinleyenlerimizin isteği oldu bizden. Bize hangi ligi sorarlarsa konuşmak zorundayız. İster Güney Kore Ligi'ni sorsunlar, ister Fas Ligi, ister İsveç 2. Ligi, biz hepsini takip ediyoruz. Bazı karşılaşmaları kuponlarımıza dahi alıyoruz. O yüzden İsveç Ligi ile ilgili 3 mücadeleyi de değerlendirelim. Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi bugün saat 16 kuşağında başlıyor. Landskrona Varnamo mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi takım ligde 4. sırada. 13 karşılaşmada 22 puan artı 7 averajı bulunuyor. Varnamo da ligde 15. sırada. 13 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabildiler. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı Varnamo takımı. Ev sahibi takım da iç sahada oldukça etkili bir performans gösteriyor. Ben skorlu bir mücadele bekliyorum. Defans yapamayan bir Varnamo takımı görüyoruz. 30 gol yediler bu sezon. Sandsvall'dan sonra ligin en çok gol yiyen takımı da Varnamo. Tercihim 2,5 gol üst olacak bu mücadelede. Etliye sütlüye karışmadan gol baremine gidiyorum. 1.45'te oranı mevcuttur efendim.
0: Evet, ben bu maçla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tarafta ligin dördüncüsü olan bir takım var. Oynadığı 13 maçta 21 gol atıp 14 gol yemiş sadece. Öteki tarafta da Varnamo 13 maçta 15 gol atıp 30 gol yemiş. -15 averaj. Burada çok ayrı iki takım görüyoruz ama beni şaşırtan şey ev sahibinin oranının çok yüksek olması. Orada ben bir şaşırdım. O yüzden burada bir ters köşe olabilir mi? Bu maç sıfıra gider mi? Ya bilemiyorum tabii ama.
1: Ev sahibinin oranının iyi olma sebebi de Varnamo'nun bu ligde köklü bir takım olması ve daha önce yapmış olduğu başarılar. Bu sebepten dolayı böyle bir oran açıklanmış.
0: Yani bunu da değerlendirebilirler çünkü takım çok iyi gidiyor. Varnamo da zaten çok kötü, 5 maçları kaybediyorlar. O yüzden yani direkt maç sonucuna da gitmek isteyenler olursa, daha garantiye gitmek isteyen olursa değerlendirebilir. Ya da seninkiyle kombine edebilirler.
1: Peki sevgili Alaca.
2: Varnamo buraya yeni düştü bildiğiniz gibi. Geçen sene Süper Lig'delerdi İsveç'te. Yeni düştüler. Buradan da o serbest düşüşleri devam ediyor. Sezona korkunç başladılar. Maç başı 2'nin üzerinde bir gol yiyorlar. Burada ev sahibi Lanskrona'nın en az 1.5 gol barajını aşacağını düşünüyorum. 1.50'nin üzerinde bir oranı var. Varnamo çok fazla gol yiyen bir takım. Lanskrona da şu anda playoff hattında. Onların da hedefi sezon sonuna kadar, daha sezonu ortalamadık bile, 2-2'ye kendini atıp direkt olarak İsveç'te en üst klasmana çıkmak olacaktır.
1: Lanskrona 1.5 gol üstü yorumuna da katılıyorum. 2.5 gol üstünü daha riskli görenler ev sahibi 1.5 gol üstüne de yönelebilirler. 16 kuşağıyla devam ediyoruz İsveç Ligi. Norrköping Norrby mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ligde Norrköping 3. sırada. Bugünkü karşılaşmayı Norrköping kazanırsa bir mücadelesi eksik, 29 puanla İsveç Spartan Ligi'nin lideri olmuş olacak. Deplasman takımı ligde 14. sırada Norrby 13 karşılaşmada sadece tek galibiyet alabildiler. 11 puan topladı takım. Kötü bir performans sergiliyorlar. Güncel oranı, Norrköping yener oranı 1.24. Bu oran bizi tatmin etmez. Birden bir oranı bay gün iddia farkıyla, kral oran farkıyla 1.80 gözüme de güzel geldi. Maç birden bir Norrköping diyorum. 1.80 orandan tercihimdir efendim.
0: Ben de sana burada katılıyorum abi. Çok iyi bir tahmin. Son 5 maçının 4'ünde ilk yarıları kazanmış bir Norrköping var. Ve öyle böyle kazanmaktan bahsetmiyorum. Son maçında ilk yarıda bir gol atmış. Son 2 maçında pardon. Ondan önceki karşılaşmada bir gol tabii iptal edilmiş ama ondan bir önceki karşılaşmada 2 gol.
1: Ön alanda basa basa oynayan bir Norrköping takımı görüyoruz.
0: Son 5 maçın 4'ünde ilk yarıları kazanmış. İkisinde de 2-0'la kazanmış. Yani 1.5 üstte bitmiş. O yüzden ben de burada sana katılıyorum. Birden bir denenebilir. İsteyenler de ilk yarı 1.5 üst girebilirler.
1: Mantıklı. Sevgili Alaca.
2: Norrköping tarafı da az önce bahsettiğimiz Varnamo gibi aslında alt lige yeni düşen takımlardan biri ama onlar hemen geri dönme çabası içerisinde. Şu an yine ligde playoff yarışı içerisindeler. Kendilerini 2-2'ye belki de zirveye atmak istiyorlar. Burada Norrby tarafında işler çok iyi gitmiyor. Onlar da dengesiz bir takım. Onlar gol yollarında etkili ama çok fazla da gol yiyorlar. Ben bu maçın genel olarak 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. Norrköping de evinde kazanabilir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Superettan Ligi'nde son mücadelemiz 18 kuşağı Sandviken Helsingborg mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Sandviken ligde 10. sırada, 13 karşılaşmada 16 puan topladılar. Helsingborg ligde 8. sırada, 13 karşılaşmada 20 puan topladı. Normalde Helsingborg takımı da ligin köklü takımlarından birisidir ama bu seviyeye kadar gerilediler. İdeal tercihimdir TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Alternatif tercihimde gol var olur bu mücadeleyle ilgili.
0: Ben de burada direkt 2.5 üstten yana kullanacağım şansımı. Burada çok uzatmaya gerek yok. Çünkü dengesiz iki takımın mücadelesi bana kalırsa. Yenen, yenilen, berabere kalan. Çok bir istikrar yok takımlarda. O yüzden ben burada 2.5 üst çok riske girmeden kullanılabilir diye düşünüyorum.
2: Yani çok fazla gol atan ve çok fazla gol yiyen iki takım. Benim de burada bu sebepten mütevellit tercihim karşılıklı gol olacak. Savunma anlamında zaafları var ama hücumda en azından skor üretme noktası da şimdiye kadar bir şekilde yollarına devam ediyorlar. İki takım da gol atar, fena değil gibi geldi bana.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi'ndeki sizin ricanız üzerine 3 mücadeleyi de değerlendirdik. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Burada bana en ideal tercih Norrköping birden bir seçeneği geldi. Oran olarak da bizi tatmin ediyor. 1.80 bay gün iddia farkıyla, kral oran farkıyla diyelim. Benim tercihimde en güvendiğim tercih İsveç Ligi'nde Norrköping mücadelesi olur. Bir de ön alanda basa basa oynuyorlar. İyi de bir futbol oynadıkları için ben de ön plana çıktı. Değerli dinleyenlerimiz, haber kanallarını kontrol ettiğimizde yaklaşık 2 gündür net çıkan bir haber görüyoruz. O da Davinson Sanchez'in Como ile olan transfer pazarlığı. Como'nun net bir ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe'den de daha önce Carlos'u takımına katmıştı. Şunu anlayamadım sadece. Galatasaray Davinson Sanchez gibi bir oyuncuyu neden bıraksın?
2: Oyuncunun gitmek istemesi lazım.
1: Ya oyuncu gitmek istese de bırakmam ben oyuncuyu.
0: Ya belli bir seviyenin üstünde ama burada bence Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı şey şu. Şimdi 10 üzerinden gerçekten 7'lik bir oyuncu aldılar diyelim. Ve Galatasaray'daki o şampiyonluk sezonlarında gerçekten o grafiğini hep yukarıya çıkardı. Şu an oyuncu o grafik aşağı düşmeye başladığı için Galatasaray diyor ki aldığım seviyenin altında düşmeden elden çıkarsam mı? Yani şu an grafiğinin düşmüş hali bile bence çok iyi. Çok komple bir stoper. Ona hala katılıyorum. Hala çok iyi. Ama orada bir gerileme süreci başlıyor ya. Bunun önünü kesmek için bence Galatasaray orada bir gençleştirir.

0: etkisi, duran toplarda atmış olduğu goller, fizik gücü zaten inanılmaz bir seviye. Bir de bu oyuncunun altyapısı var. Bu oyuncu Tottenham'ı geçmiş.
1: Evet. Ajax çıkıştı.
0: Yani bu oyuncuyu gönderip yerine böyle bir stoper bulmak zor iş. Ayrıca oyuncu Türkiye Ligi'ni de tanıdı.
2: E tabi.
0: Türkiye Ligi'ndeki kuralları da öğrendi. Türkiye Ligi bambaşka bir ligdir, onu söyleyeyim. Öyle benzemez Premier Ligi İtalya. Ayağına dokunursun penaltıyı verirler bu ligde.
2: Evet.
0: Bu lig bambaşka bir lig.
1: Bu
0: açık
1: arada
0: net.
1: Net bir bilgi vereyim mi bu transferle alakalı? Geçenlerde lütfen aldığım bir duyuma binaya bak. Geçen haftanın şartlarında bir gelişme yoksa, Como'nun teklifi 12 milyon euro, Galatasaray'ın 20 milyon euro üzerinde bir talebi var. O yüzden bitmeye yakın değil transfer. Onu da net rakamlarla burada söylemiş olayım.
0: Davinson Sanchez şu anda kaç yaşında?
1: 30 olması lazım.
0: Yani 30 yaşında bana Davinson Sanchez ayarında 20 milyon euroya bir tane oyuncu söyleyebilir misiniz?
1: Burada farklı bir şeyden bahsedeyim. Çok zor bu arada. Davinson Sanchez'in çünkü ayakları da çok iyi. Artık öyle çok fazla stoperi ucuza bulamazsın ama Başkan Dursun Özbey'in bir hayali var.
0: Virgil van Dijk mı?
1: Davinson Sanchez'in ayrılması durumunda Van Dijk'le alakalı ciddi girişimler olabilir.
0: Yani bir tek ona onay verebilirim. Onda bile 34-35 yaşında Virgil van Dijk şu anda. 30 yaşındaki Davinson Sanchez'i yine göndermezdim. Yine göndermezdim.
1: Şu an ayrılacak gibi değil ama.
0: Ve 20 milyon euro değil. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. 40 milyon euroya da göndermem ben Davinson Sanchez. Bulamazsın öyle bir oyuncu.
2: Bunun birebir aynısını Bayern Münih'in spor direktörü söyledi. Olise'yi bana 250'ye Real Madrid'e sattırdıktan sonra benim elime ne geçecek? Ben yine Olise'ye ihtiyaç duyacağım sahada ve alabileceğim bir Olise dünyada yok dedi.
0: O yüzden Davinson Sanchez benim düşünceme göre Galatasaray'da çok ama çok önemli kilit oyuncu diyeceğim Sanchez için ben. Sanchez, Torreira, Osimhen. Bunlardan evet, birini kaybetsin sistemi çöker Okan
2: zaten
0: Hoca'nın.
2: Zaten iskeletten bahsediyoruz. Stoper,
0: Sanchez, Torreira, Osimhen. Yani bu üç oyuncu Galatasaray'ın her şeyi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Burada canlı yayında söylüyorum. İki dünya yıldızını getirecek Galatasaray. Şu an transferi ağırdan alıyorlar. Geçtiğimiz sezonda da böyle yapmışlardı. Bunu unutmayalım. İki dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanan bir Galatasaray takımı var. Ricamı kırmayıp İsveç Ligi'ni yorumladığınız için teşekkürler. Ricanız başımız üstüne efendim. Elimizden ne geldiyse sizler için yorumlamaya çalıştık. Hafta içi Radyo Spor'da programım olmadığı için YouTube platformundayım. Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma bütün değerli dinleyenlerimizi beklerim efendim. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Benim için önemli olan şey bu. Yayıncılıktan ziyade oyunculuk da iddia anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burak Alaca ismiyle değerli program arkadaşımı YouTube platformunda takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş girmesine rağmen kendi tabirimle söyleyeyim vura vura YouTube'da devam eden bir istatistiği var. Tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun. Sevgili Burak Alaca.
1: Hepimiz için inşallah.
0: Yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Rejimizde artık bitirme zamanınızın geldiğini söyledi. Sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim ailenizle birlikte.
1: Görüşmek üzere.
2: Herkese iyi pazarlar.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz

0: yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
3: Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
4: Herkese merhaba dostlar. Milyoner'le hafta sonu saati an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Doşuz Döner. Sizlere iddia anlamında yaklaşık olarak 3 saat boyunca yardımcı olmaya çalışacağım. Kısıtlı bülten var elimizde. Dünya Kupası'da biliyorsunuz son 32 turu başladı. Birkaç müsabakanın oranları açıklandı. Bunları değerlendireceğiz elbette. Alt liglerden de tahminlerimi sizlere aktaracağım. Ve bugün tabii at yarışçılığında çok önemli bir günüm. Bugün Gazi Koşusu var. 100 yıldır kesintisiz yapılıyor. 100. Gazi Koşusu bugün koşulacak. Tabii bizler de bağlantılarla birlikte hipodromun atmosferini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Radyo Spor programcısı Ufuk Çakır şu anda attığımızda. Ufuk yayına hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
4: Teşekkürler. Nedir atmosfer? Ortam nasıldır? İlk önce oradan başlayalım.
5: Vallahi orta şimdi birinci koşu koşuldu Veli Efendi Hipodromu'nda. Ve güzel bir başlangıç oldu, sürpriz bir başlangıç oldu. Burası inanılmaz kalabalık, çok güzel bir ortam var. Türkiye Jockey Kulübü'nün düzenlemiş olduğu iyi aktiviteler var. Yarışlar şu an mutlu bir şekilde yarışları takip etmeye devam ediyor.
4: Pekala, Gazi ile devam edelim. Gazi koşusunda senin favorin var mı? Nasıl bir yarış olmasını öngörüyorsun?
5: Şimdi Gazi koşusu da bu sene Gazi koşusu birazcık enteresan çünkü... Yarışın süratli gitmesi muhtemel. Önde 4-5 tane safkanın önde iyi bir tempo yapmasını bekliyoruz ki bu da yarışın sonucuna direkt etki edecek. Bir Jazz Runner veya Baynal Çekan, Anşba gibi önde süratli isimlerin olması, yarışı bir de Anşba ve Baynal Çekan'ın yarışın favorilerinden olması onlar için işi zorlaştırabilecek bir taktik olabilir. En azından Wiesbank de öne gidebilir. Silent Treatment de öne gidebilir. Hani süratli bir yarış olması, öndekilerin, önde kaçacak olanların yarışı erken force edip başta eforlarını tüketmeleri sonda bekleyecek. Sonda iyi sprint atacak isimlerin şanslarını yükseltiyor bu sefer. Bugün. Ve cazip bir sonuç çıkabilir bugün aslında.
4: Senin tuttuğun favori bir at var mı?
5: Mesela Rabova burada çok konuşuluyor. Ahmet Çelik'le 16 numaralı Safkan Rabova bayağı hipodromun dilinde çok iyi koşması bekleniyor. Yine Drivan bugüne kadar geçilmedi. 4 yarışında kazanarak buraya geldi. Yine Drivan da şanslı olacak isimler arasında gösteriliyor. Ben birazcık daha Mandrake tarafındayım. Onun da Mandrake'nde bu ilk defa Çin pistte çıkacak olmasına rağmen onun da sonlarda çok etkili gelip kazanabileceğini düşünüyorum. Hani oynayacak, bahis yapacak yarışseverler varsa 12, 16, 19 bugünkü bu seneki Gazi Koşusu'nun şanslı isimleri olarak düşünülebilir, değerlendirilebilir.
4: Eğer Rabova kazanırsa orada bir de rekor göreceğiz değil mi?
5: Ahmet Çelik evet tabii ki.
4: Rekor egale edilecek değil mi? Yanlışım yok.
5: Rekoru egale edecek. Ahmet Çelik 9. kez kazanmış olacak. Mümin Çılgın'ın rekorunu egale etmiş olacak. 7 kere üst üste kazandıktan sonra bir sene boş geçti. Son geçen sene de kazanmayı başardı Ahmet Çelik. Yine bu sene de çok şanslı isimlerden biri ki son yarışını kazanırken yarışın temposu çok ağır gitmişti. Buna rağmen çok etkili ataklarla gelmiş, kazanmıştı Rabova ile Ahmet Çelik. Bugün yarış birazcık daha süratli giderse sonlarda daha etkili ataklarını seyredebiliriz Safkan'ın.
4: Pekala. Teşekkürler Ufuk. Bağlantılarımız devam edecek. Sana da çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
4: Bağlantılarımız saat başı devam edecek. Sizlere bugün at yarışçılığının derbisini, Gazi Koşusu'nun heyecanını bizler de Radyo Spor ailesi olarak yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 100. Gazi Koşusu olması nedeniyle de oldukça önemli. Bugün hipodromda çok sayıda etkinlik de var. Eğer ki imkanınız varsa çocukları kapıp bu güzel havada hipodroma da gidebilirsiniz. Çocuklar için özellikle Türkiye Jockey Kulübü çok sayıda organizasyon yapmış. Saat saat zaten sitesinden de TJK.org.tr'den de yayınlamışlar. Çok güzel etkinlikler var özellikle çocuklar için. İmkanınız varsa bugün hava da çok güzel İstanbul'da. Yarışları yerinde takip etmenizi ben de sizlere öneririm. Şimdi 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız at yarış kuponlarınızı bekliyoruz. Bugün çok sayıda güzel koşu var. Gazi dışında kupalı çok sayıda koşu var. Dağıtılacak ikramiye tutarın da rekor olması bekleniyor. At yarışı kuponları gönderen arkadaşlarımız vardı. Onlar eğer ki bizler kuponlarını gönderirse seve seve okuruz, takip ederiz. Bizler de oyunlarına ortak olmak isteriz. Bunun dışında altılı gayen kuponları dışında iddia kuponlarınız varsa bunları da bekliyorum sevgili dostlar. Güvendiğiniz bahisler varsa alt liglerden olur ya da Dünya Kupası son 32 turunda ilgili gözünüzde kestirdiğiniz bahisler varsa bunları da yazabilirsiniz. İddia bahis gündemi dışında serbest kürsümüz de var. Transfer haberleri olsun, milli takım değerlendirmesi olsun, takım değerlendirmesi olsun. Bunları da yazabilirsiniz. Bu tip gündem dışı, iddia dışı gündemi çok fazla yapamıyoruz ligler olduğunda. Majör ligler devam ettiğinde şu anda yaz dönemindeyiz. Serbest kürsümüz de var. Mesajlarınızı seve seve okuruz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı yazılı olarak bizlere aktarabilirsiniz. Sabaha karşı oynanan sonuçları ben tekrardan hatırlatayım. J grubunda Ürdün 1, Arjantin 3, Cezayir 3, Avusturya 3. K grubunda Kolombiya 0, Portekiz 0, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3, Özbekistan 1. L grubunda da Hırvatistan 2, Gana 1, Panama 0, İngiltere 2. Sabaha karşı oynanan maçlarda bu sonuçlar alındı. Bugün son 32 turu başlıyor. Güney Afrika Kanada müsabakasıyla başlıyor. Bizim saatimize göre saat 22'de oynanacak. Bunu ben değerlendireceğim zaten. Bilgisayardan skor tahmin desteğini de sizlere aktaracağım. Devam eden maçlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde Kuandao Yandaylı'da Ziyejan karşı karşıya geliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk yarı bitti. 1-1'lik eşitlik var. Dalian Şangay Shenhua maçı başladı. Onu da 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Hazırlık müsabakaları var. İddiada olan maçlar Brøndby Hvidovre başladı. 14 seansı maçı gol yok. 0-0 devam ediyor bu. Bakıyorum Belarus'un alt liginde Orşay'la Minsk'in B takımı karşı karşıya geliyor. 14 seansı maçı gol yok 0-0 devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Suzhou Dongbu Ningbo bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2. liginde müsabaka var. 8. dakika golsüz eşitlikle geçildi. Norveç'in alt liginde maçlar var. Strøm Godset'in B takımı Skjervøy ile oynuyor. Dakika 49 şu anda 4. gol attı. 4-0 oldu iddiada olan maçlardan. Güney Kore'nin 3. liginde Busan'la Daejeon karşı karşıya geliyor. Konuk taraf 1-0 önde. İlk yarıdaki uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. Şu anda önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Goller oldukça, goller atıldıkça sizleri haberdar edeceğiz. Gel hemen. Altılı Ganyan geldi. İstanbul 2. altılısı Burgazadan Murat Bey bu haftada sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Altılı Ganyan kuponunu gönderdi. İlk ayak 1-12, ikinci ayak 1-3-8, üçüncü ayak 3-4-5-10-12-15-16-18-19, dördüncü ayak 6-7, beşinci ayak 7-8, son ayakta 6 numara tek. Burgazada'dan Murat Bey'in İstanbul 2. altılı ganyanını paylaşıyoruz. 15.30'da başlayacak. Bugün yarış saatlerimiz biraz değişik kupalı koşular olduğu için 15.30'da bir yarışımız olacak. 16.15'te bir yarışımız olacak. 17.15'te de Gazi olacak. İstanbul 2. altılısı tekrarlıyorum. İlk ayak 1-12, ikinci ayak 1-3-8, üçüncü ayak 3-4-5-10-12-15-16-18-19, dördüncü ayak 6-7, beşinci ayak 7-8, son ayakta 6 numara tek. Abi selam iyi yayınlar ben Yalçın. Şangay Şenşo 3.5 üst Norrköping 1 üst Landskron üst olur mu? Ne diyorsun? Değerlendireceğiz sevgili Yalçın. Şangay Şenşo müsabakası zaten başladı. Onu ben sana istatistikler gelirse onları da söylerim sana. 10 geç reklamına gidelim. Sonrasında ben buradayım. Devam ediyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Sporla eğlenmenin kardeşi milyoner.
0: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Radyo

0: kazanır.
1: Gazi coşkusuyla kampanyası Embol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
9: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
10: Döndük geldik tekrardan. Birlikteyiz, yayınımız devam ediyor. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj hattımız. Reklam arasında gol geleneği sürdü. Çınak Cumhuriyeti'nde Kuandao 2, Ziyajang 1 oldu. Dalyan 1, Şangay Shenhua'da 0 oldu. Yalçın 3.5 üst bekliyordu. İlk gol geldi Şangay Shenhua müsabakasında. 1-6'lık Gayan kupon daha geldi. İyi günler, kolay gelsin. Bursa'dan Fahrettin. İstanbul 2. altılı Gayan'a teşekkür ediyoruz Bursa'dan Fahrettin'e. Sanırım benim yayındaki ilk altılı Gayan kuponunuz, yanlışım yoksa. Teşekkür ediyorum. İstanbul 2. altılısı ilk ayak 1-5-7, 2. ayak 1-5-12, 3. ayak 1-5-12-16-8-19, 4. ayak 2-4-8, 5. ayak 4-8-12, son ayakta da 6 numara tek Bursa'dan Fahrettin Bey'in altılı Ganyan kuponu. Tekrarlıyorum, ilk ayak 1-5-7, 2. ayak 1-5-12, 3. ayak 1-5-12-16-10-8-19, 4. ayak 2-4-8, 5. ayak 4-8-12, son ayakta da 6 numara tek Bursa'dan Fahrettin Bey'in kuponu. Fahrettin Albay'ın kuponu. Teşekkür ediyorum kendisine gönderdiği kupon için. İddia kuponlarınız varsa, iddia tahmininiz varsa bunları da bekliyorum. İsveç'te 16 seans maçları var. Buradan başlayalım. Geçen hafta 16 seansında İsveç 2'de bir 3 maçlık kupon yapmıştık. Bu kuponda isabet sağlamayı başardık. Takip edenler, oynayanlar varsa tebrik edelim. Bugün 16 seansında 2 müsabaka var. 3 maç yok. Ama onları da değerlendireceğim sizler için. 16 seans müsabakalarında değerlendireceğim. Gazi koşusu saat kaçta ve tek kupon yapılıyor mu? Bursa'dan Aykut Bey favorini Sangi attır. Gazi koşusu 17-15'te oynanacak. Dostlarımızın kuponları geliyor zaten. Üzerinde durulan atlar. Baynal Çakan 5 numara, Halis Karataş'ın bindiği. Ahmet Çelik'in bindiği 16 numaralı Rabovo, ki Ahmet Çelik eğer kazanırsa en fazla Gazi kazanma rekorunu egale edecek. Bu sefer 9. galibiyeti olacak. 8 kez kazanmıştı Ahmet Çelik. Mümin Çılgın'a ait rekor 9 kezle birlikte. Eğer ki Ahmet Çelik onu da kazanırsa rekoru egale edecek. Üzerine duran atlar bunlar. En fazla oynayan ganyanları da sizlerle paylaşırım. Burada tek olarak da oynayabiliyor. Yani aynı iddiadaki tek maç gibi bir koşuya tekli olarak tuttuğunuz ata ganyanda oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi iki hatta ön plana çıktı şu ana kadar. Bağlantılar tabii ki yapacağız. Oradan favorilerin durumunu da alacağız. En çok hangi hatları oynanmış, onlara da bakacağız. Onlara göre bir tercih yapabilirsiniz. Saat 17-15'te koşulacak Gazi koşusu. Şimdi Brøndby Hivodovre 0-0 devam ediyor. Dakika 15. Şöyle bir hızlıca bakıyorum başka gol var mı diye. Başka da bir gol haberi, yeni bir gol haberi görmedim. 16'da Landskrona Varnamo müsabakası var. Buradan başlayalım değerlendirmelere. İsveç 2'yi tabii ki tekrardan bir röntgenini çekelim. İsveç 2'de ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan üst lige terfi ediyorlar. 3 ve 4'te playoff oynuyor üst lige çıkabilmek için. İsveç'in en üst ligine çıkabilmek için. Son iki sıra 15-16 küme düşüyor. 13-14'te küme düşmemek için baraj maçı oynuyorlar. Landskrona Varnava maçına baktığımızda 1.62, 3.17, 3.26, 1.02'nin oranları 2.56, 1.87, 2.5 üstü 1.42, var 1.38, yok da 1.94 olarak belirlendi. Risk merkezi tarafından birbirine zıt performans çizen iki takımın müsabakası olacak bu. Landskrona şu ana kadar 13 maç neticesinde 22 puan toplamayı başarmış bir takım. İlk 2'nin doğrudan adayı konumunda. İlk 2 sıra mücadele zaten çok çetin geçiyor. İsveç 2'de Falkenberg 28 puanla zirvede, Varbergs 27 puanla 2. sırada, Norrköping 26 puanla 3. sırada, Landskrona 22 puanla 4. sırada, Östersund'un United Nordic'inde yine 22 puanı var. Arka arkaya bunlardan sonraki 3 takımın da 20 puanı var. 9. Östersund bile yani üst sıraları 1-2 galibiyetle birlikte çıkma ihtimali var. Çok sayıda takımın üst lig mücadelesi sürüyor. Ama Landskrona dediğim gibi 22 puan topladı. 4. sırada formda ekiplerden birisi. Son 10 maçta sadece tek mağlubiyeti var. Son 3 maçını arka arkaya kazandı. Son 4 müsabakasından toplamda 10 puan çıkarmayı başardı. Dikkat çeken özelliği de şu. Bu 4 müsabakadan 10 puan çıkarırken maçlarında minimum 2 gol atmayı başardı. Brage maçı 2-2 bitti. Puan kaybettiği müsabaka buydu. Helsingborg deplasmanında 3-0 kazandı. United Nordic 2-0'lık skorla mağlup etti. Varbergs deplasmanında zaten 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hücum anlamında bu son 4 müsabakada hep iyi işleri imza attılar. Varnava'ya baktığımızda rakibine nazaran tam tersi performans çiziyor. Son 10 maçta sadece tek galibiyeti var. Son 9 müsabakada bir beraberlik çıkarabildi. Geri kalan bütün maçları kaybetti. Son 5 müsabakasını kaybetti. Son maç zaten Braga deplasmanı 5-1'lik çok ağır bir mağlubiyet aldı. Bundan önceki 3 müsabakada kaybederken gol dahi atamamıştı. Son 4 maçta Varnava sadece 1 gol atabildi. Dolayısıyla ev sahibinin çok öne çıktığı bir müsabaka. Ben ama galibiyetine gitmedim. Ev sahibi 1.5 gol üstüne gittim. Bu hücum anlamındaki son haftalardaki performansındaki yükselişten kaynaklı olarak. Böyle bir müsabakada 1.62'lik ev sahibi galibiyeti oranı bana çok yüksek geldi. Burada yani bilmediğimiz bir şey var. Sonuçta İsveç 2'yi çok da araştırabildiğimiz, çok da üzerinde takımlar üzerinde haberler bulabildiğimiz bir lig değil. Dolayısıyla 1.62 yani çok dengesiz geldi bana. Ama yine de yani bu kadar form grafiği değişken iki takımın maçında Varnava tarafına gitmek de elbette ki elim gitmedi. En iyi sonucum ben, en iyi tahminin ev sahibi 1.5 gol üstü olduğunu düşündüm. Bunun oranı Landskrona galibiyetine göre bir parça daha düşük. Landskrona'nın galibiyeti 1.62. Ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 1.51. Ben 1.51'den bunu değerlendirdim. Alternatif olarak da temponun artabileceğini düşündüğüm için 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Eğer ki taraf bahsine hiç bulaşmak istemiyorsanız bu müsabakada 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. 16 seansı maçı Landskrona Varnamo. Burada zaten ilk yarısında yayında olacağız. Hep birlikte müsabakayı takip ederiz. İstatistiklere baktığımızda da Landskrona evinde 5 maçtır kaybetmiyor. Toplamda 3 maçtır kazanıyor. Toplamda 5 maçtır da kaybetmiyor. Varnamo deplasmanda 5 maçtır kaybediyor. Toplamda da yine 5 maçtır kaybediyor. Ve ligde 9 maçtır da dediğim gibi kazanamadı. Varnamo bu 9 müsabakada bir beraberliği var. Sadece ilk maçımız buydu. Landskrona ev sahibi 1.5 gol üstünü sizlere önerdim. İddiada en çok oynanan maçlar listesine bakalım. Bunu 10 geçeden sonra yapıyorduk ama atlamayalım. Gene aynı geçen hafta olduğu gibi iddiada en çok oynanan maçlar listesinde aynı tahmin üzerinde durulmuş. İki yarıda da karşılıklı gol var tercihleri. Hepsinde oranı çok yüksek. Okuyorum sizlere. Sizler okuyacağım. 9 müsabakada bakıyorum 3, 6, 9 müsabakada hep aynı bahis oynanmış. Her iki yarıda da karşılıklı gol var olur. Oynanma hacimleri de oldukça yukarıda. 18'de oynanacak Sandvikens Helsingborg maçı. 16'da oynanacak Billing Junkeren müsabakası. 22'de Almanya ile Danimarka'nın U19 takımları karşı karşıya gelecek bu müsabaka. Finlandiya'nın alt ligindeki Kokkolan Keski müsabakası. Yine alt ligdeki Skate Lade müsabakası. Molde Bodo hazırlık müsabakası. Varek Hogesand alt lig maçı. Follo Legaver Kaps Yaps müsabakası. Bu da Finlandiya'nın alt ligi. Bunların hepsinde her iki yarıda da karşılıklı gol var tercihi yapılmış. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde. Oranlar da sırasıyla 9.88, 7.09, 8.59, 6.57, 9.19, 6.70, 6.81, 10.05 şeklinde gidiyor. Yani iddiacılar bu kısıtlı bültende çok az paralara yüksek oran kovaladığı kuponlar yapmışlar. Her iki yarıda da karşılıklı gol var olur tercihlerine gitmişler sevgili dostlar. Bu arada hazırlık maçında gol var. İddiada olan maçlardan biri olduğunu söylemiştik. Brøndby-Hivadøre müsabakası. Ev sahibi ekip 20. dakika itibariyle müsabakada 1-0 öne geçmeyi başardı sevgili dostlar. Şimdi 16'nın ilk maçını konuştuk. Derken Kocaeli'den Muzaffer Bey'den altılı Ganyan kuponumuz geldi. İstanbul 2. altılı Ganyan'ı. İlk ayak 1-6-7-9-11-12. İkinci ayak 10-12. Üçüncü ayak 5-16. Dördüncü ayak 4-6. Beşinci ayak 4-7. Son ayakta da 6 numara tek. Kuponu bu şekilde oynarsanız kupon bedeli 120 lira oluyormuş. Tekrarlıyorum. İlk ayak 1-6-7-9-11-12. İkinci ayak 10-12. Üçüncü ayak 5-12. Dördüncü ayak 4-6, beşinci ayak 4-7, son ayakta da 6 numara tek. Kupon bedeli de 120 liraymış. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılı Ganyan'ı. Altılı Ganyan kuponu gönderen dostlarımızdan Gazi'de de güvendikleri at varsa numarasını ve isimlerini yazarlarsa sevinirim. Başka dinleyicilerimiz, daha önce Altılı Ganyan oynamamış dinleyicilerimiz sordu misal. Onlar için de bir yol gösterici olur. Güvendiğiniz tek at varsa Gazi'de yazarsanız onları da okuyayım. Kupon yapmak isteyenler, tekli bahis oynamak isteyenler varsa değerlendirsinler. Bu arada Brøndby-Hivadøre karşısında 2-0'ı buldu. 21. dakika itibariyle bir gol daha oldu hazırlık müsabakasında. O yeni gol haberini de sizlere aktarayım. Bakıyorum başka Kuyundao 2, Ziyajang 1, Dalian 1, Shanghai Shenhua 0. İlk maçta dakika 61, ikinci müsabakada dakika 23'ü göstermekte. Orsha 0, Miskin B takım 1 dakika 25. Burada başka yeni bir gol yok. Güney Kore'nin 3. liginde daha önce deplasmanda 1-0 önde. Norveç'te gol var. Strøm Godset 4-0 öndeydi. Konuk taraf Skjervøy bir gol atmış. 4-1 olmuş dakika 65. Orada da sevgili dostlar. Şu andaki önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Şimdi 16'nın ilk maçını aktardım sizlere. Landskrona Varnamo'da 1 ve düzeltiyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstüne önerdim. 16'nın diğer maçı Norrköping Norrby müsabakası. 1.24, 4.05, 5.42, 1.02'nin oranları. 2.5 altının oranı 2.06, 2.5 üstü 1.33. Var bahsi 1.49, yok bahsi 1.77 olarak açıklandı. Burada Norrköping 3. sırada 26 puan topladı. Az önce söylediğim ligdeki üst lig mücadelesi veren, yoğun şekilde mücadele veren takımlardan birisi. Formda da bir takım, son 5 müsabakasını kazandı. Norrby ise, konuk taraf ise şu ana kadar 11 puan toplayabildi. Onlar da playoff sırasında bulunuyor. 14. sırada bulunuyor. Sezonu burada tamamlarlarsa düşmemek için baraj maçı oynayacaklar. Buradan kurtulma çabasında. Norrköping'e baktığımızda Norrköping son 8 müsabakasında hiç kaybetmedi. 2 beraberliği var. Geri kalan bütün maçları kazandı. Arka arkaya gerçekleştirdiği son 5 maçı da galibiyetle tamamlamayı başardı. Şöyle de bir özelliği var Norrköping'in. Bu son 5 müsabakayı kazanırken sadece bir kez gol yedi. Kalesini gole kapatmayı başardı. Norrby de son 4 müsabakada 3 mağlubiyet aldı. Bir beraberliği var. Onlara dikkat çeken durmuş. Son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildiler. Hiç gol atamadılar. Puanı da 0-0 biten son müsabaka. United Nordic müsabakasında aldılar. Öncesinde Oddevold'a kaybetmişlerdi. Bir önceki maçta Varberg'se kaybetmişlerdi. 2 maçı da 2-0'lık skorla kaybettiler. 3 haftadır Norrby gol atamıyor. Bu iki takım çok uzun süredir karşı karşıya gelmiyor. 2015'ten beri ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecekler. O maç da zaten İsveç Kupası müsabakasıydı. Norrköping'in şöyle bir durum var. Norrköping skoru bulduktan sonra çok fazla rakip takım üzerine gitmeyen, skoru daha çok korumaya çalışan bir takım. Son 5 maçındaki galibiyetini söylersek, bakarsak Östers maçı 2-0, Helsingborg deplasmanı 2-0, Oddevold maçı 2-1, Varbergs 2-0, Östersat 2-0. 5 maçın 4'ü 2-0 bitmiş durumda. Skor üstünlüğünü bulduktan sonra oyunu soğutan bir takım. Norrby'nin bu skorsuzluğunda hesaba kattığımızda, son 3 maçta gol atamadığını hesaba kattığımızda, bu maçta Norrköping Norrby müsabakasında 1 ve 4.5 gol altı tercihi bence ön plana çıkıyor. Şu anda bu bahsin güncel oranı 1.63. bu kuponlarımıza değerlendirebiliriz. Bunu 16 seansında yeterli maç olsaydı kuponu bu şekilde alırdım 1 ve 4.5 gol altını. Eğer ki dilerseniz de riski yukarı çekmek istiyorsanız ve oranı da yukarı çekmek istiyorsanız 1 3.5 gol altı 2.13'ten yazılabilir ya da bu 2-0'lık galibiyet serisi devam eder daha da yukarı gitmez diyorsanız 1 2.5 gol altının oranı 3.91. Oran ihtiyacınıza göre, yatıracağınız paranın miktarına göre riski arttırarak 1-4.5 gol altı, 1-3.5 gol altı, 1-2.5 gol altı tercihlerinden birisini değerlendirebilirsiniz. Az önce iddiada en çok oynanan maçları sizlere aktardım. Hep yapılan bahisler, her iki yarıda karşılıklı gol var tercihleri, hep yüksek orana gidilmiş. Bu tarz kuponlarınız varsa Norkoping Norbi'de 1 ve 2.5 gol altı tercihi sevgili dostlar kendisine yer bulabilir. Ve bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelen altı kayan kuponlarını bir kez daha aktarayım sizlere. Kocaeli'den Muzaffer Bey en son kuponu göndermişti. İstanbul ikinci altı kayanı. İlk ayak 1-6, 7-9, 11-12. İkinci ayak 10-12. Üçüncü ayak 5-16. Dördüncü ayak 4-6. Beşinci ayak 4-7. Son ayakta 6 numara. Kupon bedeli de 120 lira. Bu şekilde oynarsanız. Bursa'dan Fahrettin Bey'in kuponu İstanbul ikinci altı kayanı. İlk ayak 1-5-7. İkinci ayak 1-5-12, üçüncü ayak 1-5-12-16-18-19, dördüncü ayak 2-4-8, beşinci ayak 4-8-12, son ayakta da 6 numara tek. Ve Burgazada'dan Murat Bey'in altı kayan kuponu, ilk ayak 1-12, ikinci ayak 1-3-8, üçüncü ayak 3-4-5-10-12-15-16-18-19, dördüncü ayak 6-7, beşinci ayak 7-8, son ayakta da 6 numara tek. Bu da Burgazada Murat Bey'in kuponu. Eğer ki sadece Gazi Koç'ta güvendiğiniz tek at varsa veya bir ikiliniz varsa bunları da yazarsanız dinleyicilerimiz bunlardan da yararlansınlar isterim bugün. Çünkü 17-15'te Türk Atçılığı'nın derbisi var. Çok da büyük bir ikramiye dağıtacağını düşünüyorum ben bugün altı kayanında oyunlarında. Çünkü Gazi günleri kupalı başka koçlarda olduğu için miktar çok fazla yukarı gidiyor. Herkesin keyifli bir gün geçirmesini dilerim. Bu arada reklama gitmeden golümüz var. Kuandao Young Talent müsabakasında ev sahibi ekip 2-0 öndeydi. 3-1'i buldu 67. dakika itibariyle. Diğer müsabakada da Dalian Shanghai Shenhua'da da skor 1-1'e geldi. Dakika 29. Sevgili Yalçın 3.5 üstü beklentisi vardı. İlk yarım saatte 2 gol geldi. Kuponun için 2 gol daha bekliyoruz. Brøndby 2 Hvidovre 0 dakikalar 28'i gösteriyor hazırlık müsabakası. Belarus'ta Orşa 0 Minsk'in B takımı 1 şeklinde sürüyor. İlk yarım saat bu şekilde geçti. İstanbul'dan Taksim Murat'tan da bir kupon geldi. Bu da sanırım İstanbul 2. altılı Ganyan'ı. Hemen onu da bakalım. İlk ayakta 12 numara tek. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14. Üçüncü ayak 5, 15, 16, 18, 19. Dördüncü ayak 2, 6, 7. Beşinci ayak 7, 8, 9, 10, 11. Son ayakta da 6 numara tek. Murat Bey'e de kuponu için teşekkür edelim. Buçuk reklamına gidelim. Reklamlardan sonra buradayım.
8: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
9: Sporla eğlenmenin kardeşi milyoner.
0: Radyo Spor.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
12: 2014 İtalya Uruguay 79 dakika bir şey yok. Fakat 79. dakikada bir pozisyonda Suarez ağzını tutuyor böyle. Kendini yere bırakıyor. Önce kimse ne olduğunu anlayamıyor. Chiellini hakemin yanına koşuyor. İtalyan oyuncu, savunma oyuncusu. Diyor ki beni ısırdı, gösteriyor. Hakem de bakıyor. Evet, diş izleri var. Fakat pozisyonu görememiş durumda yardımcıları kendisi. O zaman var da yok. Oyun devam ediyor. İş ama böyle bitmiyor. FIFA toplanıyor. Görüntülere bakıyor. Ve diyor ki Suarez Chiellini'yi ısırdı. Bu çok büyük bir cezaya doğru gidiyor. Tam 4 ay hiçbir şekilde futbolla ilişkisinin olmaması yönünde bir ceza çıkartıyor FIFA. Suarez, Chiellini ısırdıktan sonra kurtulacağını zannediyor ama meseleyi FIFA görüntüleri tekrar izleyerek düzeltiyor. Dünya Kupası'nın unutulmaz ısırığı bu.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
0: Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Reklam.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
7: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
8: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Yayınımız devam ediyor. Sizlerden ayrı kaldığımız dakikalarda yeni bir gol haberi oldu. Dalyan Şangay Şenşua müsabakası 1-1'e gelmişti. Şangay Şenşua ikinci golü de attı. 2-1'e getirdi skoru dakika 35. Brøndby Hvidovre'de Brøndby 3-0'ı buldu dakikalar 32'yi göstermekte. Orada da yine goller devam ediyor. Bakıyorum başka alt liglerde başka bir gol haberi var mı diye. Alt liglerde başka bir gol haberi bulunmuyor. Kocaeli Muzaffer Bey Gazi koşusunda 5 numaralı Bay Nalçakan ile 16 numaralı Rabovo'nun son koşularını izledim. Halis Karataş Bay Nalçakan'ı çok rahat bir şekilde uzak çekti. Rabovo ise Ahmet Çelik de son 50 metrede çok rahat bir şekilde önündeki atları geçerek kazandı. Bence Gazi koşusu bu iki atın dışına çıkmaz. İyi yayınlar demiş. Kocaeli'de Muzaffer Bey diyor ki 16 numaralı Rabovo ile birlikte 5 numaralı Baynal Çakan. Halis Karataş Baynal Çakan'a biniyor. 16 numaralı Rabovo'ya da Ahmet Çelik biniyor. Yarış bu ikisi arasında geçer demiş. Eğer ki ikili bahis almak isterseniz bu iki atı değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar, Altılı Ganyan'ı takip eden dostlarımızdan Gazi'ye özel tahminlerini bekliyoruz. 0538-052-1487, 0538-052-1487. Şimdi 16 İsveç'te iki müsabaka konuştuk. Biri Landskrona Varna maçı, ev sahibi 1.5 gol üstü. Diğeri de Norrköping Norrby müsabakasında 1 ve 4.5 gol altı. Bunların ikisinin oranlarında düşüş var. Ben Milyoner'de yazdığımda Landskrona Varnamo'da ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.55'ti. 1.51'e gerilemiş durumda. Norrköping Norrby'de de 1 ve 4.5 gol altının oranı 1.68'di. 1.63'e gerilemiş durumda. 16 seansı maçları bunlar. Yaklaştıkça maç saati oranlarda bir parça da düşüş olacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki kuponunuzu alacaksınız biraz daha elinizi çabuk tutmanızda fayda var diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, alt ligler tahminleri devam edecek. Son 32 maçlarını da sizler için değerlendireceğim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Bir Digi Talk'umuz var Yücel. Onu şimdi yapalım istiyorsan. Onu da konuşalım.
2: Tanıtıcı reklam.
8: Türk atçılığının zirvesi Gazi koşusu bu pazar 100. kez koşuluyor. Bu büyük yarışın heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının koşacağı bu büyük yarışın heyecanına ortak olmak için Milyoner'e gelin ve favori atınızı seçin. Favori atınız konusunda kararsızsanız da Milyoner sosyal medya hesaplarında milyonerin alanında uzman at yarışı yazarlarının favorilerini açıkladığı videolara bir göz gezdirin. Milyoner ekibinin bu yarıştaki favorisi de sevgili dostlar Ahmet Çelik'in bindiği Rabovo. Bunu da söyleyelim. Digitalk'umuzu bitirelim.
2: Tanıtıcı reklam.
8: Sevgili dostlar, döndük geldik. Devam ediyoruz. Milyoner hafta sonu saati devam ediyor. Şu ana kadar iki müsabakayı konuştuk. Yine gol haberi var. Kuyunda Yan Taylı'nın Diyanjinak maçında skor 3-1 oldu. Dalyan 1, Şangay Şenşua 2. Bu golü zaten söylemiştik. Sevgili Yalçın'ın da 3.5 gol üstü beklentisi vardı. 38. dakikada 3 gol geldi. 1 gole de ihtiyacı var. Sevgili Yalçın'ın skorları takip edeceğiz. Takip etmeyi sürdüreceğiz. 18'de Belarus'ta Dnepr, Mogilev, Neman, Grodno müsabakası var. Buna bakalım. Saat sırasına doğru gidelim. Şöyle açalım. Saat 18'de Dnepr, Neman müsabakası oynanacak. Burada da durum şu. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 2 ile 3 Konferans Ligi elemesine gidiyor. İlk 3 takım Avrupa'ya gidiyor. Son 2 takım 15-16 Belarus'ta küme düşüyor. 14. takım da play-out oynuyor. Alt ligden gelen takımla birlikte önümüzdeki sezon yine ligde olabilmek için play-out müsabakası oynuyor. Dnepr Neman maçının oranlarına baktığımızda 4-14, 3-0-4, 1-50, 1-0-2'nin oranları bu şekilde açıklandı. 2.5-6, 1-52, 2.5 üstü 1.72, var bahsi 1.66, yok bahsi de 1.56 olarak belirlendi. Dnepr Mogilev 8 puanda 15. sırada, düşme hattında 12 maç neticesinde sadece 8 puan toplayabildiler. Haftalardır da kazanamıyor ev sahibi takım. Zaten çok iyi bir kadrosu olduğunu söylemek güç. Şu ana kadar ligde sadece bir kez kazanabildi. 3. haftada Belçin'le karşısında 2-1'lik skora kazanmıştı. Kadro kalitesi düşük bir takım, bütçesi düşük bir takım. Lige tutunma mücadelesi veriyor. O 3. haftaki galibiyetten sonra hiç kazanamadı. Son 2 maçında kaybetti. Biri Arsenal Dzenski'ye iç sahada 1-0'lık skorla. Son maçında da Gomel deplasmanında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Neman müsabakanın favorisi olarak açıklanmış ama Neman tarafında da çok parlak bir performans görmüyoruz. Onlar da son 5 müsabakada 2 kez kazanabildi, 3 kez mağlup oldu. Arka arkaya son 2 maçlarını kaybettiler. Bunların biri Yeniseyir'e oynadıkları hazırlık müsabakası. Sonrasında lig maçında da Dinamo Minsk'te liderle oynadılar. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Aslında o müsabakada 82. dakikaya kadar Neman skoru 1-1 olarak götürmeyi başardı. Daha henüz maçın başında 2. dakikada Dinamo Minsk öne geçti. Neman skora dengeyi getirdi 66'da. 82'ye kadar da bu şekilde gitti ama 82'de ve 88'deki penaltı golleriyle Dinamo Minsk maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. İstatistiklere baktığımızda 17 şutu var. Ev sahibinin Neman'ın 6 kez isabet sağladı. Dinamo Minsk 5 şut attı. 4'ünde isabet sağladı. 59'a 41 topla oynama oranlarında da Neman üstündü. O maçtaki performansın tekrarıyla birlikte Dnepr deplasmanında kazanabilirler. Ama benim buradaki ilk tercihim Neman'ın galibiyeti olmayacak. Çünkü deplasmandaki 1.50'lik oran bana çok yüksek gelmedi. Bu müsabakada biraz daha 1.50'lik oran biraz daha yukarıda olmalı diye düşünüyorum ben. Kazanırken Neman toplam golde 2-3 barajı açılmaz diye düşünüyorum. Toplam gol sayısında 2-3 tercihim var. Ev sahibinin savunma ağırlıklı oynamasını bekliyorum. Dnepr'in son maçları zaten çok düşük skorlu geçiyor. Bate maçı 1-1. Dinamo Minsk müsabakası 1-0 kaybettiler. Arsenal Dzenski'ye 1-0 kaybettiler. Gomel karşısında İsa'dan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Neman Grodno'da konuk tarafta çok çok gollü müsabakalara imza atan bir takım değil. Toplam gol sayısında 2-3 tercih ideal kuponlar için oldukça ideal olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, 0538-052-1487, 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Biz değerlendirmeler devam edeceğiz. Mesajlar var. dinleyicimiz bir haber göndermiş bize. İskoçya'da teknik direktör Clark görevinden istifa etmiş. 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında yenen İskoçya'da. Bu haberi göndermiş dinleyicimiz. Montella'dan da bir istifa bekliyorum diyor. Hatta demiş ki uçak biletini ben alayım lütfen git denizden Kasım Bey. Montella'dan da istifa bekliyormuş. Bu istifa haberini bizlere göndermiş. Benzerini bekliyorum demiş denizden Kasım Bey. Mesajı da devam ediyor. Bakalım neler gelecek arkasından. Evet, ki Dünya Kupası'nda bizler için milli takımımızın performansı çok büyük hayal kırıklığı oldu sevgili dostlar. Şu turnuvada bizim de şu anda son 32'deki rakibimizi analiz ediyor olmamız, bu heyecanı yaşıyor olmamız lazımdı, gerekiyordu. Çok erken bir şekilde veda ettik. Ben de Montella'nın yaşanan bu başarısızlıktaki ana payın Montella'ya ait olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Onu da milli takım değerlendirmesinde yapalım. Demiş Deniz'den Kasım Bey. Bu arada milli takım değerlendirmenizi de bekliyorum. Onda serbest kursumuz var bugün. İstediğimiz gibi konuşabiliriz. 0532-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız serbest kürsüde konuşabiliriz. Bakalım gol haberimiz var mı? 3 maç konuştuk şu ana kadar. Neman maçında toplam gol 2-3 dedik. Konuştuğumuz 3 maçı sizlere tekrarlayayım. 16 seansı İsveç 2, Norrköping Norrby maçı 1-4.5 gol altı. Yine 16 seansı İsveç 2, Landskrona Varlama müsabakası ev sahibi 1.5 gol üstü. Son olarak Dineper Mogilev Neman maçında da toplam gol 2-3. Onun doğrunu şu anda 1.71. Bu 3 müsabakadan bir kupon da yapabiliriz. Bakalım 3'ü geçeceğini düşünüyorum 3 maçlık bir kupon. 4.21. Norrköping Norrby 1 ve 4.5 gol altı. Landskrona Varnamo ev sahibi 1.5 gol üstü. Dineper Mogilev Neman Grodno toplam gol 2-3. Oran 4.21 oldu. Ben bunu birazdan reklam arasında Twitter'dan da paylaşırım. X'ten de paylaşırım. Adım soyadım Ulaş Uzuner. Dilerseniz takip alabilirsiniz oradan. Kupon da oradan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben tekrardan da söyleyeyim. Radyo Spor'dan da dinleyenler için. Norrköping Norrby 1 ve 4.5 gol altı. Landskrona Varnamo ev sahibi 1.5 gol üstü. Dineper Neman maçında da toplam gol 2-3. 3 maçın oranı 4.21 yapıyor sevgili dostlar. Twitter'dan X'ten adım soyadım Ulaş Uzuner. Birazdan oradan da bu kuponu paylaşacağım. Dilerseniz orada da görebiliriz. Bir dinleyicimiz de gruplar arasında en iyi 4. olduk. Dünya Kupası da 30. olarak veda ettik yazmış. Dinleyicimizin ismini göremedim. Gökçe Bey sanırım. Yanlış görmediysem şimdi yukarılara doğru baktım. O da milli takım yorumunu bizlere aktarmış. Dakika 82'ye geldi. Kuyundağ Young Talent Ziyajang maçında 3-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğü sürüyor. Dalyan 1, Shanghai Shenhua 2. Burada artık ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. Hazırlık maçında Brontby Hividoyla maçı coşmuş durumda. Skor 3-1'e gelmişti. Brontby şu anda 4. gol attı. Dakika 44, skor 4-1'e geldi. İddiada olan hazırlık maçlarından birisi. Bugün iddiada güzel hazırlık maçları da var. Fredrikstad Elfsborg müsabakası var. Molde, Bodo, Ayik, Vasteras müsabakaları var. Dikkat çeken bakıyorum. İddiada başka olan Ferencvaros sabah var. Dinamo Kiev, Viesa, Krakow müsabakaları var. Fredrikstad Elfsborg, Molde, Bodo zaten kuzey liglerinden tanıdığımız takımlar. Saat 15'te karşı karşıya gelecekler. Bunların da yine takibini yaparız. Bakıyorum Belarus'un alt liginde Orşa 0, Minsk'in B takımı 1, altık ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. Çınar Cumhuriyeti'nin B 2. liginde şu anda gol oldu. Suzao Ningbo maçında konuk taraf 1-0 önde götürüyordu müsabakayı. İlk yarı bitmeden 2-0'ı da bulmayı başardılar. İsveç'in alt liginde Olimpik Eskilstuna maçında 0-0'lık denge bozulmadı. İlk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. Güney Kore'nin 3. liginde Daejeon çok uzun süredir Busan deplasmanında 1-0 öndeydi ki maçta artık uzatma dakikalarına geçilmiş durumda 1-0'lık konuk tarafı üstünlüğü sürüyor. Norveç'in alt liginde 3. liginde Strømsgodset'in B takımıyla Skarvøy karşı

0: karşıya geliyordu. Burada da ev sahibi ekip maçın başından beri domine ediyor. İlk yarı 2-0 önde tamamlamıştı. Şu anda dakika 88. Ev sahibinin 5-1'lik üstünlüğü var. Bakıyorum. İsveç'in alt liginde Jonseret Kongala müsabakası ilk yarı 0-0 bitti. Başka da sizlere hatırlatacağım yeni bir gol haberi bulunmuyor. Basketbolda canlı maçımız varsa ona bakalım. Basketbolda FIBA U17 Dünya Kupası maçları var. Biten maçlarda Sırbistan'ın U17 takımıyla Venezuela'nın U17 takımı karşı karşıya gelmişti. Sırbistan 84-53 kazandı. Fil dişisi ile Avustralya maçında da Avustralya 78-73 kazandı. A grubunda da Japonya-ABD maçı var. ABD şu anda 7-3 önde ama maç daha yeni başladı. Orada da basketler atıldıkça sizlere haberdar ederiz. Bizim milli takımımız da U17. Milli takımımız da saat 20.15'te Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Onu da hatırlatalım. Onu da sizlere söyleyelim. Reklama gitmeden kuponu bir kez daha söyleyeyim. Güzel bir kupon oldu. Buna bir miktar bahis atıp bir maksat bahis olsun. Maksat vakit geçsin kuponu yapılabilir. Norrköping Norrby'de 1 ve 4.5 gol altı. Landskrona Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Dnepr Mogilev Neman müsabakasında da toplam gol sayısında 2-3 yazdım. 3 maçlık bir kupon oldu. 4.21'de oranı var. İlk iki müsabaka İsveç'in alt liginde olan maçlar saat 16'da. Belarus'taki Dnepr Neman maçı da saat 18'de oynanacak sevgili dostlar. Birazdan da reklam arasına gidince bir dakika sonra Twitter'dan X'ten de adım soyadım Ulaş Uzdöner. Buradan da kuponu paylaşacağım. Dilerseniz oradan da görebilirsiniz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız iddia kuponlarınız, altılı ganyan kuponlarınız, Gazi koşusunda favoriniz varsa bunlar. Eğer ki bahis gündeminden uzaksanız serbest kürsü, milli takım değerlendirmesi, transferler bunların hepsini yazabilirsiniz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız. 10 kala reklamına gidelim. Sonrasında Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bankam Bank kartım hadi.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonlar son düzlükte.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve

etmeye çalışırım. Norrköping, Norrby 1 ve 4.5 gol altı 1.63. Landskrona, Varnamo ev sahibi 1.5 gol üstü 1.51 ve Dineper Mogilev Nema maçında toplam gol 2.3, bunun oranında 1.70. 4.21'lik 3 maçlık bir takip kuponu oldu sevgili dostlar. Şimdi 15'e kadar 7 dakikamız var saat başına kadar. Sandviken Helsingborg müsabakasını konuşalım. İsveç 2'nin maçlarıyla değerlendirmelere devam edelim. Bu müsabaka saat 18'de oynanacak. 1.83, 3.08, 2.72, 1.02 oranları. 2.56, 1.92, 2.5 üstü 1.39 var. 1.33 yoktu. 2.06 olarak belirlendi. Helsingborg şu ana kadar 20 puan topladı. Ligde 8. sırada. Sandvikens 16 puan topladı. Ligde 16. sırada. İsveç 2'deki takımlar arasındaki puan farkının çok az olduğunu söylemiştim. Yani Helsingborg 20 puanla 8. sırada. Lider Falkenberg'de arasında sadece 8 puanlık fark var. Ki Falkenberg'den de Helsingborg'un bir maçı eksik. Sandviken 16 puan topladı. Bu iki takım da 1-2 mağlubiyetle birlikte, 2-3 mağlubiyetle birlikte küme düşme hattına da gerileyebilir. Arka arkaya gelecek bir seriyle birlikte bir anda üst lig için iddialı konuma da gelebilir. İsveç 2 bu kadar çetin, bu kadar çekişmeli geçen bir lig bu sezon. Takımların son maçlarına baktığımızda Sandviken önemli özelliği son haftalarda hep gollü müsabakaları imza atması. Kötü bir seriden geçiyorlardı. Arka arkaya 3 maçlık bir mağlubiyet serisi. Östers deplasmanı 1-0'lık mağlubiyet. Sonrasında Östersund deplasmanı 2-1'lik mağlubiyet. Landskrona maçı 1-0'lık mağlubiyet. Bu 3 mağlubiyetten sonra toparlanma sinyali gönderdiler. Son 4 maçtan 10 puan çıkarmayı başardılar. Burada Sandvall deplasmanı 3-0 kazandılar. Falkenberg içeride 4-2. Brage'yi yine içeride 3-2 mağlubiyetler. Son maçta Örebro deplasmanındaydı Sandviken. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle bitti. Yani toplamda 3. golün gelebileceği, 2.5 üstüne gelebilecek bir müsabakaydı ama 1-1'de kilitlendi. Örebro'nun 21 şutu vardı. 7 isabet sağladı. Konuk taraf Sandviken 15 şut attı. 3 isabet sağladı. Toplu oynama oranları da 51'e 49'du. Neredeyse eşitti. Oldukça dengeli bir müsabakaydı. Daha zaten 27. dakikada bu maç 1-1'e geldi sevgili dostlar. Hani 2.5 üstü oynayanlar muhtemelen kuponu bile bırakmıştır, takip bırakmıştır ama bu şekilde kilitlendi kaldı, bir türlü 3. gol gelmedi. Helsingborg'a baktığımızda Helsingborg'da rakibi gibi kötü bir seriden geçiyordu. İç sahada Norrköping'e ve Landskrona'ya mağlup oldu 2-0'lık, 3-0'lık skorlarla. Son 2 maçını ama kazandı. Biri Varnamo deplasmanda 1-0, diğeri de Sandvall içeride 5-2. Bu Helsingborg'un hedef, iki müsabakada hedef müsabakaydı. Düşme hattına yakın takımlar, Varnamo ile Sandvall, son iki sırayı paylaşan takımlar. Bu iki hedef müsabakayı kazanmayı başardı. Eğer ki bu deplasmandan da puan koparmayı başarırsa iyi gidişatı sürdürecek. Ancak dediğim gibi ev sahibinde toparlanma sinyali gönderdiğini söylemiştik. Son 3 maç burada 4-2'lik skor var, 3-2'lik skor var. Son 4 maçın 3'ünde 2.5 gol barajı aşıldı. 3'ünde de karşılıklı goller oldu. Ben tempolu müsabaka olmasını bekliyorum. Burada taraf bahsine gitmedim. Sandviken Helsingborg müsabakasında 2.5 gol üstü benim ilk tercihim olacak. Oran 1.39. Riski arttırırım ama oran da biraz daha yukarı gelsin diyorsanız 2.14'ten 3.5 gol üstünde yazabilirsiniz. İlk yarı 1.5 gol üstü de 2.01'lik oranda sistemde, sürprizde kendisine yer bulabilir. Sandvikens Helsingborg müsabakasındaki benim bütün tahminlerim sevgili dostlar gol bahislerinden yana oldu. Dilerseniz kupona, 3 maçlık kuponumuza 4. maç olarak ekleyip kupona bir ideal kupon haline getirebilirsiniz. 1.39'dan 2.5 üstüne eklerseniz oran 5.85 seviyesine çıkıyor. Neredeyse 6 seviyesine çıkıyor. Şu anda ben de milyonlardan kuponu oluşturdum. Ve bu şekilde bir 4'lü kupon da yapabilirsiniz ya da 3'lü de bırakabilirsiniz. Sandviken Helsingborg maçında dediğim gibi gol bahisleri, gol tercihleri değerlendirilebilir. Bakalım gol demişken bir yeni gol haberi var mı? Çınar Cumhuriyeti'nde Kuyundağ Young Talent Ziyajank maçı bitti. Ev sahibi maçı 3-1 kazanmayı başardı. Dalyan 1, Şangay Shenhua 2 ilk yarı sonucu oldu. Hazırlık maçında Bront 4, Hividovre 1 ilk yarı sonucu bu şekilde gerçekleşti. Orşa 0, Minskin B takımı 1, Suzhou 0, Ningbo 2 Çınar Cumhuriyeti'nin alt liginde. Bakıyorum yeni bir gol haberi var mı diye.

0: Başka da bir gol haberi yok. Şu ana kadar olan müsabakalarda atılan goller bu şekilde sevgili dostlar. Saat başına gideceğiz. Saat başına gitmeden altılı ganyanlarımızı bir kez daha hatırlatalım. Murat Bey'in kuponu ilk ayak 12. İstanbul ikinci altılı ganyanı. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14. Üçüncü ayak 5, 15, 16, 18, 19. Dördüncü ayak 2, 6, 7. Beşinci ayak 7, 8, 9, 10, 11. Son ayakta da 6 numara tek. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul ikinci altılı ganyan kuponu, kupon bedeli 120 lira. İlk ayak 1, 6, 7, 9, 11, 12. İkinci ayak 10, 12. Üçüncü ayak 5, 16. Dördüncü ayak 4, 6. Beşinci ayak 4, 7. Altıncı ayakta da 6 numara tek. Kocaeli'den Muzaffer Bey Gazi koşusu için de bir özel analiz yaptı. Burada 5 numaralı Baynal Çakan ve 16 numaralı Rabovo. Birine Halis Karataş biniyor Baynal Çakan'a. Diğer atada Rabovo'ya da Ahmet Çelik biniyor. Bu iki at arasında geçeceğini, bu iki at arasına başka bir at giremeyeceğini düşünüyor 5-16 olarak söylemiş. Bakıyorum Burgazada'dan Murat Bey'in kuponu da söyleyelim. İlk ayak 1-12, ikinci ayak 1-3-8, üçüncü ayak 3-4-5-10-12-15-16-18-19, dördüncü ayak 6-7, beşinci ayak 7-8, son ayakta da 6 numara tek. Bu da Burgazada'dan Murat Bey'in kuponu sevgili dostlar. Saat başına gidelim. Saat başından sonra biz kaldığımız yerden devam edelim.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.

Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı ve son 32'ye kalan takımlar belli oldu. Son 32 maçları 28 Haziran Pazar günü saat 22'de oynanacak Güney Amerika Kanada maçıyla başlayacak. Son müsabaka ise 4 Temmuz Cumartesi sabaha karşı 4.30'da oynanacak Kolombiya-Gana müsabakası olacak. ...2026 Dünya Kupası J grubu son maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin 9 puanla grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Tangocuların son golü Lionel Messi'den geldi. Messi üst üste 7. Dünya Kupası maçında gol atarak kırılması güç bir rekora imza attı. Ayrıca Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olma rekorunu da elinde tutan Messi 19 gole ulaşarak rekorunu geliştirdi.

2006 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva tarihine geçen bir ilke imza atıldı. Ghana milli takım forması giyen Derek Lucassen ile Hollanda milli takımının yıldızı Brian Brobbey Dünya Kupası tarihinde ülkeleri adına gol atan ilk kardeş futbolcular olarak kayıtlara geçti.

0: Döndük geldik kaldığımız yerden. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Bugün Gazi Koşusu olduğunu tekrardan hatırlatıyorum. Yayınlarımıza, bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şu anda hattımızda Radyo Spor programcısı Ufuk Demir var. Ufuk, yayına hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ortam nasıl, atmosfer nasıl? İlk önce oradan başlayalım. Yine büyük bir kalabalık var mı?
1: Yani şu anda beklenilen kalabalık oluşmuş durumda. İğne atsan yere düşmez tabiri. Tam da bugün için aslında. Baktığımız zaman ama çok da sıcak bir hava var. Gelen seyirciler genelde bahis firmalarının onlara dağıtmış olduğu şapkalarla korunmaya çalışıyor ama çok sıcak bir hava, çok sıcak bir atmosfer olduğunu belirtmek isterim. İlk iki koşu geride kaldı, onu hemen vurgulayayım. İlk koşuyu 4 numaralı Rock of Beautiful Cem Altun'la kazandı. İkinci koşuyu ise 11 numaralı Etsuko Ahmet Çelik'le kazandı. Ahmet Çelik de Kocatepe koşusu Grup 3 mücadeleyi de kazanarak bir nevi bugün ne kadar formda olduğunu da gösterdi.
0: 39 milyon 500 binlik bir tevzi miktarı var ilk altılı ganyanda ki hani normalden çok daha yukarıda bir rakam, çok daha büyük bir miktar. İkinci altılı ganyanda şu ana kadar 41 milyonu geçmiş durumda, herhalde bir rekor gelecek diye düşünüyorum ben ikinci altılı
1: ganyanda. Ben ikinci altılı ganyanda 50 milyonu bulacağını tahmin ediyorum. Çünkü son koşuda koşacak olan Loka Sugar yarışseverler tarafından %86'lık bir oynanma oranına sahip. Yani Loco Sugar'u sığınacak liman olarak alan yarışseverler tabiri caizse beşli ganyan oynayacaklar. O yüzden de büyük oyunlar oynanacaktır diye düşünüyorum ve ben 50 milyonu bulacağını düşünüyorum bugün için.
0: Pekala. Sevgili Ufuk, Gazi'de senin bir favorin var mı? Gazi'nin nasıl geçmesini bekliyorsun?
1: Açıkçası ben bu Gazi'de Ahmet Çelik'in 9. Gazi koşusunu kazanıp şampiyon jokey Mümin Çılgın'ın rekorunu egale edeceğini düşünüyorum ki geçtiğimiz sene de ben aynı şeyi söyledim. Kutay'la kazanmıştı. 8. Gazi'ydi. Ben bu Gazi'yi de Ahmet Çelik'in kazanacağını tahmin ediyorum. Tabii bu benim düşüncem ama kötü koşması halinde devreye girecek birçok at var. Yani ilk defa Gazi'nin hangi atı kazanabileceğini tahmin etmenin en zor olduğu bir koşu izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Pekala. Bize gelen, dinleyicilerimizden gelen mesajlarda da daha çok yine 5 numaralı Baynal Çakan'la birlikte 16 numaralı Rabova hep büyük at ön planda dinleyicilerimizden gelen mesajlarda.
1: Evet, Baynal Çakan gayet iyi bir forma sahip. Son yarışında çok rahat ve kolay kazandı ama Baynal Çakan'ın şöyle bir handikapı var. Önde gitmediği takdirde jokeyi ele aldığında birazcık sertlik yapan bir isim. Bu sertlik yapması da ona yarış içerisinde dezavantaj yaratır mı yaratmaz mı onun kargaşası ve kuşkusu içerisindeyim ama Rabalo mesela son yarışı yarışın yavaş tempoyla gitmesine rağmen sonlarda çok etkili sprint yaptı. Yani bu şu demek oluyor, yarış bugün biraz daha hızlanırsa Rabalo için inanılmaz derecede avantaj teşkil edecek. Ben biraz da işin bu boyutundan baktım.
0: Pekala. Teşekkür ediyorum sevgili Ufuk Demir. Yayınımız, bağlantılarımız devam edecek. Sana da bol şans diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hipodromdan bağlantılarımız devam edecek sevgili dostlar. Bugün Gazi koşusu var. 100. Gazi koşusu var. Veli Efendi Hipodromu'nda 100 yıldır kesintisiz olarak yapılıyor. 28 Haziran Pazar günü, yani bugün saat 17.15'te koşulacak. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Bugün ikramiye de çok yüksek olacak. 7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu beklediği bir yarış bu. Bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlendi. İkinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2,5 milyon liralık bir ikramiye dağıtılacak. Ayrıca bu sene üzerinde şöyle de bir durum var. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesi de ek olarak 100. yıl Gazi koşusu özel ödülü olan 50 milyon lirayı de alacak. Kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 126 milyon 870 binlik bir ikramiye kazanmış olacak at sahibi. Eğer ki kazanacak atın sahibi aynı zamanda tayın da yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek. Ödül 141 milyon 870 bin liraya yükselecek sevgili dostlar. Bugün yayının başında söyledim, hipodromda Veli Efendi'de çok sayıda aktivite yapılıyor saat 12'den itibaren. TCK'ya girerseniz, TCK.org.tr'ye girerseniz aktiviteleri de görebilirsiniz. Özellikle çocuklar için çok sayıda aktivite gerçekleştiriliyor. Vaktiniz, zamanınız varsa şu anda hipodromda olmanızı sizlere tavsiye ederim. Güzel bir gün geçirebileceğinizi düşünüyorum. İstanbul'da hava da gayet güzel. Geçmişten bugüne Gazi koşusuna baktığımızda Ali Muhittin Hacıbekir'in Neriman isimli Kısırağa tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi koşusu ile başlayan süreçte günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün Olgo ve 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın Kapgiris Nez isimli safkanları da var. 96'dan beri rekor kırılamıyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahip olduğu Bolt Pilot 2.26.22'lik derecesiyle Gazi koşusundaki en iyi dereceyi yapmıştı. Bu rekor 30 senedir kırılamadı. Bolt Pilot'ın 2.26.22'lik rekoru kırılamadı. Sevgili dostlar, en fazla kazanan Mümin Çılgın 9 kez kazandı. Ahmet Çelik 8 kez kazandı şu ana kadar koşuyu. Eğer ki bugün Ahmet Çelik koşuyu kazanmayı, Gazi'yi kazanmayı başarırsa Mümin Çılgın'ın rekorunu egale edecek. Ahmet Çelik'in ayrıca şöyle de bir rekoru var. 7 kez üst üste Gazi'yi kazanmak gibi kırılması gerçekten çok da güç bir rekoru var. Bunu da söyleyelim. Gazi heyecanına devam edeceğiz. Bugün çok sayıda kupalı koşu da var sevgili dostlar. Bu arada sevgili Ufuk, 2. Altıgay'ın 50 milyona gelmesini bekliyorum dedi. 50 milyonu da geçecek gibi görünüyor. Daha yarışın başlamasına 20 dakika var. Şu ana kadar 44 milyon 500 binlik bir tutara gelmiş durumda 2. Altıgay'ın. İlk Altıgay'ın 39 milyon 501 bin olarak zaten belli oldu. İlk altı Ganyan'ın ilk ayağını 4 numaralı Rock of Beautiful kazanmıştı. Ganyan 11.30 olarak açıklandı. İkinci ayak 11 Etsuko 5.65. Üçüncü ayak 4.14 Dear Wolf ve Wolf Rules eküller kazandı. İlk altı Ganyan 4.11 4.14 şeklinde devam ediyor. Üçüncü ayakta eküller var. Hava az bulutlu, sıcaklık 28 derece, nem %41, çim pist, kum pist, sentetik pist, normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Tekrarlıyorum, hava durumu az bulutlu, sıcaklık 28 derece, nem %41, çim pist, kum pist, sentetik pist, normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. 15-10 reklamına gidelim, sonrasında ben buradayım, devam ediyorum.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
12: Sporla eğlenmeyi.
13: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Çılak Cumhuriyeti'nin ikinci yarı başladı. Dalyan 1, Şangay Shenhua 2 dakikalar 50'yi gösteriyor. Hazırlık maçında Bront bir 5, Hividovre 1 oldu dakika 56. Fredrikstad Elfsborg, Ayık Vasteras hazırlık maçları da başladı. Bunları da takip edeceğiz. Sevgili dostlar, Fredrikstad Elfsborg iddiada olan hazırlık maçlarından. Bakıyorum. Norveç'in alt liginde maçlar başladı. Yeni bir gol yok orada. Belarus'un B takımı, ikinci liginde Minsk'in B takımı Orşa deplasmanında farkı 3'e çıkardı. 3-0 önde. Çınak Cumhuriyeti'nde Suzuo 1, Ningbo 2, dakika 58. Dignan 0, Wuxi 1. Bu da yeni başlayan müsabaka alt ligde. Önümüzdeki şu andaki devam eden müsabakalar bu şekilde. Twitter'dan ya da yeni adıyla X'ten kuponu paylaştım. Ulaş Uzdöner buradan girip bakabilirsiniz. Yayında söylediğim kupon yaklaşık 4 katı olan oran. Brage, Varnamo, Helsingborg, Sandsvall, Östers, Falkenberg. Bu geçen haftanın tutan kuponuydu. Bu haftanın şanslı kuponu olmasını temenni ettiğim kuponda Norrköping, Norrby 1-4.5 gol altı, Landskrona, Varnamo, ev sahibi 1.5 gol üstü, Dinaper, Neyman toplam gol 2-3. Ulaş Uzdöner Twitter adresinde girerseniz son paylaşım olarak görebilirsiniz sevgili dostlar. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde bir değişim var mı diye bakalım. Bir değişim yok. Yine en fazla oynanan aynı bahis. Her iki yarıda karşılıklı gol var tercihi. Sandviken, Helsingborg bizim de değerlendirdiğimiz maçlardan birisi bu. Her iki yarıda da karşılıklı gol var oynamış. İddiacılar 9.88 oranı var. Benim de zaten gol, bol gol beklediğim maçlardan birisi. 2.5 üstü önermiştim sizlere. Dilerseniz burada bu 9.88'lik orandan her iki yarıda karşılıklı gol ver yazabilirsiniz. 16'daki Blink Junkeren'de her iki yarıda karşılıklı gol var oynanmış. U19 maçı Almanya-Danimarka 22'de. Burada da her iki yarıda karşılıklı gol var oynanmış. Molde-Bodo 16.45 hazırlık maçı aynı bahis. Follo-Levengaard'de de aynı bahis oynanmış. Her iki yarıda karşılıklı gol var tercihleri değerlendirilmiş. Şimdi son 32 turu başlıyor dedik. Güney Afrika-Kanada müsabakası saat 22'de. Bu maçla birlikte son 32 turu başlıyor. 4.97, 3.27, 1.45, 1.02'nin oranları. 2.5-6, 1.49, 2.5 üstü 1.92. Karşılıklı gol var 1.81, yok da 1.56 olarak belirlendi. Risk merkezi tarafından. Güney Afrika'ya baktığımızda Güney Afrika A grubunda mücadele ediyordu. Burada 4 puan topladı. Güney Kore'yi geçmeyi başararak grubu 2. sırada tamamladı. 4 puanla gruptan çıktı. Son maçı Güney Kore karşısında 1-0'lık skorla kazandı ki turnuvanın büyük sürprizlerinden birisiydi o galibiyet. Maçın favorisi Güney Kore olarak açıklanmıştı ama Güney Afrika maçı kazandı. Bu tura yükselmeyi bildi. Kanada ilk maç Bosna Hersek 1-1 bitti. Rakipten çok daha iyi oynadığı bir müsabakaydı. 1-1'e razı oldu. Sonrasında Katar'ı 6-0'lık skorla geçti. Son maçta Kanada İsviçre ile oynadı. Maçı 2-1'lik skorla kaybetti. 2-0 geriye düştüğü maçta golü attı 76'da ama o gol puan almasına yeterli gelmedi. Kanada da B grubunu ikinci sırada bitirdi. 4 puanla gruptan çıktı. Sizlere hem son gelişmeleri söyleyeceğim hem de bilgisayar skor tahmini söyleyeceğim ama benim bu maçtaki tahminim ben Kanada'nın 90 dakika içerisinde işi bitirerek üst tura yükselmesini bekliyorum. Güney Afrika'nın son müsabakası Güney Kore maçındaki galibiyeti bir sürprizdi. Evet ama ben Kanada karşısında bunun devamını gelebileceğini düşünmüyorum. İyi hücumcular var Kanada'da ki Kanada genel olarak da zaten oldukça eforlu bir takım. David'le birlikte Larin ileri uçta oldukça bence iyi oynuyorlar. Kanada'nın ben Bosna Hersek müsabakasındaki futbolunu da beğenmiştim. Yani çok fazla koşmuşlardı ama hani sonucu girme konusunda, pozisyon üretme konusunda biraz kısa kalmışlardı. Onu Kanada Katar müsabakasında zaten 6-0'lık galibiyette de bertaraf etmeyi başardılar. Son maç İsviçre güçleri yetmedi ama bu turda bence yani oynayabilecekleri son 32 turunda oynayabilecekleri en iyi rakiplerden birisiyle karşı karşıya gelecekler. Ben bu maçı Kanada'nın 90 dakika içerisinde kazanmasını bekliyorum. Bilgisayarın skor tahmini Kanada'nın 2-1 kazanması yönünde. Demiş ki bu maçın sonucunu tahmin etmek çok zor ve her iki tarafta pazar gecesi kazanma şansını yüksek görüyoruz. Ama bizce Kanada 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı garantilemek için bu müsabakayı kazanacak demiş. Güney Afrika 29 yaşındaki Mokeana'yı pazar günü kadrosunda tekrardan görecek. Bu oyuncu Güney Kore müsabakasında ceza almıştı. Şimdi tekrardan kadroya dönüyor. Güney Afrika tarafındaki yeni gelişme bu. Zivane Meksika maçında kırmızı kart görmüştü. Hala cezalı durumda. Güney Kore maçında sahaya çıkan kadrodan tek değişiklik bekleniyormuş. Stolin'in yerine Mokeana'nın oynaması bekleniyormuş. Onun dışında Güney Afrika tarafında yeni bir değişiklik beklenmiyor. Kanada'da İsmail Kone turnuvanın ikinci başında Katar karşı oynayan müsabakada kaval kemiği kırığı geçirdi. O müsabakada forma giyemeyecek. Alfie Jones da fiziksel yetersizliği sebebiyle müsabakada onda oynaması beklenmiyor. Alfonso Davis'in henüz Dünya Kupası'nda forma giyemediğini söylemiş bilgisayar. Burada da yedek kulübesinin bir ihtimal sahaya çıkması bekleniyor. Yedek kulübesi olabileceği söyleniyor. İleri uçta da Jonathan David'le birlikte Larry'nin oynaması bekleniyor demiş. Burada bir sürpriz ortaya çıkmaz demiş bilgisayar. Bilgisayar 2-1'lik skor bekliyor. Benim bir skor tahminim yok ama ben Kanada'nın maçı kazanmasını bekliyorum. Düz galibiyetin oranı 1.45. Akşamki müsabakalarda değerlendirilebilir. 22'de son 32'nin açılış maçı. Yalçın, Norrköping maçını 1 ve üst Helsingborg, üst Flörten, üst olum sence ne diyorsun? Flörten'le bir şey demiyorum. Norrköping, Helsingborg konuştuk zaten Yalçın. Helsingborg'da üst beklediğimi söyledim. Norrköping maçında da 1 ve 4.5 gol altı tercihim var. Kuponu da ekledim. Ben 1, 4.5 gol altı tarafındayım ama 1, 2.5 gol üstü olursa, 2-1 biterse sen de mutlu olursun. Ben de mutlu olurum. Bizim kuponumuzu oynayan dinleyicilerimiz de mutlu olur. Bir sıkıntı görmüyorum ama ben konuk tarafın o maçta kapalı oynamasını bekliyorum. Ki yani ev sahibinin oynadığı skorları da sizlere söyledim. Son 5 maçın 4'ü 2-0'lık skorla bitti. Skor aldıktan sonra çok da fazla üstelemeyen bir takım. Dolayısıyla 1-4.5 gol altı bana 1-2.5 gol üstüne nazaran biraz daha iyi geldi. Kupona onu ekledim. Brøndby gol olup yağmaya devam ediyor. Hividovre karşısında 7-1'i buldu. Brøndby dakikalar 64'ü gösteriyor. Fredrikstad Elfsborg hazırlık maçı 0-0 gidiyor. Ayık Vasteras da 0-0 gidiyor. Dalian Şangay Şenşua da bir 3. gol hala gelmedi. Çok erken burada 2-1 bulduk ama dakika 57 burada kaldı. Konuk taraf maçı 2-1'lik skorla üstünlükle götürüyor. Alt ligde Norveç'te Skettlede maçında gol var. Ev sahibi 1-0 öne geçti. Başka da yeni bir gol haberi görmüyorum sevgili dostlar. Şu ana kadar konuştuğumuz maçlar İsveç'te Landskrona Varnamo'da bu tercihi kuponumuza da aldık. Landskrona Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstünü önerdik. Yine 16 maçı Norrköping Norrby'den 1 ve 4.5 gol altında oynadık. Dineper Neman'da toplam gol 2-3 konuştuk. 1.70 kupon aldık bunu da Belarus'ta. Sonrasında İsveç 2 ile devam ettik. İsveç 2'nin 18 maçında da Sandvikens Helsingborg'da 2.5 üstünde yendik. 1.39. Burada iddiacılar en çok oynanan maçlar listesinde bu maça çok ilgi göstermişler. Her iki yarıda karşılıklı gol var tercihini oynamışlar. Yüksek oran kovalıyorsanız, çok düşük paraları yüksek oran kovalıyorsanız bu tercihi de kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Zaten bülten çok kısıtlı. İsloh Belçin'e müsabakasıyla devam ediyor. Bu arada Brondby'nin 8. golü geldi. Bu herhalde çift haneye doğru gidiyor Brondby. 1 dakika 65. Burada Hividovre herhalde gençlerle falan oynuyor yani müsabakada. İzleyemediğimiz için, göremediğimiz için sadece Brondby'nin gollerini görüyoruz. Bakalım gollerde oyuncunun isimleri var mı? İsimler de yok. Ama istatistiği var maçın. 19 şutu var. Brondby'nin 10 isabet sağlamış. Hividov'a da 14 şut atmış. 5 isabet sağlamış. İki takım da birer kez direkten dönmüş. Hazırlık maçı olmasına rağmen istatistikler gelmiş. Hividov'a istatistiklere baktığımızda elinden geleni yapıyor ama gollerde hep Brondby tarafından geliyor. Bakalım takip edeceğiz. Belarus'un İsloh Belçin'e müsabakasını konuşalım. Saat 18.30'da bu iki takım karşı karşıya gelecek. 1.15, 4.28, 7.52, 1.02. 2.5 altının oranı 1.72, 2.5 üstü 1.52. Var 1.87, yok da 1.41 olarak açıklandı. 1.10 seviyesindeydi İsloh Minsk'in oranı. 1.15'e yükselmiş, bir parça yükselmiş oranı. Şimdi iki takım arasında çok büyük bir güç farkı var. İsloh 22 puan topladı ligde. Üst sıraların, yani şampiyonluk için dinamimiz gidiyor gibi görünüyor. Hani onu biraz Vitebe'si soracak gibi görünüyor. İsloh Minsk'in buralara girmesi zor ama üst sıralar için iddialı takımlardan birisi. Zirveyle arasında 8 puan var. Bir maçı da eksik durumda. Yani ligin kuvvetli takımlarından birisi diyebiliriz ev sahibi ekip için. Belçin'e ise şu ana kadar 10 puan toplayabildi. Düşme hattına çok yakın bir yere konuşlanmış durumda. Şu anda playoff sırasıyla arasında sadece 1 puanlık fark var. İsloh'un son 5 maçında 4 galibiyeti 1 beraberliği var. Son maç Slavia Mozil 2-0 kazandılar. Naftan'ı 3-1 devirdiler. Mist oynadılar. FC Mist oynadılar. 1-1 bitti o müsabaka. 5 maç 4 galibiyet 1 beraberlik. İyi bir seri. Belçin'e ise son 10 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Son maçta Torpedo Zihin oynadı. Gene kuvvetli bir takımla oynadı. Sağdan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yani İsloh'un kazanmasını bekliyorum. Burada alternatif olarak oranı yükseltmek için yapabileceklerimiz çok kısıtlı. Maç sonu bir oranı 1.15. Handikapa gidilebilir. 1.66 oranı handikap denilebilir. Burada sadece 1-1.5 gol üstü, 1-2.5 gol üstü seçimler açık. 1-3.5, 1-4.5'a gidemiyoruz. Hani 1-4.5 gol altı tercihinde yapma şansımız yok. Ya 1-2.5 üstü oynayacağız 1.75'ten ya 1-1.5 üstü oynayacağız 1.29'a razı geleceğiz. Bunlara baktım ben. Bunlar arasında bence oran risk dengesine göre en cazip seçimin ilk yeri 1 olduğu düşünüyorum ben. Şu anda güncel oran 1.54. Burada da oranda bir parça yükselme var. 1.49'du 1.54'e yükselmiş durumda. Hani İsloh galibiyetini içeren oranı da tatminkar diyebileceğimiz bence en iyi bahis ilk yarı 1 tercihi. 1.54'te oranı var. Akşam seansı 18.30 seans kuponlarında bu tercih değerlendirilebilir. Sevgili dostlar. Şimdi alt yarışta 5 dakika kaldı. Alt yarışlı Ganyan'ı gönderen, altılı Ganyan kuponu gönderen sevgili dostlarımızın kuponlarını hatırlatalım. Tekrardan hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılı Ganyan'ı. İlk ayak 1-6, 7-9, 11-12. İkinci ayak 10-12. Üçüncü ayak 5-16. Dördüncü ayak 4-6. 5. ayak 4-7, son ayakta 6 numara tek 120 lira kupon bedeli var. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılı Ganyan'ı. 4 dakika sonra başlıyor İstanbul 2. altılısı. İlk ayak 1-6, 7-9, 11-12. 2. ayak 10-12. 3. ayak 5-16. 4. ayak 4-6. 5. ayak 4-7, son ayakta 6 numara tek. Murat Bey'in kuponu ilk ayak 12 numara. Tek, ikinci ayak 1-2-3-4-5-8-9-10-12-14. Üçüncü ayak 5-15-16-18-19. Dördüncü ayak 2-6-7. Beşinci ayak 7-8-9-10-11. Son ayakta da 6 numara tek. Bursa'dan Fahrettin Bey'in 6 Ganyan kuponu. İlk ayak 1-5-7. İkinci ayak 1-5-12. Üçüncü ayak 1-5-12-16-18-19. Dördüncü ayak 2-4-8. Beşinci ayak 4-8-12. Son ayakta 6 numara tek. Ve Burgazada'dan Murat Bey'in kuponu. İstanbul 2. altını Ganyan'ı. İlk ayak 1-12, ikinci ayak 1-3-8, üçüncü ayak 3-4-5-10-12-15-16-18-19, dördüncü ayak 6-7, beşinci ayak 7-8, son ayakta da 6 numara tek. Altılı Ganyan gönderen bütün dostlarımıza, takipçilerimize teşekkür ediyorum. Birazdan başlıyor, 3 dakika sonra başlıyor. 50 milyon demişti sevgili Ufuk, bekliyorum demişti. Şu anda sevgili dostlar yarışın başlamasına 3 dakika var. İstanbul 2. altılı Ganyan'da dağıtılacak ikramiye tutarı 66 milyon lirayı geçmiş durumda. İlk altılı Ganyan'daki tevzi miktarı, yani dağıtılacak ikramiye tutarı 39 milyon 500 bindi. İkinci altılı Ganyan'da tutar şu anda 66 milyon lirayı geçmiş durumda. Daha da 2 dakika var. 2 dakika sonra bahisler kapanacak. Son rakamı da sizlere söylerim. Son oluşacak miktarı da sizlere söylerim. İstanbul'da ilk altılı Ganyan'ı, ilk ayağını 4 numaralı Rock of Beautiful kazanmıştı. 11.30 Ganyan'ı var. İkinci ayak 11 Etsuko 5.65. Üçüncü ayak 4.14 Direwolf Wolf Rules 1.40 oldu. 4.11 4.14 şeklinde gidiyor. İstanbul'da ilk altılı Ganyan. Hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 28 derece. Nem %41, çim pist, kum pist, sentetik pist, üçü de normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bahis alacaksanız eğer bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. At yarışına gitmeden, reklamlara gitmeden şöyle bir skorlara tekrardan bakalım. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Dalyan 1, Şangay Şenşua 3 oldu. Dakika 64 burada. Sevgili Yalçın 3.5 gol üstü geldi. Onu da tebrik edelim. Yayının başında sormuştu bizlere. Goller arka arkaya geldi ilk yarıda. İkinci yarıda bir acaba mı olduk ama üzmedi Şangay Şenşua. Üçüncü gol attı. 3.5 üstü oldu. Dakika 61. Konuk taraf 3-1 önde. Hazırlık maçında Bront bir Hividovre karşısında 8-1 önde. Dakika 72'ye geldi. Fredrikstad Elfsborg hazırlık maçı bu 15'te başladı. 0-0 devam ediyor. Ayık Vastelas hazırlık maçı da yine 0-0 devam ediyor. Dakika 26'yı gösteriyor. Norveç'in alt liginde Skate Lade maçı dakika 31-1 devam ediyor. Avrupa U19 Şampiyonası Kadınlar B grubunda maç var. İsviçre İspanya dakika 29 0-0 devam ediyor. Belarus'un alt liginde FC Minsk'in B takımı Orşa deplasmanında 4-0 önde dakika 72. Çalık Cumhuriyeti'nin alt liginde Suzova 1, Ningbo 2, Dignan 1, Vuxi 1. İlk maçta dakika 73, ikincisinde 29 dakika. İsveç 1. Güney grubunda Olimpik takımı 2, Eskirmine 0 dakika 70. Kazakistan'da Pavlodar-Kayser maçı başladı dakika 28. Ev sahibi ekip maçı 1-0'lık skorla üstünlükle götürmekte. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. İkinci altı Ganyan'daki tevzi miktarı 72 milyonu da geçti. Her sayfayı her yenilediğimde miktar bir parça daha yukarı gidiyor. İkinci altı Ganyan başlıyor. Şu anda da hipodromdan görüntüler var gerçekten. Tıklım tıklım hipodrom. Atlar da yerini alıyor. Şu anda 1600 metre çim. Zübeyde Hanım koşusu, bir kupalı koşu daha koşulacak. Çok at var dışarıda. Herhalde bir 2-3 dakika sonra başlar yarış diye tahmin ediyorum. Kameralarda tribünleri gösteriyor. Ben herhangi bir boşluk göremedim tribünlerde. Kameranın gösterdiği açıdan. Sübeyde Hanım koşusu 1600 metre çimde koşulacak. İkinci altılı Ganyan'da bu koşuyla birlikte başlıyor. Biz de dostlarımızın gönderdiği altılı Ganyan kuponlarını bugün toplamda 3 tane kupon geldi. Bunların takibini yapacağız. Sevgili dostlar, iddia kuponu da paylaştık. Maçlara konuşmaya devam edeceğim. Vakit kaldığı müddetçe bugün Brezilya B'den de maçlara baktım. İzlanda'dan da maçlara baktım. Kısıtlı bülten var ama ben bütün müsabakaları çalıştım. Elimden geldiğince tahminlerimi sizlere aktaracağım. akşam seansına dilerseniz bakarsınız. Şu ana kadar açıklanan koşullara bakacağız. Altılık aynı gidiyoruz.
11: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Saatleri saymaya başladık, ardından dakikalar, saniyeler derken o müthiş heyecanlı Asrın derbisini yaşayacağız hep birlikte. Ve şimdi Piha Box'ın dışındaki tek isim, koşunun tek 3 yaşlı ismi yedek olarak start gerisine gelmişti ve yerini almak üzere. Ve Piha da Sachin Box'taki yerini şimdi aldı. Start verildi ve Zübeyde Hanım koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde liderliği alan isim 3 numaralı Continuous oldu. Yaklaşık 2 boy farkla o koşuyu force etmeye başladı. Var yer dibinde Shiroki ikinciliğe girdi. Onun 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı İpik Dost üçüncülüğe attı kendini. 3 boy kadar geride 1200 metre start yerine doğru gidilirken koşunun tek 3 yaşlı ismi 13 numaralı Piha ön tarafa gelmeye çalışıyor. Aralarına dalan 10 numaralı She is a Fruit oldu. Onun 1 boy kadar gerisinde 1 metre start yerine doğru gidilirken 1 numaralı Amazing Touch'ın gayretleri var. Dışında yine 4 numaralı Gold Flower ön tarafa gelmeye çalışıyor. Amazing Touch'ın 1 boy kadar gerisinde Lavender'ın 1 boy kadar geride 2 numaralı Beat of Darkness'ın 12 boy kadar gerisinde 12 numaralı Trulli'nin onun gerisinde de Mangusta'nın gayretleriyle Zübeyde Hanım koşusunda son 600 metreye doğru geliyoruz. Bugün önde gidiyor 3 numaralı Continuous. 1 boy farklı önde, dışından 5 numaralı İpik Dost baskısını artırdı. 1 boy kadar geride 11 numaralı Shiroki'nin gayretleri var ve son viraj dönüdü. Düzlüğe 1,5 boy farkla Continuous lider çıktı. Ortadan Shiroki'nin gayretleri var. 2 boy kadar geriden İpik Dost içeriye hamle yapan 1 numaralı Amazing Touch'ın gayretlerini izliyorum. Son 200 metreye doğru asfaltla 3 numaralı Continuous lider ama dışından 11 numaralı Shiroki geldi. Bariyer dibinden de 1 numaralı Amazing Touch, gelilerden 2 numaralı Beat of Darkness geliyor. Shiroki lider, dışarıdan Beat of Darkness geliyor. Beat of Darkness Zübeyde Hanım koşusunu kazanıyor. 11 numaralı Shiroki ikinci, 1 numaralı Amazing Touch üçüncü, 3 numaralı Continuous dördüncü, 4 numaralı Gold Flower da 5. oldu. 2 numaralı Beat of Darkness Vedat Abiş'le Zübeyde Hanım koşusunu kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Radyo Spor.
16: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
17: 2014 İtalya Uruguay. 79 dakika bir şey yok. Fakat 79. dakikada bir pozisyonda Suarez ağzını tutuyor böyle. Kendini yere bırakıyor. Önce kimse ne olduğunu anlayamıyor. Chiellini hakemin yanına koşuyor. İtalyan oyuncu, savunma oyuncusu. Diyor ki beni ısırdı, gösteriyor. Hakem de bakıyor. Evet, diş izleri var. Fakat pozisyonu görememiş durumda yardımcıları kendisi. O zaman VAR da yok. Oyun devam ediyor. İş ama böyle bitmiyor. FIFA toplanıyor. Görüntülere bakıyor. Ve diyor ki Suarez Chiellini'yi ısırdı. Bu çok büyük bir cezaya doğru gidiyor. Tam 4 ay hiçbir şekilde futbolla ilişkisinin olmaması yönünde bir ceza çıkartıyor FIFA. Suarez Chiellini'yi ısırdıktan sonra kurtulacağını zannediyor ama meseleyi FIFA görüntüleri tekrar izleyerek düzeltiyor. Dünya Kupası'nın unutulmaz ısırığı bu.
16: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
8: Radyo Spor! Radyo Spor!
18: Reklam.
19: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Radyo Spor.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim.
18: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
21: Ne istersen Neon1.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
2: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
2: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dostlar, bakalım son rakam ne olmuş, son miktar ne olmuş? İkinci altı galyandaki dağıtılacak ikramiye tutarı 83.263.000 olarak gerçekleşmiş sevgili dostlar. İkinci altı galyanın ilk ayında 2 numaralı Beat of Darkness kazandı. Onun galyanı belli olmadı. Zaten bir iki dakika önce koştu. Galyan belli olunca sizlere onu da aktarırım. İkinci altı galyandaki tevzi miktarı dağıtılacak ikramiye tutarı 83.263.000. Hava durumu az bulutlu, sıcaklık 28 derece, nem %41, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Günün maçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bugünün iddia kuponunu Twitter'dan paylaştım, X'ten paylaştım. Derseniz oradan bakabilirsiniz. Eğer ki bakacak durumunuz yoksa da tekrardan buradan hatırlatayım. Norrköping Norrby maçı 1-4.5 gol altı. Landskrona Värnamo ev sahibi 1.5 gol üstü. Bunlar İsveç 2'nin 16 seansı müsabakaları arkadaşlar. 20 dakika sonra başlayacak bu iki maç. Bunların yanına Dineper Neman maçında toplam gol 2-3 tercihini ekledim. Toplamda bir 4.21'lik bir kupon oldu. Maksat vakit geçsin kuponu. Maksat bahis olsun kupon olarak değerlendirebiliriz. Twitter'da adım soyadım Ulaş Uzunöner. Buradan görüp bakabilirsiniz. Dinleyicimizden mesaj geldi. İstanbul'dan Ali Sürek Bey'den. İyi yayınlar kardeşim. Upamecano çok güçlü bir tay. Gazi'yi bence alırdı. Eğer gelmez ise Ahmet Çelik'in bindiği Rabovo değildi. Büyük sürpriz bir at gelir. Mandrake, Mucho Bueno, Joyful Forever. Bunlar olur demiş İstanbul'dan Ali Sürek. Rabovo değil. Upamecano'yu ön plana çıkarmış. O gelmezse de diyor Mandrake, Mucho Bueno, Joyful Forever. Şanslı olur demiş İstanbul'dan Ali Sürek. Teşekkür ediyorum kendisine gönderdiği mesaj için. İlk altı ganyanı belli olduğunda da sizlere söyleyeceğim. İlk koşunun ilk ayan ganyanı belli olunca sizlere söyleyeceğim. Bakıyorum bir gol haberi var mı diye. Çınar Cumhuriyeti'nde dakika 77'ye geldi. Dalyan 1, Şangay Şenşua 3. Brunot bir maçı 8-1'de kaldı. Dakika 85'e geldi. Skate'la de 1-1'e gelmiş. Başka da yeni bir gol haberi yok. Önümüzdeki gol haberleri bu şekilde. Güney Afrika Kanada'yı konuştuk. Son 32'nin ilk müsabakası, Kanada'nın 2-1 kazanmasını beklediğimi söyledim. İstiyorsanız Dünya Kupası'ndan devam edelim. Dünya Kupası'nda Brezilya-Japonya maçı yarın oynanacak saat 20'de. Sevgili dostlar, hem bilgisayarın skorunu söyleyeyim sizlere, hem de kendi tahminimi sizlere aktarayım. Ben bu maçın ya 1-1 biterek uzayacağını ya da taraflardan birisinin 2-1'lik skorla maçı kazanacağını düşünüyorum. Rafinha'nın durumu belirsiz. Brezilya tarafında sakatlığı vardı biliyorsunuz. Ailevi problemleri de varmış Rafinha'nın. Bu maçta büyük bir ihtimalle forma giyemeyecek. Onun dışında Brezilya kadrosunda yeni bir eksik bildirilmedi. Japonya tarafında da sakatlığı bulunan Kou Itakura, bu oyuncunun durumu netleşmedi. Bu oyuncu da maçta sakatlanmıştı. Son gelen haberler oynayabileceği yönde ama ben yine de bilenlerdeki yazıma durumu netleşmedi olarak yazdım. Burada Brezilya favori açıklanmış durumda ama ben Japonya'nın dikine hızlı oyununu beğeniyorum ve Brezilya'ya zorluk çıkarabileceklerini düşünüyorum. Burada bu yüzden 1-1 bitecek ya bu şekilde uzayacak ya da 2-1'lik skorla bir takıma kılacak maç beklentim olduğu için toplam gol sayısında 2-3 tercihini yazdım. 1.76'da oranı var. Taraftan nasıl geldiler? Bunlara bakarsak Brezilya ilk maç Fas'la 1-1 berabere kaldı. Sonrasında Haiti'yi 3-0'lık skorla devirdi. Son maçında da İskoçya'yı 3-0'lık skorla devirdi. Brezilya ile Fas ikisi de grubu 7 puanla tamamladı. Brezilya avarajı daha iyi olduğu için Fas'ı geçti. Bu iki takım arasındaki maç 1-1 bitmişti. Bu durumda genel avaraja bakılıyor. Genel avaraj daha iyi olduğu için Brezilya bu tura geldi. Japonya Hollanda maçıyla başladı. 2-2 bitti. Tunus'u 4-0'a devirmeyi başardı. Son maçta İsveç'te oynadı Japonya. O maç 1-1 bitti. Japonya'da grubunu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak bu tura yükselmeyi başardı. Bakalım bilgisayarımız bu maçla ilgili bizlere neler demiş onu da sizlere aktarayım. Tahmin de söyleyeyim. Brezilya Barcelona'nın kanat oyuncusu Rafinha'nın yokluğunda İskoçya'yı rahat geçti demiş. Rafinha'nın yokluğunu söylemiş. O İskoçya müsabakasında Rafinha forma giyememişti. Yani henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Diyor ki pazartesi günkü maçtaki durum belirsizliğini koruyor diyor. İskoçya maçındaki 11'i sahaya sürmesini bekliyor. Çıkmasını bekliyor Brezilya'nın. Bakıyorum. Japon cephesinde Kou Itakura İsveç maçında 39. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan erken ayrıldı. Ancak sakatlığının ciddi olmadığı düşünülüyor bilgisini söylemiş. Benim baktığım kaynaklarda da Itakura'nın çok ciddi bir sakatlığı olmadığı yönde ama yine de bir sürprize yakalamamak için durumun belirsiz olduğunu söyleyelim. Kubo'nun durumu ile ilgili endişeler daha da artıyor demiş. Dizindeki sakatlık nedeniyle tam olarak antrenman yapamıyor. Bu nedenle son 32'ye kalması halinde de bu maçta son 32 maçın oynamasında düşük ihtimal olduğunu söylemiş. Muhtemelen birlere baktığımızda Japonya'da Ueda'yı, Kamada'yı, Nakamura'yı ilk 11'de görüyoruz. Brezilya tarafında Vinicius Junior, Kunha, Paqueta, Casemiro şöyle bir hızlı bir şekilde bakıyorum. Marquinhos, kalede Alisson sahaya çıkacak. Dediğim gibi bilgisayarın beklentisi Brezilya'nın 2-1'lik skorla uzatmalarda kazanması. Yani buradaki 1-1'lik skora bilgisayar da hemfikir. Demiş ki Japonya haklı olarak bugüne kadar hiçbir zaman bir futbol ülkesi olarak bu böylesi ciddiye alınmamıştı. Ve Brezilya geçmişte olduğundan çok daha zorlu sınavlarla karşı karşıya gelecek. Zorlu bir sınavla karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Ekim ayından Jötten Adam'a karşı kazandığı zafer Brezilya'nın yedek savunmasının zayıflığıyla dengelenmeli ve sakat Rafinha hariç tüm kadrosuyla sahaya çıkması halinde güçlü Brezilya'nın 2 saatlik bir maraton ardından da olsa turu geçeceğine inanıyoruz demiş bilgisayarın yorumu. Bilgisayarda maçın 1-1'lik skorla uzatmalara gideceği, sonrasında da 2-1'lik skorla Brezilya'nın uzatmalarda tur atlayacağı yönünde. Ben de toplam gol 2-3 tercih önerdim. Ben 1-1 biter ya da 90 dakika geçerse taraftardan birisine 2-1'lik skorla maç kırılır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Almanya-Paraguay maçı 23.30'da iki takım karşı karşıya geliyor. Takımlar nasıl geldi bakarsak Paraguay zaten bizim grubumuzda olduğundan biliyoruz. Yakından takip ettik. Bizim olduğumuz D grubunu 3. sırada bitirdi. Paraguay ve en iyi 3'üncüler kontenjanından üst tura yükseldi. Amerika 6 puanla zirvedeydi burada. Bizim grupta Avustralya 4 puan topladı. Paraguay 4 puan topladı. Biz 3 puanda kaldık. Son maçta Amerika'yı mağlup etmeyi başardık. 3 puanda kaldık. Turnuvaya veda ettik. Paraguay en iyi 3'üncüler kontenjanından yola devam ediyor. Burada da Avustralya'yla berabere kalmışlardı. 0-0. Burada da genel averaja bakıldı. Avustralya'nın genel averajı 0. Paraguay'ın eksi 2 olduğu için Paraguay 3'üncülükte kaldı. Almanya 7-1'lik Curaçao galibiyetiyle başladı. Sonrasında Fildiş ile oynadı. Maçı 2-1'lik skorla kazandı. 6 puan ulaşmıştı zaten. Gruptan çıkması Almanya'nın garantilenmişti. Çok küçük kısmi bir rotasyonla Ekvador karşısına çıktılar. Maçı 2-1'lik skorla kaybettiler. Sané'nin golüyle öne geçseler de 2'de öne geçtiler. 9'da Ekvador bir eşitliği sağladı. 77'de Ekvador 2-1'i buldu. İstatistikler de şu şekilde: Ekvator-Almanya maçının toplu oynamada Almanya üstünlüğü 61-39. Ekvator 7 şut attı, 3 isabet sağladı. Almanya 11 şut attı, onlar da 3 isabet sağlamayı başardı. Böyle bir istatistikle bitti. Takımlardaki yeni gelişmeleri sizlere aktarayım. Bilgisayardan da skor tahminini sizlere aktarayım. Şöyle hemen önce Almanya tarafındaki gelişmeler, sonrasında da Paraguay tarafına bakacağız. Almanya'da 20 Haziran'da Fildisa ile maçında ciddi bir sakatlık geçiren Stolabek müsabakada forma giyemeyecek. Zaten turnuvayı da kapattı. Söyleyelim. Rudiger'le birlikte Jonathan Tah savunmanın göbeğinde bekleniyor. Brown kas problemi nedeniyle Ekvator maçında oynayamamıştı. Ancak bu sefer maçta forma giymesi bekleniyor. İlk 11'de Almanya tarafında büyük bir sürpriz beklenmiyor. Havertz, Firs, Musiala ön üçlü olarak sahaya çıkacak diye düşünülüyor bilgisayar tarafından. Paraguay cephesinde gelişmeler var. Diego Gomez Avustralya oynanan maçta ikinci sarı kartını gördüğü için cezalı oldu ve bu müsabakada forma giyemeyecek. Paraguay ideal kadrosuyla bu müsabakaya çıkamayacak. Onu söyleyelim. O bilgiyi söyleyelim. Diego Gomez orta saha oyuncusu. Kanat oyuncusu Almiron ise cezasını tamamladı. O kadroya dönüyor. Paraguay tarafındaki değişiklikler bu şekilde olacak. Bilgisayar Almanya'nın maçı 90 dakika içerisinde 2-1'lik skorla kazanmasını bekliyor. Diyor ki Paraguay Almanya için zorlu bir maç çıkarabilecek kapasitede ve maçın skor açısından yakın geçmesini bekliyoruz. Ancak Avrupa ülkesinin turnuvanın son 10 turuna kadar ilerlemeye başlayabileceğini düşünüyoruz demiş. Bilgisayar 2-1 demiş. Benim tahminimde bilgisayarla çok çelişmiyor. Ben ama 1 ve 4.5 gol altını önerdim. Bu arada bu tahmin de oranı 1.48'den açıldı ben milyonere yazdığımda, yazımı yazdığımda. Şu anda 1.46'ya düştü. Yani Paraguay'ın savunmada mümkün mertebede sağlam durarak maçı uzatmalara ve penaltılara götürmeye çalışacağını düşünüyorum ben. Kontratak fırsatları arayacaktır. Almanya ama kilidi açar. Ben yani 2-1 de olabilir, bizim bahsimizi engelleyen bahis değil ama 1-0 ya da 2-0 Almanya galibiyetiyle müsabakanın bitmesini bekliyorum. 1 ve 4.5 gol tercihim var dediğim gibi. 1.48 oran şu anda 1.46'ya düşmüş durumda. Alternatif olarak da eğer ki taraf bahsine girmek istemiyorsanız en çok gol ikinci yarıda atılır tercihini ideal kuponlarda daha yüksek orandan deneyebilirsiniz. Paraguay'ın kapalı savunmasına karşı ben oyunun ikinci yarıda çözebileceğini, kilidin ikinci yarıda çözebileceğini düşünüyorum. Alternatifim en çok gol ikinci yarıda atılır. İlk tercihim 1 ve 4.5 gol tercihi. 10 kadar reklamına gidelim, sonrasında devam ediyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
5: Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.

0: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a, bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye

0: Sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
8: Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
9: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Golle döndük. Gol geleneğimiz, reklam arasındaki gol geleneğimiz kısıtlı bültende olsa sürdü. Dalyan Şangay Şenşuan müsabakasında uzatma dakikalarında konuk taraf 4. golü de attı. 4-1'i bulmayı başardı sevgili dostlar. Hazırlık maçında Ayık 2, Vasteras 1 oldu. İlk yarı bitmek üzere. Diğer hazırlık maçında Fredrikstad Elsborg 0-0 devam ediyor. Burada gol çıkmadı. Brøndby maçı da bitti. 8-1'lik skorla Brøndby Hvidovre maçı, hazırlık müsabakası bitti. Avrupa U19 Kadınlar Şampiyonası'nda İsviçre-İspanya maçında ilk yarı sonucu 1-1 oldu. Bu da yine iddiada olan maçlardan. Norveç'in alt liginde Skate 2, Lade 1 ilk yarı sonucu bu şekilde gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2. liginde de Dignan United Wuxi maçında ilk yarı 2-2 bitti sevgili dostlar. Şu ana kadar konuştuğumuz maçlar. Dünya Kupası'nda Güney Afrika Kanada müsabakasında Kanada'nın kazanmasını bekliyorum. Bugün saat 22'de oynanacak müsabakayı, Kanada'nın kazanmasını bekliyorum. Brezilya-Japonya maçı yarın saat 20'de. 1-1 ya da bir tarafa 2-1 kırılacak bir müsabaka bekliyorum. Ana tahminim toplam gol 2-3. Almanya-Paraguay'da Paraguay'ın savunma aletli oynamasını bekliyorum ama Almanya kilidi açar diyorum. 1 ve 4.5 gol altı ilk tercihim. Eğer ki Almanya'ya güvenmiyorsanız da en çok gol ikinci yarıda attığı tercihini değerlendirebilirsiniz. Hollanda-Fas müsabakası da salı sabaha karşı saat 4'te oynanacak. Bunun da hem bilgisayar skoru geldi hem ben zaten yazdım. Oranları da belli oldu. 1.86, 2.84, 3.30, 1.02, 2.56, 1.47, 2.5 üstü, 1.96, var bahsi 1.73, yok bahsi de 1.63 olarak belirlendi. Hollanda grubunda hep gollü müsabakalar imza attı. F grubunda 7 puanla zirvede çıkmayı da başardı. Japonya maçı 2-2, İsveç maçını 5-1 kazandılar, Tunus maçını 3-1 kazandılar. Fas'a baktığımızda Fas da 7 puana ulaşmayı başardı grubunda. Brezilya ile aynı gruptaydı. Puan puana 7-7 oldular. Burada Brezilya-Fas maçı 1-1 bitmişti. Genel avaraja bakıldı. Brezilya +6 avarajla birlikte 3 avarajdı. Fas'ın önünde grubu zirvede bitirdi. Fas da iyi bir turnuva geçiriyor. Brezilya maçı 1-1 bitti. İskoçya'yı 1-0 mağlup ettiler. Haiti müsabakasında sağdan 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fas da dediğim gibi iyi bir turnuva geçiriyor. Karşılıklı gol var. Bekliyorum müsabakada. Oranı da oldukça güzel. Milyoner'e yazdığımda 1.73'tü. Bir değişiklik olmadı. Hollanda'nın tempoyu arttıracağını, Fas'ın da bu tempoya karşılık vereceğini düşünüyorum. Aynı Hollanda'nın grup maçlarında olduğu gibi güzel, keyifli bir müsabaka bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Takımlardaki gelişmelere baktığımızda Hollanda tarafında Dumfries'le birlikte Brobey'in hafif sakatlıkları vardı ama bu müsabakada çok büyük bir ihtimalle Fas maçında ikisi de forma giyebilecek. Van Denver sol bek pozisyonunda ilk 11'e dön-

Maçımız beklenirken Nathan Ake kadrodan çıkılacak ve bu Tunus maçında sadece kadrodan muhtemelen tek değişiklik olacak diyor. Fas cephesinde Haiti maçında son kazanılan müsabakada Haiti maçında Fas'ta kısmi bir rotasyon vardı. Şimdi ilk 11, ideal ilk 11 sahaya çıkacak. Seybari'yi söylemiş. 3 maçta da gol atmayı başardı. 3 gole imza attı. O da iyi bir turnuva geçiriyor. Hakimi'yle birlikte Brahim Diaz'ın da ilk 11'e beklendiğini söylemiş. Şimdi bir çırpıda baktığımızda Hollanda-Fas maçında kadrolara. Hollanda'da Reinders görüyoruz. Roma'da iyi bir sezon geçiren Malin'i görüyoruz. Gakpo'yu görüyoruz. İleri uçta savunmada Van Dijk'ı görüyoruz. Dumfries yine az önce söylediğim hafif bir sakatlığı var ama çok büyük bir ihtimalle forma giymesi bekleniyor. İlk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Fas'ta Saibari zaten 3 maçta da gol atmayı başardı. Brahim Diaz yine kadrodaki önemli isimlerden birisi. Hakimi kadrodaki önemli isimlerden birisi. Burada risk merkezi bence gol beslerine biraz fazla oran açıklanmış. VAR'ın oranı 1.73. Ben daha düşük bir oran açıklanmasını bekliyordum. 2.5 üst oranı 1.96. VAR'ın oranı 1.73. Ben keyifli bir müsabaka olmasını bekliyorum. Son 32 turunun en keyifli maçlarından birisi olmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var tercihi bu müsabakada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi saat başına gidiyoruz. Sonrasında burada kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik. Bugün Gazi Koşusu'nun 100. Gazi Koşusu'nu Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacağını tekrardan hatırlatıyoruz. Bağlantılarımız tekrardan devam ediyor. Yine hattımızda Radyo Spor programcısı Ufuk Çakır var. Ufuk, tekrardan merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bir Gazi bağlantısı tekrardan bir daha bir yapalım istedik. Atmosfer nasıl? Artık yarışa çünkü çok az bir zaman kaldı Gazi'ye ki yani 16-15'te güzel kupalı bir koşumuz var. Sonrasında 17-15'te evet. Gazi var. Arka arka iki tane güzel koşu olacak. Nasıl bir atmosfer var? Televizyondan gördüğüm çok kalabalık.
1: Evet, çok kalabalık şu anda. Gayet güzel. Yarışseverin ilgisi de iyi. Türkiye Jockey Kulübü'nün çağrısı verdiği etkinlikle beraber, yaptığı organizasyonla birlikte yarışsever de beklenen ilgiyi gösterdi. Ve güzel de bir ortam var şu anda. Kalabalık bir ortam var. Yarışa da bayağı ünlü kişi gelmiş. En son Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da buradaydı. Kızıyla birlikte gelmişti. Şimdi onlar da tribünde. Yine hem Beşiktaş hem Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Serdar Ozan ile birlikte yarışları takip ediyorlar.
0: Pekala. 17-15'te Gazi var. Gazi'den ben tekrardan beklentilerini senden bir kez daha alacağım ama 16-15'te yine bir önemli koşu var. Anafartalar koşusu. Burada ön plana çıkardığın atlar var mı? Anafartalar
1: evet,
0: koşusunda.
1: Evet. Grup 2 Anafartalar koşusu bir 16-15'te koşulacak. Yani bir 15 dakika kadar sonra. Orada 8 numaralı Mr. Çırak şu anda hipodromda en çok sızlanan, en çok oynanan isimlerin başında geliyor. 12 numaralı State of Liberty, Halis Karataş'la koşuya katılacak Altman Ekürsü'nün safkanı da en ciddi rakip durumunda. Yani 8-12 belki bir ikili bahis denemek isteyenler için, yarışseverler için önerim olabilir.
0: Pekala, 16-15'te olduğunu yarışın tekrardan söyleyelim. Bugün Gazi'nin de olmasıyla birlikte yarış saatleri biraz daha farklı. Tekrardan bir Gazi'yi konuşalım. Gazi koşunu radyo belki yeni açan dinleyicilerimiz vardı. Ben dinleyicilerimize de sordum. Yani hep iki at üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bize de gelen dinleyicilerimizin gelen tahminleri Rabovo'yu söyleyenler var.
1: Evet.
0: En çok o ön plan çıkıyor ve yani Haris Kartaş da gelecek olan atın da yine çok fazla söylemiş oluyorum ben. Bir Halis Kartaşlar var, bir tarafta Ahmet Çelikler var.
1: Şimdi yarış tabii ki yarışın gidişatı süratli gidecek bir yarış. Yani birkaç tane safkan ön planda yer alacak. Bunlar birbirini tetikler, birbirini bozarsa bir yarış beklenenden birazcık daha üst seviyede bir sürate çıkarsa o zaman bekleyen safkanlar, daha sabırlı olan safkanlar, sonlarda gelecek safkanlar ön plana çıkacak. Dediğim gibi Anşba, Vaynal Çakan, Jazz Runner, Silent Treatment, Wiesbank gibi önde numara almayı isteyecek 5 tane safkan var. Bunların içinden bir tanesi, iki tanesi daha kolay gider, diğerlerini bekler. O zaman öndekilerin şansı olabilir ama ben bekleyecek at göremiyorum. Mutlaka önde yüksek tempo olacak. Bu da 3 tane safkanı bende şanslı duruma çıkarıyor. Biri 12 numaralı Mandrake, diğeri 16 numaralı Rabovo, öbürü de 19 numaralı Upamecano diye tutuyorum. 3 tane bekleyecek, sonradan gelecek safkanın şansı olduğunu düşünüyorum. Green One İzmir'den geldi, daha geçilmedi bugüne kadar. Onun da şansı olabilir. Yani bekleyecek isimler, sonda gelecek isimler, sonda atak yapacak isimler birazcık daha şanslı gözüküyor bugün.
0: Bir dinleyicimiz sadece diğerlerinden ayrılmıştı. O Upamecano'yu tek at olarak görüyor ki bir de şunu yazmış. Eğer ki diyor Upamecano gelmezse diyor, bence diyor Rabovo yerine Mandrake, Mucho Bueno, Joyful Forever. Bu atlar bence diyor şanslı olur diyor.
1: Evet.
0: Rabovo gelemez diyor.
1: Yani tabii ki. Upamecano da...
0: Upamecano yakın zamana göre çok büyük favorilerden birisi olarak gösterilmiyor muydu?
1: Evet, çok büyük favorilerden biri olarak gösterilirken son yarışında uzun mesafeye çıkıp orada da bir sorun yaşayıp üçüncü kalınca uzun mesafede eksik koşacağı yönünde bir izlenim oluştu. Ama bugün yarışın birazcık daha süratli gitmesi, bu safkanın sorunlarının çözülmesi, o gün yaşamış olduğu eksikliğin bugün giderilmiş olması safkanın yine şansını arttırıyor. Mutlaka Upamecano'da kuponlarda değerlendirecek isimlerden biri olacak.
0: Pekala, teşekkür ederim sevgili Ufuk. Yine yayına bağlandın, bizlere katkı verdin.
1: Ne demek, her zaman. Herkese bol şanslar diliyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ufuk Çakır'dan yine bağlantıyı aldık. 16-15'te koşu var. 10 dakika sonra koşumuz var. Yine bir kupalı koşu. Yine büyük bir koşu. Anafartalar koşusu. 17-15'te de artık zaten Gazi'ye doğru gidiyoruz. Varsa tahminleriniz bekliyorum. 0538 052 1487. Bir yandan iddia gündemini ben sizlerle paylaşıyorum, tahminlerimi paylaşıyorum. Zaten kuponlarımız da geldi. 3 tane kuponumuz geldi. Onları paylaştık. 3 tane dinleyicimizden kupon. Gazi'ye bir şey kalmadı. Şurada yaklaşık olarak bir saatlik zamanımız kaldı. 0538-052-1487 Gazi koşusu özelinde tuttuğunuz, güvendiğiniz atlar varsa yazın. Radyo Spor'da okuyalım. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız sevgili dostlar. Şimdi maçları konuşmaya devam edelim. Zaten kuponumuzun maçları başladı. Danskrona Varnava, Norrköping, Norrby. Danskrona'dan 2 gol bekliyoruz. Norrköping'de kazanırken toplamda 4.5 gol altında kalmasını bekliyoruz. Kapa Yavs maçı başladı. Burada Finlandiya 2 maçı. Buradan da bir gol haberi gelirse onu da sizlere aktaracağım sevgili dostlar. Güney Afrika Kanada'da Kanada galibiyeti bekledim söyledim. Yarın Brezilya Japonya'da toplam gol 2-3 bekliyorum. Almanya Paraguay'da 1-4.5 gol altı bekliyorum. Hollanda Fas'ta karşılıklı gol var bekliyorum. Dünya Kupası'nda benim şu anda son 32 turunda öne çıkardığım yakında oynanacak maçlardaki tahminlerim, tercihlerim bu şekilde. Alt liglerden devam edelim. Bir 3 dakikamız var 10 geç reklamına kadar. Bir maç daha konuşacak vaktimizin olduğunu düşünüyorum. Saltviken Helsingborg'u konuştuk. 2.5 üst dedim. İsveç 2 18 maçı. Isloh Belşina maçında ilk yarı 1 dedim. 1.54 oranı var. 18.30'da oynanacak. Sevgili dostlar geçelim İzlanda'ya. Saat 20'de Stjarnan Akureyri müsabakası var. Önce sizlere bir oranları söyleyeyim. Kendime bir asist yapayım. Sonrasında da maç tahminine gidelim. Bugün İzlanda'da 4 maç var. Saat 20'de. Hepsi saat 20'de oynanacak. Stjarnan Akureyri müsabakasıyla biz değerlendirmelere başlayalım. 1.88, 3.50, 2.37, 1.02. Burada 3.5 altı var. 2.5 alt üstü yok. 3.5 altın oranı 1.71. 3.5 üst oranı 1.53 olarak belirlendi. Sevgili dostlar var bahsi 1.14, yok bahsi 2.80 olarak belirlendi. Takımların son maçlarını söylediğimde risk merkezinin neden gollü bir müsabaka beklediğini siz de zaten anlayacaksınız. Stjarnan 11 puan topladı. Akureyri 10 puan topladı. İki takım da çok iyi bir sezon geçirmiyor. Şu anda ikisi de playoff sırasında bulunuyor. İzlanda'da ligi 1-6'da bilinen takımlar, 1-6 arasında bitiren takımlar şampiyonluk grubunda, 7-12 arasındaki bitiren takımlar da küme düşme grubunda yer alıyorlar. Bu iki takım da şu anda küme düşme grubunda. Stjarnan'ın son 5 maçı, Víkingur maçı 3-1 kaybetti. Thor Akureyri 3-1 kazandı. Afternoon maçı, kupa maçı 3-1 kaybetti. Breiðablik 4-4 bitti. Son müsabakasında 2-1'lik skorla kaybetti. Son 5 resmi müsabakasının 4'ünde 3.5 gol barajı aşıldı. Akureyri'nin zaten durumu oldukça kötü. Son 4 maçın hepsini kaybetti. Skorlar da şu şekilde. Reykjavik maçı 5-3 kaybetti. Fram maçı 4-3 kaybetti. Breiðablik maçı 3-1 kaybetti. Son müsabakaları hep gollü geçti. Hepsinde 3.5 gol üstü bitti. Hepsinde kaybetti. Hani konuk tarafın bu istatistiği ev sahibini ön plana çıkarsa da burada en yapılabilecek en iyi tercihin ben sevgili dostlar gol bahisleri olduğunu düşünüyorum. Milyoner'e yazdığımda 1.3.5 gol üstü olarak yazmıştım. Oran 1.55'ti. 1.53'e düştü. Bu orandan değerlendirilebilir. Bununla birlikte bu müsabakada ilk yarı 1.5 gol üstü tercihi de yine bir başka kuponda değerlendirilebilir sevgili dostlar. Ben 20 seansında İzlanda'da bu müsabakanın gollü keyifli geçmesini bekliyorum. 10 geçe reklamına gidelim. 16-15'te koşumuz olacak. Sonrasında buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

coşkusuyla kampanyası Embol Hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.

0: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
1: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
3: Döndük geldik, birlikteyiz. 16-15'te anafartalar koşusu var. 2000 sentetik pistte koşulacak. 1-2 dakika sonra yarış başlayacak Yücel'den. İçeriden sinyal geldiği anda ben de yarışa döneceğim. Şu anda ekranda benim önümde de açık. Ekran 4-5 atın dışarıda kaldığını söyleyeyim. Saat 16.15'te bir kupalı koşu daha var. Anafartalar koşusu 2000 sentetik pistte koşulacak. 18 safkan bu yarışta koşacaklar. Bunu bekliyoruz. 17-15'te de zaten 100. Gazi koşusu koşulacak. Onu da Radyo Spor'dan naklen dinleyebilirsiniz. Çok kalabalık. Veli Efendi çok kalabalık. Zaten iki programcımız da, iki Ufuk kardeşimiz de dile getirdi. Şu anda ekranım da geliyor. Özellikle tribün alt taraflarında izlem var diyebilirim. Çok kalabalık. 16-15'teki bu koşuyu, bu kupalı koşuyu tabii yarışseverler de merakla bekliyorlar. İstanbul'da ilk altı Ganyan'daki tevzi miktarın 39 milyon 500 bin olduğunu söylemiştim. İlk ayak 4 numaralı Rock of Beautiful oldu. 11.30 Ganyan'ı var. İkinci ayak 11 Etsuko oldu. 5.65. Üçüncü ayak 4.14 Dire Wolf Wolfrus Ekürler kazandı. 1.40. Dördüncü ayakta 2 numaralı Beat of Darkness oldu. 4.11 4.14 2 şeklinde devam ediyor. İstanbul'da ilk altı Ganyan. Son iki ayağa girdik. İkinci altı Ganyan'ın ilk ayağında 2 numaralı Beat of Darkness kazanmıştı. 8.55 Ganyan'ı var. İkinci altı Ganyan'daki tevzi miktarı da 83 milyon 263 bin lira olarak gerçekleşti. Hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 28 derece. Nem %41. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer ki bahis alacaksınız bu bilgileri göz önünde tutabilirsiniz. 16 yarış saatleri bugün değişik. 16-15'te şimdi anafartalar koşuyor. 17-15'e kadar Gazi'ye kadar başka koşu olmayacak. Yarışa gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk
4: adresi Milyoner. Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Distractor temposunu artırdı ve farkı 2 boya kadar çıkardı. İçeride ikincilikte 2 numaralı Canikli Beyler var. 1.5 boy geride 4 kulvarda. 12 numaralı Stage of Liberty 1 boy kadar geride 3 kulvarda. 17 numaralı Ole Çağ dışlarından öne doğru 3 numaralı El Gladiador geldi. Aralarında 6 numaralı Frankie Çaça yarım boy kadar geride dışarıda. 13 numaralı The Hawks 1.5 boy kadar geride 3 kulvarda. 8 numaralı Mr. Chirac 13 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Prandello daha sonra orta kulvarda 16 numaralı Son of Sand sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. İçeride koşunun lideri 15 numaralı Distractor. Fark 1.5 boy kadar orta kulvarda 12 numaralı Stage of Liberty. Tekrar ikinciye girdi. Yarım boy geride içeride 2 numaralı Canikli Beyler var. 1 boy geride dışarıda 3 numaralı El Gladiador. 1.5 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Frankie Chacha. Daha sonra içeride 17 numaralı Olay Çao dışlarına Canikli Beyler gelirken daha sonra 10 numaralı Randall Thor. Onu yarım boy gerisi iç kulvarda 8 numaralı Mr. Çarak 2 boy geride 9 numaralı Prandello 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Father of Fathers yarım boy geride 14 numaralı Truman 1.5 boy geride 4 numaralı Falcon Eddie 2 boy geride içeride 11 numaralı Shadow Soldier 12 boy gerisi 18 numaralı Racing Star sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere 12 numaralı Stage of Liberty koşudaki liderli Asfalt aldı içeride 15 numaralı Distractor ikincilikte kalıyor 2 boy kadar geride 3 numaralı El Gladiador içinde 2 numaralı Canikli ve eşlerinde 17 numaralı Olay Çao orta kulvardan da 8 numaralı Mr. Chirac atak yapıyor. Öndeki farklar azaldı 12 numaralı Stage of Liberty önde. Şimdi fark 1 boy kadar dışından. 8 numaralı Mr. Çırak farkı azalttı. İç kulvarda 12 numaralı Stage of Liberty dışında. 8 numaralı Mr. Çırak mücadelesi var. 3 boy kadar geldi dışarıdan. 10 numaralı Randall Torun da çabalarıyla son 200 metreye geliyor. 8 numaralı Mr. Çırak içeride. 12 numaralı Stage of Liberty öndeler dışlarından. 11 numaralı Shadow Soldier da geliyor. Dışarıdan Shadow Soldier sol ataklarıyla koşuyu kazanıyor. 11 numaralı Shadow Soldier ana fartalar koşusunu kazandı. 8 numaralı Mr. Çırak ikinci oldu. 12 numaralı Stage of Liberty koşuyu üçüncü olarak tamamlarken 9 numaralı Prandello dördüncü. 10 numaralı Randall Thor da koşuyu beşinci tamamlıyor. 11 numaralı Shadow Soldier Mert Ali Solmaz'la Nesli ana fartalar koşusunu kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: 4'lük geldik tekrardan. Birlikteyiz. İsveç'te Landskrona 0, Varnamo 0, Norrköping 0, Norrby 1 dakikalar 20'yi gösteriyor. Finlandiya'da Kapa Jabs maçında şu anda gol oldu. Konuk taraf 1-0 öne geçti. Hazırlık maçlarında Fredrikstad 0, Elfsborg 0, AEK 2, Vasteras 1, Krylia Sovetov 0, Neftemik 0 şeklinde devam ediyor. Kadınlar U19 şampiyonasında İsviçre-İspanya 1-1 devam ediyor dakika 62. Norveç'in alt liginde Skate 3, Lade 1, Billing 0, Junkeren 1, Follo 0, Lavengar 1 şeklinde müsabaka devam etmekte. Müsabakalar Finlandiya'nın alt liginde Kokkola Paku maçında 0-0'lık eşitlik var dakika 20. Şu anda önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Şimdi konuştuğumuz maçlara baktığımızda Dineper-Neman maçında toplam gol 2-3 dedik. Sandviken Helsingborg'da 2.5 üstü dedik. İsto Belçika'da ilk yarı 1 dedik. Stjarnan Akureyri'yi konuştuk. 3.5 gol üstü dedik. 1.53'te oranı var. Dünya Kupası'nda Güney Afrika Kanada'da Kanada galibiyeti bekliyorum. Brezilya Japonya'da toplam gol 2-3 bekliyorum. Almanya Paraguay'da 1.4.5 gol altı bekliyorum. Hollanda Fas'ta karşılıklı gol var bekliyorum sevgili dostlar. İzlanda ile devam ediyorduk. Bir İzlanda turu yapalım. Saat 20'de bütün müsabakalar var. Birini konuştuk. Gol bahisleri beklediğimizi söyledik. Buradan devam edelim. Thor Akureyri Valur Reykjavik müsabakası var. Şöyle bir kendime asist yapayım. Sonrasında tahminimi söyleyeyim. 3.24 3.69 1.51 1.02 2.5 altının oranı yok burada. 3.5 altının oranı 1.62 3.5 üstü 1.60 var 1.19 yok 2.50 olarak belirlenmiş durumda. Thor Akureyri sadece şu ana kadar 7 puan toplayabildi. Düşme bölgesinde sondan 1. sırada Valur 16 puan topladı. Ligde Valur 5. sırada yer almakta. Burada Valur müsabakanın favorisi olarak açıklanmış ama zaten Thor Akureyri'den çok daha iyi bir kadroya sahipler ama onlar da son haftalarda iyi neticeler almakta zorlanıyorlar. Reykjavik mağlubiyeti var 3-1 skorla. Yani bu ligde Viking Grubu ve KR Reykjavik iki güçlü takım olarak ön plan çıkmış durumda. Diğer takımların bu iki ekipten alacağı mağlubiyetler çok fazla üzerine durmaması gereken mağlubiyetler. Valur'un da sıkıntısı şu. Önce KR Reykjavik de oynadı. 3-1 kaybetti. Takip eden müsabakada 5 gün sonra Viking Grubu ile oynadı. İç sahada onu da 5-1 skorla kaybetti. Hani bu iki mağlubiyet anlaşılabilir ama sonrasındaki rakipler güçlü rakipler değildi. Akranes deplasmanı 1-0. Kendisine denk sayılabilecek bir takım. Son maçta da Keflavik'te oynadılar. Sağdan 1-1 ile ayrıldılar. O da çok Keflavik'te çok kuvvetli bir takım değil. Dolayısıyla burada Thor Akureyri tarafından ben özellikle ilk yarı bir direnç bekliyorum. Arka arkaya gelen mağlubiyet serisinden sonra Hafnarfjordur deplasmanındaydı Thor Akureyri. Geriye düşmesine rağmen 1-1 buldu. Morallendi. Burada da ilk yarıda sorun çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani 1.51'lik oran deplasmanda Valur için bana çok yeterli gelmedi sevgili dostlar. İlk yarı 1-0 çifte şans. 1.38'lik oranı var. Ev sahibi ekibin ilk yarıdaki direnç gösterme beklentisinin oranı 1.38. 20'de oynanacak diğer İzlanda maçları gibi 20'de oynanacak bu müsabakada bu tercih değerlendirilebilir. Hafnarfjörður Vestmannaeyjar müsabakası var. İki düşme hattında yer alan iki takım müsabakası. Hafnarfjörður hep şampiyonlukta İzlanda'da şampiyonluk mücadelesinde gördük ama o takımdan bir eser kalmadı. 6 puanı var. Ligin en az puan toplayan takımı. Ligin dibine demir atmış takımı Hafnarfjörður. Vestmannaeyjar 11 puan toplamayı başardı. Hafnarfjörður bir önceki hafta Keflavik deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Ben o galibiyet etkisiyle birlikte Thor Akureyri'yi de mağlup ederler diye düşünüyordum. Tam çünkü fırsat müsabakasıydı. Kendisi gibi kötü sezon geçiren

0: kendisinden sonra ligin en kötü takımı oynayacaktı. İç sahada öne de geçtiler ama birbirine razı oldular. Sahadan eşitlikle ayrıldılar. Konuk taraf yükselişte, gollü maçlar oynuyor. Son 3 maçında kazandı. Keflavik 6-1. Tor Akureyri maçı deplasman 4-1. İç sahada sıçranan 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Ben konuk tarafın bu müsabakada bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Galibiyeti denilebilir. Bu gollü maçlar oynama periyodundan kaynaklı olarak 3.5 üssü de yazılabilir. İç taraf bastığına ulaşmadan gollerde gidebiliriz. 1.81'de oranı var. 3.5 gol üstü tercihinin. Keflavik Reykjavik müsabakası da İzlanda'nın saat 20 seansının son maçı, bugün oynanacak maçlar arasında. Burada da 3.38 ev sahibi ekibin galibiyeti, 3.84 beraberlik, 1.46'da konuk tarafın galibiyeti olarak açıklandı. Var bahsinin oranı sadece 1.11, yok bahsi 2.95. Burada da 2.5 alt üst yok, 3.5 alt üst açıklanmış. 3.5 altın oranı 1.96, 3.5 üst oranı da 1.38 olarak belirlenmiş durumda. Vikingur 37 puanla zirvede, şampiyonluğa doğru gidiyor. En yakın takipçisi de Reykjavik. Reykjavik 28 puan topladı 12 maç neticesinde. Arada bir maçlık eksik var. Onu kazanırsa puan farkı 6'ya düşüyor. Vikingur'un en ciddi rakibi bu takım. Son 5 müsabakada 3 galibiyetleri var, 1 mağlubiyetleri var. O mağlubiyette şampiyonluk mücadelesi verdikleri, şampiyonluk için çekiştikleri Vikingur'la oynadıkları maçta deplasmanda 2-0'lık skorla geldi. Onun dışındaki sonuçlarda hep gollü galibiyetleri imzattı. Rahat kazandılar. Valur maçı 3-1. Akureyri maçı 5-3. Akdeniz maçı yine 5-3. Son maç Akdeniz maçıydı. 5-3 bitti. Keflavik, onlar da gollü maçları imza atıyorlar. Son maçlarına baktığımızda 6-1'lik bir mağlubiyet var. Hafta Jordan'la oynadılar. 2-1 mağlup oldular. Valur maçı 1-1'lik skorla bitti. Gol atabilse de Keflavik çok istediğini alabilen bir takım değil. Ben çok fazla bu müsabakada sürpriz aranması taraftarı değilim. Reykjavik'in galibiyetini bekliyorum. 1.44'tü milyoner yazdığımda, 1.46'ya yükseldi. Burada oranı yükseltmek için çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok sevgili dostlar. Yani galibiyetin yanına ekleyeceğimiz 1-2.5 üstü, 2-2.5 üstü, 2-3.5 üstü gibi tercihler yok. Yani deplasman 2.5 üstü, bunu yaparsak oran 1.76'ya yükseliyor. Reykjavik galibiyeti 1.46, deplasman 2.5 üstü 1.76. Biri misli kupona, diğeri de İdeal kupona girebilir diye düşünüyorum. İzlanda'daki tercihlerin, tahminlerin bu şekilde. 11 numara kazandı. 16-15'teki anafartlar koşusunu Shadow Soldier kazandı. Ganyan belli olmadı. Ganyan belli olursa onu da sizlere aktaracağım. Sevgili dostlar, bir yandan da ona bakıyorum. Ganyan belli olacak mı? 11-8, 12-9, 10. Anafartalar koşusundaki sıralama 11-8, 12-9, 10. Şu anda televizyonda, TCK'da kesin sonuç olarak gösteriliyor. Gayri resminden çıktı ama Ganyan belli olmadı. İstanbul'da ikinci altı Ganyan'ın ikinci ayağını 11 numaralı Shadow Soldier kazandı. İlk ayakta 2 numaralı Beat of Darkness olmuştu. 8-55, 2-11. İlk altı Ganyan'da artık nihayet ermek üzere. Tabii ben yayındayken bitmeyecek çünkü 16-30 koşusu yok. 17-15'te Gazi ile birlikte İstanbul'da ilk altı Ganyan bitecek. Artık benden sonraki yayıncı dostlarımız sizlere aktaracak. Ben ilk 5 ayağı sizlere söyleyeyim. İstanbul'da ilk altı Ganyan'ın ilk ayağını 4 numaralı Rock of Beautiful kazanmıştı. 11-30. İkinci ayak 11 Etsuko 5-65. Üçüncü ayak 4-14 Dear Wolf, Wolf Rules, Ekürler 1-40. Dördüncü ayak 2 Beat of Darkness 8.55. Beşinci ayağda 11 numaralı Shadow Soldier kazandı. Şu anda kesin sonuç olarak görülüyor ekranda. Onun ganyanı belli olunca, ben yayından çıkmaya kadar belli olur onu sizlere söylerim. İkinci altı ganyanda 2.11 şeklinde gidiyor. 39 milyon 500 binlik bir tevzi miktarı var. İlk altılı ganyanda 83 milyon 263 binlik bir tevzi miktarı var. İkinci altılı ganyanda. Hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 28 derece. Nem %41. Çim pist, kum pist, sentetik pist, üçü de normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde sevgili dostlar. Şöyle bir canlı sonuçlara bakalım. Var mı bir gol haberi, sizlerle paylaşabileceğim. Landskrona Varnamo 0-0 devam ediyor. Norrköping, Norrby'de konuk taraf 1-0 önde. Fredrikstad Elfsborg hazırlık maçı 0-0 devam ediyor. Ayık 2 Vasteras 1 bir diğer hazırlık maçı. Kliya Soytov Neftemik'te de 0-0'lık denge bozulmuş değil. Avrupa 19 şampiyonası kadınlarda B grubunda İsviçre İspanya maçı vardı. Uzun süredir 1-1 gidiyordu. Dakika 70 İspanya 2-1. Önde burada Norveç'in alt liginde Skate 3, Lade 1, Billing 0, Junkeren 1, Follo 0, Levanger 1 şeklinde devam ediyor. Belarus'un alt liginde Oslo West Dinamo Miskin B takımıyla oynuyor. Şu anda gol oldu. Konuk taraf 1-0 öne geçmeyi başardı. Şu anda önümüzdeki sonuçta bu şekilde. Basketbolda da U17 FIBA Dünya Kupası'nda A grubunda Japonya-ABD maçı var. İlk periyot 13-21, ABD 21-13 önde. Fransa 54, İtalya 46. Burada da 3. periyot oynanıyor. Biz de parkeye çıkıyoruz. Slovenya ile oynuyoruz. U17 takımımız, U17 milli takımımız. 20-15'te bizim müsabakamızda. Onu da hatırlatalım, onu da söyleyelim. Uçağa gitmeden, buçuk reklamına gitmeden Dünya Kupası tahminlerini tekrarlayayım. Güney Afrika Kanada'da 22'de oynanacak bugün. Son 32 turunun ilk maçı. Kanada galibiyeti beklentim var. Brezilya Japonya yarın oynanacak saat 20'de. Toplam gol 2-3 tercihim var. Ya 1-1 biter diyorum ya da taraftardan birine 2-1'lik skorla kırılır diyorum. 23.30'da yarın Almanya Paraguay maçı var. 1 ve 4.5 gol altı ilk tercihim. Taraf bahsine bulaşmak istemiyorsanız da en çok gol ikinci yarıda atılır. Diğer tercihim sabaha karşı oynanacak, salı sabaha karşı oynanacak Hollanda-Fas müsabakasını ben tempolu geçmesini, hareketli geçmesini bekliyorum. Risk merkezi burada gol bahislerine yüksek oranlar açıklamış. Ama ben gollü geçmesini bekliyorum. Varın oranı da 1.73 seviyesinde oldukça cazip. Karşılıklı gol var beklentim var. Hollanda-Fas'ta da sevgili dostlar. 16.30 reklamına gidelim. Ben sonrasında buradayım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 2014, İtalya-Uruguay. 79 dakika bir şey yok. Fakat 79. dakikada bir pozisyonda Suarez ağzını tutuyor böyle. Kendini yere bırakıyor. Önce kimse ne olduğunu anlayamıyor. Kielin hakemin yanına koşuyor. İtalyan oyuncu, savunma oyuncusu. Diyor ki beni ısırdı, gösteriyor. Hakem de bakıyor. Evet, diş izleri var. Fakat pozisyonu görememiş durumda yardımcıları kendisi. O zaman var da yok. Oyun devam ediyor. İş ama böyle bitmiyor. FIFA toplanıyor. Görüntülere bakıyor. Ve diyor ki Suarez Kielin'i ısırdı. Bu çok büyük bir cezaya doğru gidiyor. Tam 4 ay hiçbir şekilde futbolla ilişkisinin olmaması yönünde bir ceza çıkartıyor FIFA. Suarez, Chiellini'yi ısırdıktan sonra kurtulacağını zannediyor ama meseleyi FIFA görüntüleri tekrar izleyerek düzeltiyor. Dünya Kupası'nın unutulmaz ısırığı bu.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeliğe, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
9: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
6: Getir. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
10: otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Türkcanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: ...28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Bilyoner'e gel, heyecana ortak ol.
2: Sporla eğlendirin kardeşi Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
2: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor kaldığı yerden. Yaklaşık 40 dakika kaldı Gazi Koşusu'na. Bu yıl 100.sü düzenleniyor. 17-15'te start alacak Veli Efendi'de yarış. Radyo Spor olarak biz de yarışı canlı olarak sizlere aktaracağız. 2026 yılının şampiyonu belirleniyor. 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplamda 22 safkan var. İkramiyelere baktığımızda da bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon lira. İkinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye 2,5 milyon lira ikramiye dağıtılacak. Ama bu yıl özel bir durum var. Birincilik ikramiyesine ek olarak 100. yıl Gazi Koşusu özel ödülü 50 milyon lira. Bu da birinciye verilecek. Kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 126 milyon 870 70 binlik bir ikramiye alacak, kazanacak safkan sahibine bu parayı kazandıracak. Eğer ki kazanan safkan tayın aynı zamanda yetiştiricisi ise bu ödül 141 milyon 870 bine yükselecek sevgili dostlar. Kesintisiz bir şekilde 100 senedir yapılıyor Gazi Koşusu. 1927 yılındaydı ilk Gazi Koşusu. O yıldan bu yıla kadar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahip olduğu Bolt Pilot 2.26.22 ile birlikte rekoru kırdı. O tarihten beri 30 senedir de bu rekor kırılamadı. 2.26.22 en hızlı safkan, en hızlı at Bolt Pilot oldu. Mimin Çılgın şu ana kadar Gazi'ye en fazla kazanan jockey, 9 kez kazandı ama Ahmet Çelik de ona yetişmek üzere. Ahmet Çelik şu ana kadar 8 yarış kazandı. Eğer bugün Rabova ile birlikte Ahmet Çelik koşuyu kazanmayı başarırsa Mümin Çılgın'ın rekorunu egale edecek. Ahmet Çelik'in ayrıca kendisinin elinde tuttuğu bir rekor var. Tam 7 sene üst üste Gazi Koşusu'nu kazanma rekorunu elinde bulunduruyor ki bu da gerçekten kırılması oldukça güç bir rekor. Muhtemellere baktım. Bayisler durumlar ne diye son muhtemellere baktım. Tabii yani yarış saati geldikçe, şu anda bakıyorum 35 dakika kaldı. Yarış saati geldikçe değişimler olabilir ama son baktığımda En fazla oynanan at 5 numaralı Baynal Çakan'dı. En düşük ganyan onu da 2.95 ile birlikte. İkinci sırada 16 Rabova var 4.50. Baynal Çakan'a Karataş biniyor. Rabova'ya Ahmet Çilik biniyor. 5-16 en düşük ganyanlar burada. 18 numaralı The Real One 5.20 ganyanı var. 19 numaralı Upamecano 5.75 ganyanı var. Bir dinleyicimiz bu atı ön plana çıkarmıştı. Baktığım başka düşük ganyanlı bunları görüyorum. Şu anda en düşük ganyan 5 numara Baynal Çakan 2.95. Rabova 16 numara 4.50. 18 numara The Real One 5.20. 19 numara Upamecano 5.75. Yüksek ganyanlarda da Silent Treatment 17 numaralı at 68.55. Wizbank 20 numaralı at 65.70. En yüksek ganyanlarda benim gördüğüm kadarıyla bu iki safkanda olmuş durumda. Tabi dediğim gibi 35 dakika var yarışın başlamasına. Bu rakamlar, bu oynanma rakamları değişebilir. Sevgili dostlar, Sonaya kazanan safkanın ganyanı belli oldu. Ona bakalım. O da belli olmuş ki çok büyük bir sürpriz. 11 numaralı Shadow Soldier 39.50. İkinci altılı ganyanda 83 milyonluk bir tevzi miktarı var demiştim. Şu ana kadar ganyanlar çok yüksek gidiyor. İlk ayak 2 numaralı Beat of Darkness 8.55. İkinci ayak 11 Shadow Soldier 39.50. 83 milyonluk bir tevzi miktarı var. Büyük sürprizler var. Bugün muhtemelen ikinci altılı ganyan çok büyük bir miktar verecek. Gene ilk altılı ganyan da sürprizler içerisinde. Oradaki tevzi miktarı tabii ikinci altılı ganyanın yarısı kadar yaklaşık. 39 milyon 500 binlik bir ikramiye tutarı var. Dağıtılacak ikramiye tutarı var. 4 Rock of Beautiful 11.30. 2. ayak 11 Etsuko 5.65. 3. ayak 4.14 Dire Wolf Wolf Rules 1.40. 4. ayak 2 Beat of Darkness 8.55. 5. ayakta 11 Shadow Soldier 39.50 oldu. Gazi koşusu ile birlikte ilk altı ganyanın ne kadar ikramiye dağıttığı belli olacak sevgili dostlar. İkinci altı ganyanda devam ediyor. Hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 28 derece. Nem %41. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki kalan ayaklara bahis olacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Sevgili dostlar, hızlı hızlı kalan 10 dakikada kalan tahminlerimi sizlere aktaracağım. Lanzucrona Varnamo 0-0 devam ediyor. Norrköping Norrby'de konuk taraf 1-0 önde. Kappa Yapsta dakika 42 skor 1-1'e geldi. Hazırlık maçlarında Fredrikstad 0, Elfsborg 0, Ayık 2, Vasteras 1. Klyosoytov 0, Neftemik şu anda attı dakika 42'de 1 oldu. Norveç'in alt liginde Skate 5, Lade 1, Billing 0, Junkeren 1, Follo 0, Levengen 1. Sevgili dostlar, U19 Şampiyonası Kadınlar B grubunda İsviçre İspanya U19 maçında konuk taraf 2-1 önde götürüyor müsabakayı. Dakikalar 85'i göstermekte. Şu anda önümdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Kalan 7-8 dakikamda eğer ki yeni bir gol haberi olursa onları da sizlere aktaracağım sevgili dostlar. Keflavik, Reykjavik'i konuştuk. Maç sonu iki tercihim var. Saat 20'de oynanacak. Brezilya maçlarına baktığımızda akşam saat 22'de oynanacak müsabakalar var. Atletik Kulüp Avay müsabakasında 2.5 gol altı tercihini sizlere öneriyorum. Kısa kısa hemen yorumlara yorumu söyleyeceğim. Avay 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Kuyba ile oynadı. 1-0 kazandı ki 32. dakikada gol atmayı başardılar. Sonrasında hücumu çok fazla düşünmediler. Topu rakibe bıraktılar. Savunmada kaldılar ve skoru korumayı başardılar. Atletik Kulüp karşısında da ben aynı şekilde benzer anlayışla oynamalarını bekliyorum. Akşam seansı maçı, 22 seansı maçı Atletik Kulüp Avay müsabakasında 2.5-6 beklentim var. Oran 1.38. Goianiense Ponte Preta yine 22'de oynanacak. Burada 8 puanlı Ponte Preta'ya baktığımızda bu takımın bir türlü toparlanamadığını görüyoruz. Son 8 lig maçlarında sadece bir kez sahadan beraberlikle ayrıldılar. Geri kalan müsabakaları kaybettiler. Konuk ekibin son 4 maçının tamamında da kırmızı kart gördüğünü söyleyeyim. İdeal kadroyla sahaya çıkamıyorlar 4 haftadır. Goianiense onlara nazaran daha değerli toplu bir takım. Ben ev sahibi ekibin hızlı başlamasını bekliyorum. İlk kere bir tercihim var. Goianiense ilk kereyi kazanır diyorum. Oran 1.63'tü ben milyonere yazdığımda. 1.65'ti milyonere yazdığımda. 1.63'e gerilemiş durumda. Juventude CR müsabakası yine 22'sinde oynanacak. Burada da Juventude şu ana kadar 22 puan toplamayı başardı. İç sahada iyi performans çiziyorlar ki son 2 lig maçlarında kazandılar. Konuk taraf CR düşme hattından uzak kalmaya çabalıyor. Ev sahibi ekibi Juventude'yi bir adım önde görüyorum. Burada ayrıca galibiyet dışında toplam gol 2-3 tercihini de öneriyorum. 1.71 oranı var. Juventude'nin son 4 maçın 3'ü, konuk tarafın son 7 maçın 6'sı toplam gol 2-3 bareminde bitti. 1.70'te oranı var. Değerlendirilebilir. Sürpriz aradığım maçlardan birisi Fortaleza Recife maçı. Saat yarımda oynanacak müsabaka. 12.30 oynanacak, düzeltiyorum. Fortaleza bu maçın favorisi olarak açıklanmış ama Recife de son 10 Recife maçında sadece tek mağlubiyet almış bir takım. Konuk ekibin son 3 maçı da beraberlikle bitti. Bunların hiçbirinde 2.5 gol barajı aşılmadı. Oyunu yine kilitleyebilirler. 0-2.5 gol altı tercihi kuponlara eklenebilir. 3.41 oran ben yazdığımda 3.49'a yükseldi. Sistem sürpriz akşam seansında, eğer ki gece seansında yüksek oran kovalıyorsunuz, yazabilirsiniz. Nautico Goyas müsabakası. Burada da karşılıklı gol var, beklentim var. Nautico 20 puan topladı. Goyas 18 puan topladı şu ana kadar. Ev sahibinin son 2 maçında toplamda 11 gol atıldı. Goyas'a savunmada çok iyi bir takım değil. Karşılıklı gol var ya da 2.5 gol üstü değerlendirilebilir. Yarın Akranes Fram maçı var İzlanda'da. İzlanda'yı yazarken yarının müsabakasında yazmıştım ben zaten. Araştırmıştım. Burada Fram Reykjavik iyi bir seriden geçiyordu ama son maçta lider Vikingur karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Sahaya taraftardan o yenilginin özrünü dilemek için çıkacaklar. Akranes de iç sahada direnç gösterir. Burada sistemde ya da sürprizde direkt 0 yazılabilir diyorum. 3.38'de oran var sevgili dostlar. Günün geri kalan müsabakalarında benim değerlendirmelerim bu şekilde. Muhtemellere bir kez daha göz atalım. Yarım saat kaldı Gazi'nin başlamasına. Bakalım bir değişim var mı? Bay Nalçakan 2.95'te en düşük aynı onun adı. Biraz yükselmiş. Bay Nalçakan 2.95'te aynı 3.15'e düşmüş ama hala en fazla oynanan at Halis Karataş'ın bindiği 5 numaralı Bay Nalçakan. İkinci sırada Rabova var. 4.65 16 numaralı Rabova'nın Ganyan'ı. 18 numara Deryl Van 5.25 19 numaralı Upamecano 5.45. En düşük kayanlar bu 4 atta. Sırasıyla 5 Bay Nalçakan, 16 Rabovo, 18 Deryl Van, 19 Upamecano en düşük kayanlar burada. Geri kalan safkanların Ganyan'ın hep çift hanelerden başladığını söyleyeyim. Mandrake yazmıştı bir dinleyicimiz. Sevgili Ufuk da önermişti Mandrake'yi, sürprizde gelebilir demişti. Mandrake 12 numaralı Mandrake, Ganyan 12.95. Onu söyleyeyim. Şöyle bir çırpıda gözüme bir bakışta çarpan Ganyanlardan. En düşük Ganyan'da 20 Wiesbank 60.85, 21 Jehara'da 69. En düşüğü de ama 17 numaralı Silent Treatment'da 74.45. Onun Ganyan'da bayağı bir yükselmiş. 74-45 en yüksek kaynağı bunlar da. Kazanma ihtimali en düşük safkanlar bunlar. Bakıyorum 5 Baynal Çakan 3-15 hala değişmedi. Birçok dinleyicimiz de 5-16 Baynal Çakan Rabov arasında geçer demişti. Bu iki atın ikilisi de bu arada 10-20. 5-16 ikilisi 10-20. Onu da söyleyelim. 3-10'a düştü şu anda Baynal Çakan. 5 numaralı Bay Nalçakan ama benim baktığımdan beri en fazla oynanan, en fazla kuponları eklenen at olma özelliğini sürdürüyor sevgili dostlar. Şimdi son bir maç sonuçlarına bakalım. Sonrasında 10 kadar reklamına gideceğiz. Sonrasında ben vedalaşmak için buraya geleceğim. İsveç'te Landskrona Varnamo 0-0 ilk yarı bitmek üzere. Norrköping 0, Norrby 1 ilk yarıdaki uzatma dakikaları. Finlandiya 2'de Kapa Japs maçında ilk yarı bitti. 1-1'lik eşitlik var. Hazırlıkta Fredrikstad Elfsborg gol yok 0-0. Ayık 2 Asteras 1 ikinci yarı ilk yarı bitmek üzere, burada ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. Sovyetov Neftemik'te, Neftemik 1-0 önde. U19 Şampiyonası Kadınlar B grubunda gol var. İsviçre İspanya U19 maçı 2-2'ye geldi. Müsabakada uzatmalara geçilmiş durumda. Norveç'in alt liginde Skate coştu. 7-1 önde Lede karşısında uzatmalara geçildi. Billing 0, Junkeren 1. Alt ligde Follo 0, Levanger 1. İlk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. Burada da şu anda önümdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. İstanbul'da ilk 6 Ganyan'ı 4 numaralı Rakov Beautiful kazanmıştı. 11.30 Ganyan'ı var. 2. ayak 11 Etsuko 5.65. 3. ayak 4.14 Dire Wolf, Wolf Rules 1.40. 4. ayak 2 Beat of Darkness 8.55. 5. ayak 11 Shadow Soldier 39.50. 4-11, 4-14, 2-11 şeklinde gidiyor İstanbul'da ilk 6 Ganyan. 17-15'te koşulacak Gazi koşuyla birlikte ilk 6 Ganyan belli olacak. Bugün 39 milyon 501 binlik bir ikramiye tutarı var. İkinci 6 Ganyan'daki ikramiye tutarı 83 milyon 263 bin. İlk ayak 2 Beat of Darkness 8.55. İkinci ayak 11 Shadow Soldier 39.50. Oldukça büyük bir tutar dağıtacak gibi görünüyor. Şu anda İstanbul'da ikinci 6'lı Ganyan'da. Hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 28 derece. Nem %41. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Kalan 4 ayağı eğer ki bahis alacaksanız bu bilgileri göz önünde tutabilirsiniz. 10 kadar reklamına gidelim. Sonrasında ben vedalaşmak için buradayım.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
7: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: Radyo Spor!
15: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışveriş

Efendim birlikteyiz. Bilyoner hafta sonu bülteni devam ediyor. Son 1-2 dakikamız kaldı. Gaziye'de yaklaşık olarak yarım saatten az bir zaman kaldı. Yaklaşık bir 20 dakikalık zaman kaldı. Hemen muhtemelleri size söylüyorum. 5 numaralı Bay Nalçakan 3-0-5'e düştü. Ganyan'ı Gazi'de en fazla oynanan at bu. 5 numaralı Bay Nalçakan Halis Karataş biniyor. İkinci sırada da 16 numaralı Rabo var. Ahmet Çelik'te 4.80'de Rabo'nun Ganyan'ı var. Bu iki safkan dışında 18 numaralı The Real One'ın Ganyan'ı 5.65. 19 numaralı Upamecano 5.35'e düştü. 3. sıraya çıktı oynanmalarda. 15 numaralı Mucha Bueno 9.80'e düştü. Hatta şu anda 9.60'a düştü. Bu ilk saydığım 4 safkan dışındaki safkanların Ganyan'ı hep çift hanelerdeydi. Mucha Bueno 9.60'la birlikte tek haneye düşmeyi başardı. Şu anda 5. sırada bu. İkillerde de 5.16 yani Bay Nalçakan, Halis Karataş'ın bildiği 5 numaralı Bay Nalçakan'la birlikte Ahmet Çelik'in bildiği 16 numaralı Rabovo şu anda 5-16 ikilisinin Ganyan'ı 10-25 olarak devam ediyor sevgili dostlar. Gazi'nin başlamasına yaklaşık olarak 20 dakika kaldı. Bizler de Radyospor olarak Gazi koşusunu bu yıl 100.sü düzenlenen Gazi koşusunu sizlere aktaracağız. Radyospor'da takipte kalın derim. İsveç'te Landskrona Varnava 0-0 ilk yarı bitti. Norrköping 0 Norrby 1 ilk yarı bitti. Hazırlıkta Ayık Vasteras'ta gol var. Ev sahibi attı. 2-2'ye geldi skor. Orada bir gol haberi var. Norveç'te Skate 7 Lade 1 maç bitti. Brink, Junkeren, Follo, Levanger burada her iki müsabakada konuk takımlar 1-0'lık skorla önde. İlk yarılar bu şekilde sonuçlandı. Kapatmadan Dünya Kupası'ndaki tahminlerimi tekrarlıyorum. Bugün 22'de son 32 turu başlıyor. Güney Afrika Kanada maçıyla Kanada galibiyeti beklentim var. Yarın saat 20'de Brezilya Japonya'da toplam gol 2-3 tercihim var. Ya 1-1 biter ya taraflardan birisine 2-1'lik skorla kırılır diyorum. 23.30'da Almanya Paraguay var. Yarın burada 1 ve 4.5 gol tercihim var. Salı günü sabaha karşı 4'te de Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada karşılıklı gol var beklentim var. Ankara'dan Hüseyin Pirinç günün son mesajını attı. 10 numara gelecek. Altılı da bence devredecek demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e de gönderdiği son mesaj için. 17.15'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu. Bu yıl 100. düzenlenen Gazi Koşusu. Radyospor'da canlı yayında. Radyospor'da kalın. Günün kuponlarında hepinize bol şans diliyorum.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla
1: eğlenmenin ilk adresi Milyoner. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
2: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
0: Kupa'nın gündemi TürkNet gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: İnternet.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı maçlarının tamamlanmasının ardından dikkat çeken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İskoçya milli takımının turnuvaya veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbol severleri bekliyor. Son 32 turunun açılış mücadelesinde Güney Afrika ile Kanada bu akşam saatler 22.00'ı gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler.

0: Türknet. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 17.30'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Çünkü önemli bir karşılaşma yine bizleri bekliyor olacak. Voleybolda erkeklerde bildiğiniz gibi milli takımımızın karşılaşmaları sizlerle Radyo Spor'da ve Esport'ta yayınlanıyor. Bunu da an ve an gelişmeleri tabii sizlere aktarıyor olacağız. At yarışına gideceğiz. O beklediğimiz Gazi koşusuna bağlanacağız. Birazdan İstanbul koşusu, 6. koşu öncesinde canlı bağlantılarımız olacak. Veli Efendi İpodromu'ndan havayı tabii ki yine sizlere aktarıyor olacağız. Ve kısa da bilgiler vereceğim. Şu an WhatsApp hattına mesajlar gelmeye başladı. İbrahim Bey onlardan biri. Şöyle bakalım, Cenk Bey mesajı gönderiyor. Abi tatil bitti mi? Cevabını vermiş dinleyicimiz. Bitti. Tatil bitti. İşimizin başındayız. Size de selamlarımı ileteyim. Onun dışında at yarışında favori atın var mı demiş yine bir başka dinleyicim. Detaylı olarak konuşacağız. Tabii ki benim de favori bir atım var. Jockey'e çok güveniyorum. Halis'e çok güveniyorum. Bence birinci olacaktır. Zaten rekorların adamı. Arka arkaya 7 tane kazandığı, bu kupayı kazandığı yarış vardı bildiğiniz gibi. Bunu da kazanıp sayısını 8'e yükseltmek isteyecektir ki 100. yıl Gazi koşusunda tabii diğerlerini kazandı. Ama bunu bence jokeyler en çok kazanmayı isteyeceklerdir. Çünkü 100. yıl Gazi koşusu adı ve önemi de bir hayli büyük. Derbi niteliğini taşıyor yine. Önemli bir yarış bizleri bekliyor. Dakikalar bakalım. Saatler 17.04'ü gösteriyor. Çok az bir süre kaldı. Yaklaşık olarak 11-12 dakika sonra kazanan belli olacak. İstanbul'da 6. koşu 2400 metre çim pistinde gerçekleşecek. Oldukça üst seviye diyebileceğim hem atların yarışı hem de jokeylerin karşılaşması bizleri bekliyor.

Biraz da tarihe bakalım değil mi? Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da özellikle at yarışlarının kendi himayesinde yaptırıyordu bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk. 1927'de emir verdi ve Gazi koşusunun düzenlenmesini

istedi. At yarışlarının modern toplumlar içinde sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı yine Mustafa Kemal Atatürk. Fırsat buldukça da yarışları hipodromda canlı olarak takip ediyordu. Ali Muhiddin'in, Hacı Bekir'in sahibi olduğu yine Neriman adlı safkanın 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk gazi koşusunu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte hipodromdan takip etmişti. Ve bu yarışın ardından da ilk ikramiye, en büyük ikramiyenin tutarı da 2000 TL'ydi. Gazi koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde 2000 metre mesafede düzenlendi. Birincilik ikramiyesi de az önce belirttiğim gibi 2000 lira olarak sahibini buldu. Peki en iyi dereceyi şu ana kadar kim yaptı, değil mi? Birçok kişinin de aslında merak ettiği konulardan biri. Gazi koşusunda en iyi dereceyi de Bolt Pilot isimli safkanda bulunduğunu söylemek isterim. Radyo Spor dinleyicilerine 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahip olduğu Bolt Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26'lık bir derece koşuyu yine kazandı bu süre içerisinde. Gazi koşusunda da bu süre en hızlı safkan olarak tarihte adını altın harflerle yazdırmış oldu. En fazla bu kupayı müzesine götüren ise, onu bir açıklayalım, ismi de sizlere aktaralım. Gazi koşusunun en fazla kazanan jokeyi Mümin Çılgın olarak yine kayıtlarımızda yer aldığını söyleyebilirim. Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren Ekuri atlarına bakacak olursak da Darling, Kusun, Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Karayel ve Buğra dikkatimizi çeken önemli atlar. Üst üste kazanma rekoru ise Ahmet Çelik'te yer alıyor. Jokey Ahmet Çelik daha önce bildiğiniz gibi arka arkaya kazandığı gazi koşularının ardından üst üste en çok kazanan jokey rekorunu da elinde bulunduruyor. 89. gazi koşusunda da yine renk ve 90. gazi koşusunu da Graystrom kazanmıştı. The Last Romance isimli safkanla ilk sırada bitirmişti yine Ahmet Çelik'in önemli başarılarından biri oldu. 100. gazi koşusuna özelde yine büyük bir ikramiye dağıtılacak. Bugün gazi koşusunda birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye ise 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon, altıncıya da tabii baktığımızda 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödülü dağıtılacak. İki dakika, üç dakika diyebilirim. Birazdan bir bağlantımız gerçekleştireceğiz. Tabii ki Veli Efendi Hipodromu'nda önemli bağlantılarımız olacak yayın boyunca. Sizlere de an ve an bu gelişmeleri aktarıyor olacağım. Şöyle bir mesajlara bakalım. Abi kupon var mı demiş. Sosyal medya hesabımdan paylaşımları gerçekleştiriyorum. Onu söyleyeyim dinleyicilerime. Sevgili Yusuf Akyel mesajı gönderen dinleyicim. Bir yandan mesajları da iletmek istiyorum. Dinleyicilerimiz birçok mesajı yine sağ olsunlar Radyo Spor WhatsApp hattına göndermeye başladı. Sevgili Hasan Yıldırım, teşekkür ediyorum abi, selamlar, hoş geldin demiş. Onun dışında şöyle bir bakalım. Gazi koşusunu merakla bekliyorum. Araç içerisinde olacağım, Radyo Spor'dan takip edeceğim diyen bir başka dinleyicim. Güzel. Bağlantıyı da bekliyorum demiş aynı zamanda. Peki, dakikalar içerisinde. Artık saniyeler kaldı. Dakikayı bir kenara bırakalım. Saniyeler içerisinde bu bağlantımız da gerçekleşmiş olacak.

0: Beklediniz. Hadi bakalım, at yarışı öncesi bu aslında derbi niteliği taşıyan koşu öncesinde bir bağlantımız gerçekleşti. An itibariyle Radyospor'un da aslında sevilen yayıncılarından biri, atlara fısıldayan adam olarak ben kendisine hitap ediyorum. Tahminleri konusunda çok güvendiğim isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Sevgili Ufuk Demir şu an hattımızdaymış. Kendisi Veli Efendi Hipodromu'nda hem bu yarışı takip ediyor hem de gün boyunca oradaki gelişmeleri tabii yine Radyo Spor dinleyicilerine aktaracak. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Sevgili Ufuk Demir, hoş geldin.
1: Evet, herkese selamlar. Bugün atçılığın bayramı. Bugün evet. Antrenörler, at sahipleri, seyisler, hatta yedekçiler, atın yetiştiricileri bugün inanılmaz derecede heyecan silsilesi içerisinde hepsi Veli Efendi Hipodromu'ndalar. Bu heyecanı da hep beraber sizlerle beraber yaşayacağız inşallah.
0: Oradaki atmosfer nasıldı? Aslında benim en çok merak ettiğim ve dinleyicilerimizin de şu an gönderdiği mesajlara bakıyorum. Kalabalık var mı? 50 bin, 60 bin kişiden bahsediliyordu dün özellikle.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Altılı Ganyan tevzisi 83 milyon civarındaydı bugün. Hı hı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Evet. Ve şu anda da yaklaşık 80 bin kişi Veli Efendi Hipodromu'nda, tabiri caizse iğne atsan yere düşmez ve geçtiğimiz yıl rekor kırılmıştı. Bu sene tabii ki beklenen oldu ve rekor kırıldı 100. Gazi'de. Yani şu anda yaklaşık 80 bin kişiye yakın, afaki söylüyorum, bir rakam Veli Efendi Hipodromu'nda.
0: Yarıştan peki favori diyebileceğimiz bir at var mı? Tabii derbinin ben favorisi olur mu bilmiyorum da.
1: Şöyle anlatayım sevgili Görkem. Bugün baktığımız zaman 100. Gazi koşusunda çok fazla anekdot var. Bu anekdotlardan birisi de Ahmet Çelik gerçi. Ahmet Çelik tabiri caizse ben her zaman söylüyorum, Gazi koşularının bug'ını bulmuş birisi. Bug'ını bulmuş bir jokey. Toplamda 8 Gazi kazandı. 7'si üst üste olmakla birlikte. Evet. Ama geçtiğimiz sezon kazanarak Gazi koşusunda 8. Gazi galibiyetini aldı. 8. Gazi galibiyet neyi işaret ediyordu? Tüm zamanların rekoru Mümin Çılgın'ın elindeydi. Hı hı. Mümin Çılgın toplamda 9 Gazi koşusu kazanmıştı. Eğer Ahmet Çelik 9. Gazi koşusunda kazanırsa bugün rekoru egale etmiş olacak ki bugün baktığımızda Ahmet Çelik'in yaşının 38 civarı olduğunu düşünürsek eğer rekoru da kırabileceği yönünde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi seyircinin alkışlarını duymuşsunuzdur. Evet. Bayın Alçakan, Halis Karataş'a koşunun favorisi tribünlerin önünden geçti ve bu alkış bu kızıl kıyamet tabiri caizse Anadolu tabiriyle Bayın Alçakan için ama ben burada açıkçası kendi düşüncem Rabavo'yu, yani Ahmet Çelik'in binmiş olduğu 16 numaralı Rabavo'yu çok şanslı görüyorum. Çünkü geçtiğimiz yarışında yarış çok yavaş gitmişti. Yavaş giden yarışta sonlarda etkili bir sprint yaptı. Geldi, kazandı. O gün için derece çok iyi olmadı Bayın Alçakan'a göre ama Bayın Alçakan kendi temposunu belirlediği için iyi derece çıkardı. Bugün Rabavo hızlı gidecek yarışta daha avantajlı bir yer alıp kazanabileceğini tahmin edebiliyorum. Ama dediğim gibi Gazi koşusu hangi atın geleceğini tabii ki tespit etmek zor. Çünkü bunların hepsi 3 yaşının şampiyonu. Burada baktığımız zaman bir Upamecano gerçeği var ki Upamecano büyük beklentiler olan son yarışına kadar şampiyon nabzeti olarak adlandırılan bir isimdi. Ama son yarışından üçüncülükle ayrılmıştı. Bayın Alçakan'ın kazanmış olduğu Gazi'den. Bugün Upamecano biraz daha geri planda ama bence hiç de öyle değil. Upamecano bence bugün etkili koşacak. Merak ettiğim bir isim var sevgili Görkem. 12 numaralı Mandrake. Kumpis'te fırtına gibi esti kış sezonda. Adana'da, Ankara'da müthiş yarışlar yaptı ama ilk defa Çin pistte çıkıyor. Kapalı kutu 15 numaralı Mucho Bueno'dan bahsedeceğim. Benim ilk günden beri göz ağrım. Mucho Bueno, o da bugün etkili yarışlar koşacağını tahmin edebiliyorum ama ben bugün 4 isimi burada ön planda tutuyorum. Önceliğim 16 numaralı Rabavo olacak. Sonrasında 19 numaralı Upamecano, 15 numaralı Mucho Bueno ve 5 numaralı Bay Nalçakan ki eğer biraz tempoya katılmaz, biraz kendi temposunda boğulmazsa o da çok etkili bir yarış çıkaracaktır.
0: Ki Rabavo'nun şu an Ganyan'ına bakıyorum 4.80 şu an resmi Ganyan'ı. AGF'lerde ise 3. sırada yer alıyor Rabavo. %14'lük bir oynanma oranı mevcut. 19 numaraya geçtiğimizde de 5.40'lık bir oranını görüyorum yine. Gökhan Kocakaya'nın buradaki tabii jokeyinin de çok önemli olacağını ben düşünüyorum. 19 numara Upamecano. AGF'lerde de 4. basamakta yer alıyor. Sanki yarış severler seninle aynı görüşte değil gibi. Burada en çok güvenilen isim, benim de aslında güvendiğim isimlerden biri, Bay Nalçakan olacak. Halis Karataş'ın tabii ki önder.

0: jokeyliğinde ben yarışı birinci sırada tamamlayacağını düşünüyorum. Ha, bu benim sadece bir tahminim. Hani acemi şansı mı dersin artık bilmiyorum.
1: Yok. Bayna Alçakan zaten koşunun favorisi.
0: Evet. 3.05'lik bir ganyanı var. 20'likte oynanma AGF'si var. %20. En çok şans verilen at şu an.
1: Aslında bu da şunu gösteriyor. Baktığımız zaman %20'lik oynanma oranı eşit dağılıma bölündüğü zaman 22 atın içerisinde karmaşık bir koşu olduğunu gösteriyor. Elbette ki Bayna Alçakan favori olmayı hak ediyor. Neden? Gazi'nin önceki favorisi, yani önceki aylardaki favorisi, daha doğru cümle bu, Upamecano'yu Ankara'da sildi süpürdü tabiri caizse. Müthiş bir yarış yaptı. Rekor kırdı. Pist rekoru kırdı ama o gün kendi temposuyla geldi. Aynı yarışı bugün yapabilir mi? Bilemiyorum. Çünkü Bayna Alçakan'daki tek handikap şu. Önde gitmeyi seven bir isim. Eğer geride kalıp jokey tarafından ensede elinde götürülüp boğulursa o ona handikap yaratır. Ama kendi temposunu rahat bir şekilde kurar, kendi temposu içerisinde devam ederse elbette ki Bayna Alçakan çok üstün kudrete sahip bu isimlerden. Ama dediğim gibi bugün bence son yarışında, yavaş giden yarışta kazanan Rabao hiç de yaban atılacak bir isim değil. Dediğim gibi Mucho Bueno hiç yaban atılmaması gereken bir isim. Gene Upamecano'dan bahsedeceğim. Gene söylüyorum, bu isimi unuttu yarışsever. Geçtiğimiz yarışlarında %60'larda çıkan bir isimdi. Bugün Rabao, özür dilerim, Upamecano geri planda düşünülüyor ama bence kolay bir yarış olmayacak. Açık ve net bir dille bunu ifade edebilirim.
0: Arka arkaya gelen mesajlardan da yola çıkıyorum. Artık yayınımızın sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Birazdan Gazi koşusu, 100. yıl koşusu başlamış olacak ama dinleyicimiz mesela Erdal ve İbrahim Bey'in arka arkaya gönderdiği mesaj: abiler selamlar, kolay gelsin. Ben Mehmet Salih Çelik'e çok güveniyorum demiş. 18 numaralı bir ata çok güveniyormuş. 5.60'lık bir ganyanı var. Yine AGF'lere baktığımızda da %17'lik bir oynanma oranı dikkatimi çekiyor. Burada bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Yani evet. 18 numaralı The Real One şimdiye kadar kaybetmedi. Kazanarak geldi. Ama şöyle bir gerçek de var. Tabii ki Gazi koşularına üzülmeden gelen isimler, yani üzülmekten kastım tırnak işaret içerisinde söylüyorum, sert rakipleriyle koşmadan gelenler vardır. Bir de sert rakipleriyle koşup savaş görenler vardır. The Real One herhangi bir savaş görmeyerek, yani çok ciddi bir savaş görerek gelmedi. O yüzden 4'te 4 yaptı. Çok etkili sprintlerle geldi. Yarış kazandı ama ben bugün daha geri planda tuttum bu ismi. Eğer burada bir bomba olacaksa ben size o bombayı söyleyeyim. 7 numaralı Ertelebe'yi bugün çok değişik bir yarış koşabilir. Yani illa kazanması gerekmez Gazi koşularında. Kazanırın içerisinde olmak bile galibiyettir. Mağlup olsam bile bu yolda aslında baktığımız zaman. Ama diyorum ya, ben Rabao'yu bir adım önde görüyorum. Diğer rakipleri de az önce sıralamış olduğum isimler olacaktır.
0: Ki Ersele Bey'in de şu an AGF'sine bakıyorum, %2, çok düşük. Oynananlar arasında 10. en fazla oynanan attan bahsediyoruz. 32.70'likte bir ganyanı var. Yani sürpriz olarak denenebilir mi bilmiyorum. Sen bir yandan konuşurken ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Hani sürpriz at olarak Ersele Bey'ine de yazmayı düşünüyorum şu an.
1: Evet, zaten keyif de bu ya. Sürpriz gelirse daha iyi canlı olur ama tabii, dediğim gibi Gazi koşuları her zaman sürprize gebedir. Çünkü bunların hepsi şampiyon. Ayırt etmek imkansız. Yarışseverin hisleri neyse ona göre değerlendirmesi gerekiyor ama bizler tabii ki yapmış olduğumuz yorumda altları tanıyoruz. Altların içerisindeyiz. Antrenörlük yapıyorum biliyorsun. Evet, kendi yarış altlarım var. Evet. Yani benim bilgim dahilinde, düşüncem dahilinde diyeyim daha doğrusu. Ben Rabao, Mucho Bueno, Upamecano ve Bayna Alçakan'dan birinin bugün Gazi koşusuna daha yakın olduğunu söyleyebilirim ama Ertele Bey'i de bomba yapma şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Hatta burada gene deniyorum ya, Mandrake eğer çimi yaparsa hiç kötü koşacağını zannetmiyorum. Eğer bir dişi kazanacaksa, birinci Gazi koşusunu bir dişi kazanmıştı Neriman. Bugün Nöromat'ta kazanabilecek dişiler arasına girebilir, benden söylemesi.
0: Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı bilmiyorum, onu da bir sorayım.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. İnşallah Gazi'den sonra yarışseverler de memnun olur. Kazanan at sahipleri de 100. Gazi koşusunun şerefine ulaşmanın keyfini çıkartır.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgili Ufuk Demir bizlerle birlikteydi. Kendisi de Radyo Spor'da aynı zamanda zaten tahminlerini zaman zaman sizlere aktarmaya çalışıyor, özen gösteriyor. Şu an kendisi de bu Gazi koşusunu yerinde takip eden insanlardan biri. Oradaki atmosferi de sizlere aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Koşu henüz başlamadı. Saatler 17.20'yi göstermekte. Tribünleri size aktarayım. Tıklım tıklım dolu. Zaten tribünlerin tamamı dolu. Ayaktaki seyircileri şöyle bir yakın çekimden gördüğümde de gerçekten sevgili Ufuk'un da az önce bahsettiği gibi adım atacak yer yok. Adım atacak yer yok. 60 binin üzerinde 70-80 bindendi. Oradan son dakika bilgisi gelmişti az önce yine sevgili Ufuk'tan ama ben 70-80 binin de üzerinde insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü babası kucağına almış çocuklarını takip ediyor vesaire. Çok kalabalık, çok renkli görüntüler var şu an. Veli Efendi Hipodromu'nda İstanbul'da 6. koşu gerçekleşecek. Henüz atlar yerini almadı. Sizlere bu bilgileri de aktardıktan sonra sözü şimdi İstanbul'daki 6. koşuya yavaş yavaş Veli Efendi Hipodromu'na bırakmak istiyorum. Sonrasında vaktimiz kalırsa tabii yine kısa da olsa 1-2 dakika karşınızda olacağım.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Taylara, jokeylere, herkese başarılar dileklerimizi iletelim değerli yarışseverler. Evet, Silent Treatment biraz önce yerini almıştı. The Real One. Şimdi 18 numaralı The Real One Box'a yaklaştı. Yanında yine 5 numaralı Bay Nalçakan da var. Önce Bay Nalçakan starttaki yerini alıyor. Yarışseverler de çok heyecanlı tabii hepimiz gibi. Tribünler müthiş bir kalabalığa sahne oldu. Ve bu heyecanı burada yaşıyorlar. Ekranlara da geliyor. Bugün mahşeri bir kalabalık İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda. Ve Taylar artık yerlerini almak üzere ve hazırlıklarını da tamamladı. Geri plandaki Taylardan şimdi Massimo Supremo hazırlık yapacak. İki dişi tayımız var. Biri 21 numaralı Jahera, diğeri 22 numaralı Neuromet. Değerli yarışseverler, evet, 20 numaralı Wiesbank tercihli start alan 3 tay vardı. Onlar da artık yerlerini alınca bu müthiş derbi, nesilden nesile aktarılan derbi başlayacak değerli yarışseverler. Evet, taylar hazır gözüküyor artık. Son kontroller yapılıyor. Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 po kadar geriden 3.'ye sokulan 9 numaralı Jazz Runner takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu, hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bay Nalçakan 4.'lüğe girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. 2 boy kadar geride 8 numaralı Gold Rakan. Dışında 2 numaralı Olmat Esprit. 1.5 boy kadar geride 22 numaralı Noramet. Dışında 6 numaralı Brando. 2 boy kadar geride Medlar. Dışında Ersele Bey. 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano. Onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wiesbank toparladı, geldi Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Jazz Runner'ın, Bay Nalçakan'ın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri var. 1000 startına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kutan'ın nalına uzanan bu eşsiz bazi 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı. Wiesbank 4 boy farkla liderliğini koruyor. Anşpa'nın, Cazlar'ın, içeriden Bay Nalçakan'ın gayretleri var. Gelilerden Rabo Boy'un tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla Wiesbank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Bay Nalçakan geldi, liderliği kapıyor. Gelilerden Rabovo'nun, Ersele Bey'in gayretleri var. Son 300 metre artık. Bay Nalçakan 2 boy farkla lider. Orta kubardan Ersele Bey'i, Rabovo'nun gayretleri var ama Bay Nalçakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Bay Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabovo 2. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4.'lü varış hakemleri belirtecek. 19 numaralı Upamecano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler, Asrın derbisi 100. Gazi koşusunu 5 numaralı Bay Nalçakan kazandı. Sayın Talip Öztürk'ün tayı 5 numaralı Bay Nalçakan. Evet, 5 numaralı Bay Nalçakan. Emrah Nalçakan'ın tayı Bay Nalçakan 100. Gazi koşusunu, Asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler. 100 değil, 1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devam.
0: Müzik. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar...

0: Spor.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
0: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Tanıtıcı reklam.
5: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet UltraForce'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet UltraForce, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet UltraForce'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Tanıtıcı reklam.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Tanıtıcı reklam.
7: Servisi kullandılar. Gizem karşıladı. Hande'ye çevirdi. Hande topu kaldırdı. Vargas ve inanılmaz bir smaç. Set sayısı maç bizim. Millilerimiz zafer için oynuyor. 86 milyon onlarla coşuyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo Spor.
5: Vestel milli heyecanı sunar.
8: Ama artık mücadele başlıyor. Ben Eren Yazıcıoğlu sizlerle birlikteyim. Belçika servisiyle başladı. Başarılar Filenin Efeleri. Kısa pas ortadan hücum. Karşılık var. Akiz bıraktı şimdi köşeye. Perin'e dikkat edeceğiz. Alice. Şimdi Murat Yenipazar. Gökşen Yüksel. İlk sayı Belçika'nın. Yani dünkü mücadelede Alice'den beklenen verimi alamamıştık, hatırlayalım. Efe ile zorlanmıştık ama Efe sonradan bir ivmelenme yakaladı. Kaan Gürmüz ve Gökçen Yüksel. Gökçen gizli kahramandı gerçekten. Gökçen'in performansıyla birlikte milliler sonrasında geri dönüşü çok farklı bir geceydi. Ve aynı zamanda geçtiğimiz yılın rövanşını da alıyorlardı Arjantin karşısında. Filenin Efeleri harika. Gökçen Yüksel'le de ilk sayımız gelmiş oldu böylelikle. Dirençliyiz, tehlike yaratıyoruz artık. Yani Polonya maçıyla birlikte algı tamamıyla değişti. Pes etmiyoruz. Kısa servislerle dünkü mücadeleyi sonrasında çevirmiştik, hatırlayalım. Ahmet Tümer serviste Arjantin karşılaşmasında beklenen performansından uzaktı. Ama sonrasında yerini alan isimler görevlerini çok iyi yaptılar. Belçika dediğimiz gibi ilk kez Viyana'dalar ve onlar da ev sahibi karşısında, yani Polonya dünya bir numarası karşısında baktığımız zaman hafta başlarken, yani Viyana'da Polonya'da başlarken ilk iki seti alıyorlardı, sonrasında kaybettiler. Ama dikkat edeceğimiz bir isim var, ekranlara da yansıyacaktır şu an. Perin serviste, o da önemli isimlerden biri, arka alanda Berkay Bayraktar. Şimdi Efe yükseldi. Ökçen istediğimiz bir pozisyon değildi, arka orta hücumu dikkat edelim. İyi savunma geldi. Şimdi Murat Yenipazar. Bravo kaptan. Bravo kaptan. Gitti denilen sayıyı getirdi. Regers'e dikkat edeceğiz karşı alanda. Yani Regers Polonya mücadelesindeki performansı, orada 33 sayı üretti. Ama Çin karşısında 38 sayı üretti sevgili voleybol severler. Bu VNL tarihinde baktığım zaman bir maç içindeki ikinci en yüksek skordu. Murat Yenipazar serviste. Smaç servisi kaptandan. Perin zorlandı. Evet. Bunu beklemiyorduk. Şok bir sayı oldu. Neyse hemen bunu üzerimizden atalım. Yani zaten sistem dışı bir toptu. Belçika'da Herin karşıladı ama sonrasında Efe, Gökçen Yüksel üçlü bloğa rağmen şimdi biraz arkaya doğru Reggers. Evet, biraz önce ondan bahsediyoruz. Reggers 38 sayı kaydetti. Turnuva tarihindeki en yüksek ikinci dereceyi de bir mücadelede. Kim ilk sırada peki? Şu an olmayan ülke Hollanda. Ve Hollanda küme düştü. Belçika onun yerine dahil oldu. Nimr Abdelaziz'den bahsediyoruz. 43 sayı üretiyordu Fransa'yı mağlup ederken Hollanda. Adis Lagumcia. Fenerbahçe Medica'nın yıldızı Adis Lagumcia. Dünkü mücadelede, evet, o da uzaktı. İstediği oyunu bir türlü ortak oyuna koyamadı. Ama bizim yıldızlarımız birçok var. Yani Efeler, Gökçen'i görüyoruz 17 sayıyla katkı verirken bir sayı üstünde Bedirhan 18 sayıyla milli takımımızdaki en skorer isimdi. Seski ortadan hücum, block out. Farshams 25 yaşında 2-0-1 bu oyunda Mainz'de forma giydi. 3. sezonu Samuel Farshams. Ve aynı zamanda Regards şu an itibariyle en skorer ikinci isim. İlkinde Nikolov var, Bulgar. Alexander Nikolov. Arka alanda savunmamız ama sonrasında Murat'ı göremedik orada. Yani o alanda ön turda şu an şans yanımızda değil diyelim. Reggers maç servisi. Ace. Dediğimiz gibi bu isim farklı. Ferre Reggers 22 yaşında 2-0-4 boyunda ve yeni dönemde de İtalya'da Perugia takımında forma giyecek. Milano'daydı. Belçika cephesinde Emanuele Zanini ekranlarınıza geliyor. Mola'dayız.
2: Reklam.
6: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
0: Radyo
2: Reklam.
8: Beyler, Polonya'da son mücadelemizde sevgili voleybol severler. Sonrasında 3. etapta Belgrad'da gidecek Filenin Efeleri. Sırbistan, Slovenya, İran ve Ukrayna ile karşılaşacaklar son etapta. Servis dışarıda. Mola'nın ardından sayı bizim. Ve finaller ne zaman? 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde en iyi 8 ülke Çin'de Ningbo'da yer alacaklar. Hatırlatalım, Polonya son şampiyondu. Dünya bir numarası şu an. İtalya finali vardı. Brezilya 3. basamakta. Slovenya 4. sırada kalmıştı. Bedirhan Bülbül. Perin agresif servisimiz iyiydi. Reggers. Loğumuzu önünde duramadı. Reggers Polonya karşısında 33 sayı. Belçika karşısında 38 sayı. Almanya'ya kaybettiler. Orada da 23 sayısı vardı. Bu etapta. Adis köşede. Plaski, yani Reggers yetişti. Yetişti. Langstot, Berkay. Şimdi köşeden hücumdayız. Buna yetişemezler. Sayı Efe Bayram'da bizim. Arka arkaya sayılar. Fark 3. Yani burada Reggers'a bakın. Dün Massimo, yani Libero'yu hatırlayalım. Arjantin'de bu tip anlara çok denk geldi. Bir hayli yıprattık ama işte o tarihi gecede kazanan da bizdik sonrasında. ...13 ace'i var şu ana kadar VNL'de. Adis. İstatistiklerine baktığımızda. Tapşağımız. Serviste. Smash servis. Gökçen. Murat Yenipazar, ortanın hücumu Ahmet Tümer'le sayı bizim, block out. yakın çıktığımız, yani arka arkaya çıktığımız mücadelelerden biri. 17 saat dedik. Şimdi ilk etapta da hatırlarsak Fransa'yı mağlup ediyorduk. Tarihimizin en iyi performanslarından biriydi. 12 bloğumuz vardı, hatta detaylara bakarız ama sonrasında İtalya karşısında işte 3-0 mağlup oluyorduk. 29-27'lik bir set vardı orada, bir hali hırpalanmıştı Efeler. Sonrasında 25-14 ve 25-20 ile geride tamamlıyorduk. Perrin bir kez daha hücumdalar. Berkay bravo. Gökçen lase denemek zorunda kaldı. Savunmamız devam edemedik. Devam edemedik. Bedirhan 18 sayısı vardı. Son mücadele dedik ve aynı zamanda 5 blok. Ve arka arkaya şöyle baktığımızda Polonya maçında 17, Bedirhan sonrasında 18, 35 sayı. Mücadelede bravo Ahmet. Hızlı sayılara da ulaşmamız lazım. Gördüğünüz gibi Belçika farklı başladı sete. Arka arkaya hızlı sayılarla farkı açtılar. Sonrasında molaya gitmiştik. Ahmet Tümer ile kaldık. Ahmet yeni dönemde Ziraat Bankart'a forma giyecek. Galatasaray'da 3 sezon formasını terletti sarı kırmızıların. Erkay Bayraktar ekranlarınızdaydı. Ahmet Ömer yine Kovaç'la yan yana. Dün Arjantin mücadelesinde de çok diyalog vardı kendisiyle. Smaç servis ace. Bir ace daha. Saatte 122 km hızla Perrin. Pierre Perrin 22 yaşında Monza yeni dönemde ülkesinden çıkıyor ilk kez ve İtalya'da boy gösterecek. Perrin Almanya karşısında 23 sayı üretmişti. Kaybediyorlardı 3-1 ile. Oh, yakın ama dışarıda. Sayı bizim. Sayı bizim. Emmanuel Zalini 2022 yılında da Belçika milli takım başındaydı. Şimdi tekrardan takım başına geldi. Perrin istediği gibi karşılayamadı. Şimdi köşeye doğru Laski'ye. Savunmamız iyi. Adis Lagumci'ye. Paralelde sayı bizim. Emmanuel Zanini 2013-2016 yıllarında ülkemizde de boy göstermişti. Milli takımımızdaydı. Hatırlayalım, 23 yaş altı milli takımımızın başındaydı. 2015 yılları biraz daha geçmişe gittiğimizde. Bizi de tanıyan bir isim. Regers. Regers'ın özellikle ilk haftadaki performansına da bakarsak 11 sayı Belçika Bulgaristan'ı yenerken Brezilya'ya kaybediyorlardı. 17 sayısı vardı. 25 sayı Sırbistan'a kaybederken Belçika İran'ı mağlup ediyordu. Etap tamamlanıyordu. 24 sayısı vardı. Edilen ortadan hücumumuz sayı filenin efelerinin. Bedirhan yani bu etapta milli takımımız için performansıyla göz dolduruyor. Adis'in ardından 17 sayısı vardı dünya bir numarası karşısında. Polonya karşısında ilk kez puan alıyorduk. 3-2'lik set skoru. O direct seti ne yazık ki istediğimiz gibi geçmemişti. Gökçen oturtamadı tam topu. Hilmi Şahin bu etaba dahil edilmişti Slobodan Kovac tarafından. Ziraat Bankart'ta forma giyiyor Hilmi. Asör mevkinde. Berkay ile yakın. Vatili pazar bıraktı Adis. Hata yapmıyoruz. Dünkü galibiyette Adis Lagumci'ye pay sahibi olamadı. Kaan'ın sonrasında formayı giymesiyle Kaan Gürbüz'le etkili olduk. Regers, oh, bravo! Artık yeter dedik. Efe Bayram yeni dönemde İtalya'da yine kaldı ve voley Prata'da forma giyecek. Yakın zamanda açıklandı yeni kulübü Prata Efe'nin. 24 yaşında, 1.94 boyunda. Halkbank ülkemizde 2018-2022 yılları hatırlayalım. Polis Union sonrasında Cisterna tekrardan takıma dahil olmuştu. Evet, köşede bu sefer de Plaski geçit yok. Harikayız, harikayız. Farkı bile indirdik sevgili voleybol severler. Belçika cephesi bola istiyor. Boladayız.
2: Reklam.
1: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Cup, Viyana'da Milletler Ligi'nde ve file nefeleri Çin'i mağlup etti ve son maçta Arjantin'i mağlup etmeyi başardık. Tarihi bir geri dönüşle şu an rakibe yaklaştık ve Belçika'da Zanini bol hakkını kullandı. Şu an millilerde Adis 3, Ahmet Tümer 2 sayısı var. Regers'ın 4 sayısı var. Diğer tarafta Deher 2 sayıyla oynuyor. Arka orta hücumu hype hücumlarda Perin etkili bir isim. Hücumlara bakalım. Yani şu anki hücum varyasyonları milli takımımız önde ama Belçika iki kez bloktan da sayı üretti. İki ace'leri var Perin'le. Kısa taktik servis. Berkay oradaydı. Murat Yenipazar geriye. Adis. İzliyoruz. Kontrolde dışarıda ve fark bir kez daha bire iniyor. Haydi Efeler. Öne geçelim. İlk sette şu an hep geriden takip ettik Belçika'yı. Alice Lumcia, Serlerci Vertler'in yıldızı. Smash servisi açık karşıladı. Reski bıraktı. Regers. Yani istikrarı olan bir isim. Yani bu istikrarı bir ara bozduk. Bloğumuz yerindeydi. Ama burada dikkat etmeliyiz. Serviste Gökçen, Murat Yenipazar, Adis. Bizde de Adis var. Evet, şu an çaprazların savaşı e-sport ekranlarında sevgili voleybol severler. Şu an itibariyle Kanada ile de Brezilya karşı karşıya geliyor. Brezilya 4'te 4 yapmıştı ama şu ana kadar 3'te 0 ve son maçta Kanada ile oynuyorlar. Sambacılar da zor durumda. Efe Bayram dedi. Almanya Çin'i 3-1 ile geçti. Bulgaristan-Ukrayna mücadelesi sonucu merakla bekleniyordu. Ukrayna ilk kez yer alıyor da onlar da hatırlayalım. Belçika ile birlikte ve Bulgarlar geçtiğimiz yılın dünya şampiyonası finali rövanşı almışlardı. İtalya'dan geçemedik. Regers ile birlikte orada Deher. Her engel olmuş. 23 yaşındaki isim 2.02 boyunda. Evet, Mirza dahil oluyor. Mirza Lagümcü'ye. Eski servisi. Mirza oradaydı. Şimdi köşeden Adis. Ayak hatası. Dışarıya gidiyordu. 19-15 fark 4. Evet, Slobodan Kovac mola istedi.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: maç. Tekrar mola aldık çünkü farkı 1'e indirmiştik. Ama 19-15'e taşındı. Fark yeniden 4 oldu. Setin sonlarına doğru Efeler bu olumsuz havadan çıkmayı başarabilecekler mi bakalım. Regers'e engel olamıyoruz şu an için. Servislerde de yüksek yüzdeyle oynuyorlar. Şimdi kaptan servisteydi. Mirza bu arada Murat Yenipazar karşılık buldu. Bir plase denedi. Aris. Ona ihtiyacımız var bu anlarda. Açıyı buldu Adis Lagumcu'ya. Ahmet Tümer'le servisteyiz şimdi. Fark 3. Leski. Perin oradaydı. Bloktan sayı, bravo Bedirhan. Bedirhan Bülbül. 5 bloğu vardı hatırlayalım bloktan. 5 kez bloktan sayı üretmişti Arjantin karşısında. Farkı 2 indiriyoruz. Bu servis duru devam etsin. Leski arkaya Regers. Plase denedi ama hayır. Evet. Temasımız yok. Fileye direkt Regers. Hatası, fark 1 yeniden. Challenge isteyecekler mi? Bakalım sevgili voleybol severler. Evet, burada kontrol edememiş. Kontrol edememiş. Haydi denge gelsin. Haydi Ahmet Tümer yine aynı yere. Karşılık var Langstad'dan. Evet, sayı bizim. Fileye. Sevgili izleyiciler, denge var. İlk kez mücadelenin başından sonra ve şimdi Belçika cephesi mola istiyor.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Mücadele kazanan bizdik ilk etap tamamlanırken. Sonrasında Polonya'ya 3-2 mağlup olduk ama Arjantin'i 3-2 ile geçerek tarihimizdeki aynı zamanda galibiyet sayısında da yukarıya çekiyorduk. 4 galibiyet şu an itibarıyla en çok kazanan tarafta olduğumuz bir yıl ve bunun devamını tabii ki bekliyoruz. Ahmet Tümer, Langstad, Langstad geriye. Eskiden karşı alana düştü. Bravo Efe. Ona savunmaydı öyle. Şimdi Mirza. Sayı bizim. Öne geçiyoruz. Evet, ilk kez öne geçiyoruz şimdi ilk sette. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Panik yapmadık. Dediğimiz gibi yorgunuz. Yani tam 17 saat sonra, daha bir gün tamamlanmadan bir mücadeleye çıkıyoruz. Bunun antrenmanı, gün içindeki temposunu tahmin edebilirsiniz ve milliler İlk kez önde. Ahmet Tümer'le bir seri oluşturduk. Harika bir servis. Langsot. Verin karşı alana. Yani bizde. Bedirhan. Murat Yenipazar. Hadi Adis. Bakıyoruz. Başhakem. Dışarıda. Evet, 21-19. Ve şimdi iki farklı üstünümüz. Adis Lagümcü'ya. Çok soğukkanlı. İşte bu açıdan daha rahat göreceğiz. Evet, açık bir şekilde dışarıda. Yani takip ettiğimiz, size anlattığımız anlarda bunu kestirebilmek zor. Evet, şimdi Batens girdi. Bu isim takımın yaşlı abilerinden, 37 yaşında, 1.91 boyunda, Steaua Bükreş'te forma giyiyor. Geçmiş kariyeri Sepe Batens, Smaçor mevkiinde. Ahmet Tümer'le serimiz devam ediyor. Smaç servisi ama uzun kaldı. Olsun. İki farklı üstlüğümüz vardı. Şimdi yine üstün durumdayız ilk sette. Dikkat edelim. Berkay, Efe ve Adis aynı anda topa mücadele verdiler. Şimdi Veleski, arka orta hücumu, üçlü bloğumuz dışarıda. Perrin. İki farklı üstünümüz vardı. Şimdi denge var ilk sette. Bugün yani Langsot'ta takımını sırtlayan isimlerden çok iyi yer tutuyor 20 yaşındaki libero Gorik Langstot. Perrin de bugün iyi başladı. Dikkat etmemiz lazım. Efe. Bedirhan geldi oraya. Yükseltti. Adis gerilerden. Langstot bakın. Yine savunmada. Batens. Bedirhan. Çok iyi reaksiyon. Haydi kaptan. Perrin. Aleski arkaya. Regers dikkat edelim. Sayı. Belçika'nın. Evet. 3-0'lık bir seriye karşılık verdiler. Bizim 4-0'lık Ahmet Tümen'in servis turunun ardından. Belçika yeniden önde. Slavadın Kovac'ın tepkisi. Perrin

0: Fatih'ini pazar. Şimdi Perin'i yıktık. Regers yükseltti. Zaten üçlü bloğumuz. Nasıl bir savunma öyle? Bir kez daha hücumdayız. Olsun. Haydi Murat Yenipazar. Şimdi Adis. Sayı bizim. 24-22. Fark 2'ye çıkartırken aynı zamanda 2 kez set sayısına sahip oluyoruz. Nasıl geri dönüş? Yani geri dönüşler iyi takımımızın karakterini de yansıtıyor sevgili voleybol severler. Şimdi Lasky dahil oluyor. Batens kenarda, iki kez set sayısı milliler için ve kaptan serviste Murat Yenipazar. Murat Yenipazar kısa servisi Perin Valeski, Regers üçlü bloğumuz, temas var, blockout olsun, set sayısı hala elimizde. Bir set sayısını çevirdiler. Perin burada işte manşette. Valeski ardından ve Regers. Set sayısı millilerde, serviste ise Fransen var Belçika'da. Fransen. Şimdi geldi mi sayı? Adis cevap veriyorlar. Regers. Set uzuyor. 24-24. İki set sayısını kullanamadık. Belçika da direniyor. Tekrar serviste Fransen. Kenardan geldi. Set sayısını çevirdi. Fransen servisin sonrasında Efe yine iyi manşet alamadık. Mirza. Sayı bizim. Bu arada evet, hakemin bir ne yaşandı orada? Evet, orada bir diyalog sanırım. Bir görüşme mi var? Şimdi Bedirhan, yani burada çift duruş olarak mı düşünüyorlar? Yani bir çalın çarklı yok. Evet. Bir sarı kart mı çıktı bakalım. Çünkü üçüncü kez set sayısı filenin efeleri için. Şu an yardımcısıyla diyalog halinde başhekem sevgili voleybol severler. Bir an için bir sayının hani halimizden olasılığı gibi bir durum mu ya da bir çift vuruş kararı var mı diye baktık ama hayır. Peki odaklanalım. Üçüncü kez set sayısındayız. Mirza, Langsot, Waleski, Arkorto hücumu dışarıda. Evet, temas yok. Üçüncü kez elimize geçen fırsatı değerlendirmiş oluyoruz. İlk seti hanemize yazdırıyoruz sevgili voleybol severler ama bir saniye. Şimdi challenge, evet challenge hakkına başvuruyor. Belçika cephesi Zalini dedi ki bakmamız lazım. Yani burada temas olmadan dışarı gittiği yönünde başhekimin kararı vardı. Blo temas etmiş olabilir mi? Bakalım Bedirhan'a temas var mı? Hayır. Temas yok. Gördüğünüz gibi ve ilk set milli takımımızın, birazdan ikinci set yeniden Polonya'da burada olacağız.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Fiyenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sağlıklı.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
6: Dengeyi yakaladık. Bir ace'imiz vardı. Yine Murat Yenipazar kaptan bunu gerçekleştirmişti. Yani sonradan bir açılma var ama dediğimiz gibi yani çok zor, uzun bir mücadelenin ardından Arjantin karşılaşması nefes kesiciydi. Ve şimdi Belçika karşısında ilk seti hanemize yazdırdık. İkinci set başlıyor. Efe Bayram. Aleski kısa pas ortanın hücum. Deher ilk sayı Belçika'nın. Efe ile servis karşılamada da problemimiz vardı, onu da söyleyelim. Ama Ahmet Tümer'in servis turu, yani 4-0'lık bir servis turu bize aynı zamanda sete göz kırpmamıza neden oluyordu. Regal 8 sayıda şu an için. Dediğimiz gibi şu an turnuva tarihinin bir mücadelede en çok sayı kaydetmiş ikinci ismi ve şu an VNL'de de ikinci sıradaydı. Nikolov'un ardından blockout Ahmet Tümer'le sayımız. Nikolov 194, Regers 171 sayıdaydı şu an VNL'de 7 maçlar geride kaldığında. Dediğimiz gibi Çin karşısında 38 sayı üretti. Nimir Abdelaziz'in ardından 2021 yılı VNL'de 43 sayı elde etmişti. Hollandalı isim ve o dönemden sonra 5 yıl sonra 38 sayıyla ikinci sıraya Regers oturdu ve şimdi bloktan sayı. İsmini telaffuz ettiğimiz isim çapraz 22 yaşında 2.04 boyundaki Regers. Annesi İtalyan kökenli Regers'in baktığımızda Mirza, o da süre alıyor Kovaç tarafından baktığımız zaman. Fiziksel mücadele, agresif oyunu bugünün en temel durumlarından biriydi. Ama Adis Lagunca, yani Arjantin mücadelesinde aradığımız isim bugün Belçika karşısında istenileni veriyor bize. Adis bu şekilde devam et. Adis 18 sayı Çin galibiyetinde önemliydi. 31 sayısı yeterli olmuyordu Polonya karşısında. Arjantin mücadelesinde dediğimiz gibi çift taneyi göremedi. Agresif bir serviste Murat Yenipazar'dan Regers. Bravo. Bedirhan ve Mirza oyun kurmaya çalışıyorlar. Efe problem yok. Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül ama Lagas. Yine Valeski. Dikkat edelim ve sayı bizim. Bedirhan. Bravo Bedirhan. Bedirhan Bülbül. Yeni dönemde Sarı Lacivertlerin formasını giyecek. Bedirhan olsun, Kaan Gürbüz olsun, Beytullah, Mirza, Adis, Matić, bu isimler sarı lacivertlerin formasını giyiyor baktığınızda. Ahmet Tüber de öyleydi 3 sezonda ama şimdi Ziraat Bankart'a forma giyecek. Gökçen Yüksel de ikinci sezonunu yaşıyor sarı kırmızılarda. Olsun. Hatta ilk yani hazırlık mücadelesinde 3-1 mağlup ediyorduk. İlk seti 26-24 kaybediyorduk. Ama sonrasında 3-1 ile kazanandık. Adis 18, Efe 11. Bedirhan 9 sayı üretmişti hazırlık karşılaşmasında Belçika ile bu sene oynadığımızda. Ama Viyener'de ilk kez karşılaşıyoruz Viyener seviyesinde. Bravo Mirza. O da gerçekten yani hep kenarda bekledi ama formu iyi, böyle devam etsin. Mirza Lagumcia. Maç servisi. Eski kısa pas. Ortadan hücum. Kavşams. Yarım saatlik dilim geride kaldı. Esport ekranlarında Filenin Efe'leri birçok ilki yaşıyor. Sizlerle birlikte yaşıyoruz. Yani elde ettiğimiz şu ana kadarki 4 galibiyet. İlk 10 içinde yer almamız. Regers'a bir çare bulalım. Ondan sonrası gelecektir. Çünkü birçok ülkenin başını arttı Regers. Berkay. Şimdi köşeden paralelde Lagos ama Adis sayı bizim. Langsot. Bakıyoruz yani adımlama sonrasında yani vücudunu o reaksiyon verdiği anlar. Bedirhan Bülbül iyi açı yakaladı. Pleski ardından Regers. Sayı hanesini yazdırırken hızlı seriye oynuyor Belçika gördüğünüz gibi. Yeteneği, kapasitesi Regers. İşte bakın. Kısa servis bırakmıştı Pleski. Hata var. Pleski 1.93 boyunda 25 yaşında. Yeni dönemde İtalya'da forma giyecek. Almanya'da Almanya Kupası'nda öne çıkan isimdi. Berlin'de 2 sezon forma giydi. Şimdi yeni dönemde İtalya'da olacak. O da Belçika'yı sırtlayan isimlerden. Şimdi yolumuzun arkasında Mirza orada. Dublajda. Efe zor top. Bir plase. Hücum fırsatı bir kez daha Belçika için. Kavşam sayı Belçika. Öne geçiyor. İlk set ikinci sette. Tekrar serviste Berkay. Rahmeti Pazar. Ortadan hücum. Ahmet Tümer. Buralardayım diyor. Çok sert öldürüyor topu. İzleyelim bu açıdan. Ahmet Tümer ilk seti hanemize yazdırırken onun servis turunda onun serileri. Efe serviste. Ve Bayram. Servisi Longshot yetişti. Pleski yükseltti şimdi. Üçlü bile omuzu eritti. Ardından sayıyı da annesine yansırıyor. Rotti ülkesinin. Seppi Rotti. O da İtalyan asıllı. 25 yaşında. 1.90 boyunda. Hücumda agresif. Wales Valkyrs kaptan. 36 yaşında. O da Övendi 2021 yılından bu yana. Forma giyiyor. Arka orta hücumumuz ama Efe çizgiye bastıydı. Fark 2 Belçika. Kovaç'a bakıyoruz. Şu an hamle yapmıyor. Burada işte hata yaptı Efe. Efe hücumlarda şu an %33'te. Murat Yeni Pazar. Adis Lagumcia ama hayır. Sayı bizim. Çift kuruş. Farkı bir indiriyoruz. İkinci etap bugünkü mücadelelerle tamamlanıyor. Dediğimiz gibi sonrasında milliler Belgrad'a gidecekler ve 15 Temmuz 19 Temmuz aralarında organizasyon olacak. Ahmet Tümer. Onun servisleriyle geri dönüşümüz olmuştu. Akiris. Ve Gels bloktan sayı. Bedirhan ve Mirza ikilisi. Yani diyorlar ki temas edildi gibi bir sanki. Orada bir diyalog kurdular. Bravo. Bravo Mirza. Disiplinimiz, istikrarımız filede bu dakikalarda bizi güldürüyor. Ahmet Ümer kısa servis, taktik servis de her oradaydı. Nasıl ki bıraktı köşe, Roti sayı Belçika. Ahmet Ümer 4 sayıda şu an dediğimiz gibi. Servislerinde hücumlarına baktığımız zaman %80'lik başarısı var. Mirza. Murat Yeni Pazar geldi. Mirza şimdi köşeye. Langsot orada bekliyordu. Aski. Regers. Berkay fakat evet blokta temas var. Yoksa Berkay çok iyi savunmaydı. Çok iyi dublajdı ama evet. Bedirhan orada filede teması var. Bakıyoruz. Evet. Ne yazık ki. Temas etmeden top orada. İlk sette buna benzer hep yakın geçiyordu ve hep Belçika üstündü ama sonrasında kontrol ele almıştık. Bu sette de neden olmasın diyelim. Mirza, Murat, şimdi Adis, sayı bizim. Adis Ragumci'ye. Şu anki en skorer isim. Adis Ragumci'ye. Murat Yeni Pazar serviste şimdi kaptan. 33 yaşında 1.94 boyunda Ziraat Bankart'taki performansıyla devam ediyor kariyerine. Smash servisi. Regers yükseltti. İyi hücum kuramadılar. Buradan sayı çıkaralım. Üçlü bloğumuzda Bedirhan şu an ekranlara yansıyor. Bakalım son temas kendisinde mi? Evet orada Efe de katkı veriyor. Adis. Ve Mirza kardeşler düzeltelim. Milliler dengeyi 11'de sağladı. Alaski dahil oluyor. Perin kenarda. Çok yakındı ama dışarıda kaldı. Atanın servisi. Murat Yeni Pazar Fenerbahçe kariyeri. Sonrasında Galatasaray'da da yine forma giydi. Adis Ragumci'ye problem yok. Adis Sarı-Lacivertler'de öncesinde İtalya kariyeri hatırlarsak Lube'de 2 sezon geçirdi. Modena'da, Piacenza'da, Monza'da. Daha da geriye gittiğimizde Galatasaray'la başlayan serüveni 2015-2016 sezonu. Sonrasında Arkas'ta formada gidi. Evet, Perrin kenardan geldi bu sefer. İlk sette kritik sayıları vardı. Leski ile değişimde burada paralelde boşluğu görmüş. Regers serviste. Regers smash servisi. 13'te denge var şimdi. Regers 12 sayıyla oynuyor şu an. Sevgili voleybol severler. Elis servisten iki ace'i var. %67'lik bir performans. Aleski orta hücum denemesi. Şimdi Adis kullanalım bunu. Langsot fileye yakın ama karşı alana yani bizim alanda çok iyi takip. Adis'le sayımız yeniden öndeyiz. Yani Regers iyi savunma yaptı gerçekten. Hakkını verelim ama Adis de bekliyordu avını. Evet, Belçika mola istedi.
0: Reklam.
1: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Çadık. Sonrasında yani 19'da ilk kez dengeyi sağladık. Sonrasında Ahmet Tümer'in bir servis turuyla öne geçtik. 3 kez de set sayısı elimize geçti ve sonuca da gidiyorduk. 26-24 ile uzayan sette Vedran servisi, Langstroth agresif servis. Eski bıraktı Regers. Evet, dışarıda molanın ardından bir sayı daha Efeler'in. Regers ve Dermo şu an kadroda yok. 17 sayı üretmişler. Hazırlık karşılaşmasında 3-1 mağlup etmiştik. Milletler Ligi öncesi İtalya'da. Son anda yetişti. Zeminden aldı Perin, şimdi hücumda. Neler oldu öyle? Mirza, Murat Yenipazar, Adis. Temas var. Sayı bizim. Fark 3. 16-13. Evet. Belçika cephesi. Şu an Zanine, şu an tekrarı izliyoruz. Tekrardan olaya mı gittiler? Onu tam çözemem. Evet, moladayız. Please hit the ball high on line and we cover and we replay. We cannot just close the high and spike strong on the middle and the third man that is coming.
0: Reklam.
3: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Geri dönüşümüz ilk sette vardı. Şu an ikinci sette farkı açtık ve Zanini bir kez daha mola istedi. Molanın ardından arka alanda Murat Yenipazar dublajda. Şimdi Mirza yükseltti abisine. Adis Langsot köşeden çıkardı. O nasıl savunma öyle? Perin yükleniyor şimdi. Temas olmamalı. Temas olmamalı. Evet. Başhakem sayıyı bize veriyor. Challenge isteyecekler. Evet. Emanuele Zanini istedi. Burada Perin işte izleyelim. Bir temas olmuş mu bloğumuzda? Hayır. Efe orada köşede. Üçlü blokta. Yani baktığımızda bir hareket olduğunu, temas olduğunu görmüyoruz ve karar değişmeyecek diye tahmin ediyoruz sevgili voleybol severler. Millilerimiz 2023 yılında Challenger ve aynı zamanda Altın Lig'de elde ettiğimiz şampiyonluklarla Viyana'ya yükseldik. Evet, temas yok. Ve 2024 yılı bir galibiyetle bir yeneli tamamladık. 2025'te 3 galibiyetle ve 2026 yılındayız. 7 maç sonunda 4 galibiyetimiz var. Aynı zamanda ilk 10 içindeyiz. Hedef en iyi 8 takım arasında yer almak. Yenel finallerinde buna doğru gidiyoruz. İlk seti burada kazandık şu an Belçika karşısında. İkinci sette öndeyiz. Farkı da 4'e çıkardık. Haydi Filenin Nefeleri, bu şekilde devam edelim. Regers, ikili bloğumuz işlemedi. 17-14. Roti orada iyi savundu. Şimdi Perin geliyor servise Belçika'da. Perin servis kullanma hazırlığında. 5 sayısı var şu ana kadar dışarıda. Perin 10. hücumunda sonuç alamadı. Şöyle bakalım yine genel olarak. Perin top öldürmelerinde, yani istatistiksel olarak ilk setin ardından şu

Şu an %30'larda. Evet, Kaan Gürbüz ilk kez sahne alıyor şu an Belçika mücadelesinde, filenin efelerinde. Adis serviste. Smash servisi Adis'in. Etkili Aleski. Dikkat edelim. Bir kez daha hücum fırsatı. Kaan oradaydı. Şimdi Adis Logumcu'ya. Regers. Roti'yi. Bloğumuz. Ama Perin savunmada yine. Ortanın hücum şimdi dışarıya. Temas yok. Ferşans dışarıda. Rally. İlk kez bu kadar uzun bir rallydi bu sette ve 19-14. 5 sayılık fark şimdi Efeler için. Tekrar izleyelim işte burada Kaan'la Ahmet. Sonrasında Ferşams dışarı gönderiyor hatası. Franson dahil oluyor. Diğer tarafta ikili değişiklikler. Evet, Hoyvegen pasör dahil oldu. Bu hafta, bu etapta dahil olmuştu Belçika'ya. Adis Logumcu'ya serviste. Smash servis Adis'le. İki ismi yıprattık orada. Şimdi Roti. Dikkat edelim. Üçlü blok yetişti. Burako harika. Harika bir dublaj. Kaan Gürbüz. Ama değdi. Fileye değmiş. Ya Kovaç da sevindi ama biz hakemin elini gördük. Burada çok iyi savaş verdi Adis Logumcu'ya. Ama evet, biz challenge istedik şu an. Burada Kaan. Yani sayı, yani oyun alanın içinde ama direkt müdahale baş hakemden vardı. Evet, temas etmişiz. Kaan sayı Belçika hanesine yansıdı. Olsun, 4 sayılık farkımız. Fileden sekti Efe. Şimdi arkaya Kaan Gürbüz. Yetişemezler. Kaan Gürbüz. Kaan dün 16 sayı üretmişti. Sonradan dahil olmuştu. Önemli katkı sağlamıştı. Bediran 18, Gökçen 17, Kaan da 16 sayıyla galibiyeti mimarlarıydı. Onun servis turunu yine hatırlarsak, nasıl Ahmet Tümer burada, Kaan'ın da yine aynı şekilde servisleriyle büyük bir motivasyon sağlamıştı milliler. Servisteyiz şimdi Efe Bayram'la. Langsot fileye yakın karşıladı. Arka orta hücumu. Yeperin. Manşeti kontrol edelim. Servis karşılamada problem yaşamayalım. Bu sette bize yakın, gördüğünüz gibi sevgili voleybol severler. İyi organize oluyoruz. Rahat Berkay için. Şimdi arka orta hücumumuz. Efe Bayram. Hilmi Şahin'i de görüyoruz. Hilmi kaptan Murat Yenipazar'ın yerine dahil oldu. Hilmi de Polonya etabıyla birlikte ilk kez Viyana'da formayı sırtına geçirdi. Burada da işte görüyoruz Efe Bayram sayımız. Güzel bir enstantane Polonya'da. 21-16 oldu. Kaptan şaşkın. Walkers, Regers de şu an beklenen performansının altında. Ahmet Sümer aşadık. Hadi bir seri devam etsin. Deher. Yube'de boy gösteren bir isim. 2-0-3 boyunda. İtalya'da. Beşinci sayısı. Jamflow servis. Orada Mirza vardı. Kısa pas, ortanın hücum. Edirhan. Perin kontrol etti. Regers. Evet, Kaan. İyi savunma. Hilmi yükseltti. Açısı daraldı. Bir kez daha şimdi hücum fırsatı. Perin yükleniyor. Ah. Değmese. Belki de Efe dışarı gidecek ama olsun. 21-18. Savunmalar ön plandaydı bu rallide. Roti
servis kullanma.

0: hazırlığında Belçika'da. Kısa bıraktı yine. Karşı alana geçti ama bravo İlmi. Temas etmedim diyor ama İlmi. Bir saniye. Evet. Tekrar bakılacak. Burada Vaşekem. Yani izleyelim bile. Yani öyle bir andı ki. Şimdi burada Hilmi için tekrar izlenecek bir. Orada kurallara bakalım şimdi. Hilmi'nin reaksiyonu. İyi servis karşılayamadık. Sonrasında her pozisyondaydı. Biz istedik. Ama farklı bir an şimdi. Yani 20 Şahin için blok anında blok olarak temas ettiğimiz yönünde bir bizim iddiamız var. Şimdi başhakem burada bir karar verecek. Kolay değil. Bir sayılık fark mı yoksa sonrasında dörde mi çıkacak? Yaşananlara bakalım. Burada Hilmi biz istedik. Evet, doğru. Biz istediğimiz sonucu alıyoruz. Yani orada blok.
1: My decision was back row block.
0: Evet.
1: But after the revision it was obvious that the contact is underlined. That's why we repeat the rally.
0: Aa, tekrarlanacak. Evet. Tekrardan serviste olacak. Burada şimdi kurallara göre başhakem şu an böyle bir karar aldı. Yani Regers'e diyor ki artık bizim avantajımız olan bir toptu. Tekrar var sevgili voleybol severler şimdi. Tekrardan serviste Roti. Efe. Geriye. Kaan Gürbüz. Sayı bizim. Sayı bizim. Farkı dörde çıkardık. Şimdi problem yok. Bu oyunun soğumasına neden olmuştu. Kaan'la servisteyiz. Serviste oyunu alan içinde tutamadı Kaan. Kenara geliyor Murat Yenipazar oyunda. Nisa Lagumcu'ya köşeden çıkardı. Sonrasında Regers. Bu sefer diğer köşede Regers. 4 numaraya geçti Regers. Pozisyon değiştirdi. Zanini şu an taktiksel bir hamle var. Moladayız.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
0: üstünüz vardı.

0: İkiye indi. Biraz önce tartışmalı bir pozisyon vardı. Tekrar vermişti Başeken. Sayı almıştık ama sonrasında sayı kaybettik. Rize ama neler oldu öyle? Yani sayıya çok yakındık ama bir an çakılı kaldık işte. İşte izleyelim. Yani burada tabii biraz gerildik. Ediran orada temas etmesiyle birlikte dağıldık. Aa. Evet şu an olumsuz havaya büründük. Psikolojik olarak bir konsantre olmada da problem yaşıyoruz ve molaya gidiyoruz.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Şu an bu yok oldu. Denge geldi çünkü. Bedirhan'la hatırlayalım. Servis turumuz vardı. V0'lık ilk sette Ahmet Tümer'le bunu gerçekleştirmiştik. Bedirhan yani biraz önceki hatasını affettirmeye çalışacak. Çünkü yakınız, sete yakınız ve set sayılarına bir kez daha yakınız. 23-22. Haydi Efeler. Bedirhan dünün en skorer ismi de 18 sayıyla 5'te bloktan sayı üretmişti. Avşarımız tekrardan dahil oluyor. Servisteyiz. Cafer Kirkit'le. Arkaya Regers yükleniyor. Engel olmalıyız. 23'te denge var. Ortak oldular bir kez daha sete. ...4-0'lık seri geldi, ardından üst üste ikinci molamızı aldık. Fileden sekti. Cafer Bravo kontrol etti. Adis, Regers, bırakalım, o dışarıda. 24-23, set sayısı millilerde. Sete bir adım uzaklıktayız, aynı zamanda setler durumu 2-0'a getirmeye. Bedirhan Bülbül. Aleski Regers geliyor. İlk set gibi ikinci sette uzuyor. Regers burada bir hata yapsa set hanemize yazılacak ama yüksek yüzdeli hücum yüzdesiyle oynamayı sürdürüyor. Perin serviste şimdi. Bir set sayısını çevirdiler. İkinci kez set sayısı. İlk sette üçüncü set sayısıyla sonuca gitmiştik sevgili voleybol severler. Adis Lagumci'ye bitirelim. Gangost. Bir kez daha hücumdayız. Haydi dikkat, kontrollü. Regers yetişti. Gerilerden fileden sekti. Aman bu sefer hata yapmayalım. Berkay yükseltti. Adis'i takip ediyoruz. Olacak şey değil. Regers gerilerden geldi. Adis Lagumci'ye. Adis sayı bizim. Set de bizim. Yani kolay olmuyor sevgili voleybol severler. Kolay olmuyor ama ilk setin aynı skoru var ikinci sette de. 26-24 ile iki farklı üstünlüğümüz var setlerde. Üçüncü sette yeniden burada olacağız.
1: Vestil'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5E kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
7: Yılı 23 yaş altı milli takımımız 2013-2016 yıllarında milli takımımızdaydı. Zanini bizi tanıyor ama ne olursa olsun şu an milliler önde. Dediğimiz gibi tarihimizdeki galibiyet olarak baktığımız zaman Viyener'de ilkleri gerçekleştiriyoruz. 4 galibiyetimiz var. 5. galibiyeti 8. maç sonunda çok yakınız. Sadece bir set uzaklıktayız. İlk 10 için değer alarak bir ilki gerçekleştirdik. Efeler, yani dediğimiz gibi Ahmet Tümer ilk seti bize getirmişti. Sonrasında da Bedirhan, yani onun servis turu sayılarıyla birlikte geldi. Ama setin sonuna doğru ne oldu? 4 sayılık bir farkımız vardı ve o farkı erittiler. Arka arkaya 2 bol almak durumunda kaldık. Sonrasında 2 kez elimize geçti set sayısı ve ilk sette 3.sünde başarılı olmuştuk. 2. sette 2.sinde sonuca gidiyoruz. Çin mücadelesini 3-0 kazanırken 25-16, 25-19, 25-21 skor vardı. 28-26 diye ev sahibini dünya bir numarası ilk sette üstündük. Sonrasında 2 set kaybettik. 4. sette servislerimizi yükselttik ama karar setini kaybediyorduk. Ama Arjantin mücadelesi 2 seti kaybettikten sonraki geri dönüşümüz. Yani 3 maç sayılarını çevirdik Arjantin'in. Sonrasında biz 3. maç sayısında sonuca gittik. Neler neler. Peki 3. set şu an itibariyle başlıyor. Adis Mirza karşıladı. Adis'ten sayı geliyor. Abi kardeş işbirliği ama orta noktada kim var? Kaptan Murat Yenipazar. O geri döndü. Gerçekten tam tabir bu. Adis Lagumcu'ya. Çünkü Arjantin mücadelesindeki o düşük grafiği skor olarak keza yine aynı şekilde adaptasyon olarak da ama onun yerine dahil olanlar da işini çok iyi yaptı. Kaan, Gökçen özellikle gizli kahramanımız ve Bedirhan'da 18 sayısı vardı. Bedirhan, evet devam ediyoruz. Problem yok. Murat Yenipazar yükseltti geriye. Plase denemek durumunda kaldık. Regers, Verin, block out. Köşede sıkıştırdık ama o da dengemizi bozmak için gerçekten sert bir top gönderdi işte burada. Bloğun ucuna doğru, parmakların ucuna doğru. Deher serviste. Çamplos servisi. Mirza, Murat Yenipazar. Bu sefer bloktan sayı var Perin. Yani ilk sette bu gibi anları yaşadık, bunun gibi anları ama sonrasında üstesinden geldik. Deher servisini kullanmayı sürdürüyor. Jump loss servisi Efe. Murat Yenipazar. Şimdi block out. Mirza ile. Murat Yenipazar serviste. Smash servisi. Plaski zorladık. Perin plaza denedi ama harika. Bir ders niteliğinde sayı bu. Yeniden öndeyiz. Bakın burada akıllıca hamlemiz yani. O anlarda karar verip Perin'i o hale düşürmek. Murat Yenipazar, Perin manşette. Şimdi geriye Regers. Blok'tan sayı, bravo. Bedirhan ve Mirza. Nasıl bir duvar ördük orada? Mirza sayıyı alan. Murat Yenipazar fileden sekti. Regers. Şimdi hücumda ama yine geçit yok. Yine geçit yok. Arka arkaya bloklar. Neler yapıyor böyle Mirza ile Bedirhan. Ve Mirza Lagumcu'ya işte bakın. Mola aldırıyoruz Belçika'ya.
4: Reklam.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Arjantin galibiyetinin ardından Belçika mücadelesinde üstünlüğü setlerde 2-0 önde, 3. sette de bloğumuz Mirza ile muhteşem iş görüyor ve durum şimdi 5-2. Belçika Zanini mola istedi. Murat Yenipazar'ın da servis turu devam ediyor. Ahmet Tümer'le Bedirhan'la 5-0'lık 6-0'lık seriler. Temas yok. Sayı bizim. Bola'nın ardından da serimiz sürüyor. 6-2. Evet, Perin karşılık veremedi. Farklı stilde bir servis kullandı orada Efe. Murat Yenipazar. Adis. Sayı bizim. Kontrollü. Kendine olan güveni. Tıkır tıkır işliyor Adis. Bir mola daha istedi Belçika.
8: Sports son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Milletler Ligi'nde ikinci hafta mücadeleleri oynanıyor. Filenin Efeleri Belçika karşısında üstünlüğünü sürdürüyor. Farkı giderek açıyor ve bir kez daha Zaninia Mola adlandırdık. Murat Yenipazar servisinde. Smash servisi Langsot. Valeski geriye. Regers. Önünde bloğumuz var. Şimdi Perin. Devam ediyoruz. Murat Yenipazar. Şimdi Mirza, sayı bizim. Mirza Lagumcia. Bugünün öne çıkan ismi. Yani abisi Adis sayı günü alıyor ama Mirza da bu anlarda hata yapmıyor. Özellikle arka arka iki bloğu, yani Regers'i, sayı makinesini durdurduk bugün. Böyle devam edelim. Perin kenara geliyor. Oyuna dahil olan Batens. Batens servisi karşıladı. Hücum kuramadılar. Avantajlıyız. Aman dikkat. Murat Yenipazar tek elle. Bir kez daha hücumda olacağız. Berkay. Murat Yenipazar. Haydi sayı bizim olsun. Bediran Bülbül bakmadan. Hissediyoruz. Yani hep oyunun içindeyiz. İyi başlayamadık aslında. Bunu söyleyelim. Yani özellikle Ahmet Tümen'in o servis turu olmasa. Ama Adis bugün gününde. Bu bizim için önemli. Valeski kaptanı da kenara gönderdik Ferin'den sonra. Murat Yenipazar. Yani duygusal konuşmaları aklımızda hep. Bizi destekleyin diyordu. İşte o destekler, o milli takımımızın özgüveni ve istemesi, sonuna kadar mücadelesi. Şu an oyunlarına da yansıyor. Fafşaps olsun. Bediran aynı şekilde cevap verdi ama Regers şu an 15 sayıda. Berkay. Yenipazar. Adis'le yükleniyoruz. Logos. Dikkat edelim. Batens. Arka arkaya iki sayı almış oldular. Moral aşılıyorlar şu an kendilerini ama bu havayı hemen yıkmamız lazım. Kenardan geldi. Enerji şu an sağlıyor Belçika'ya. Smash servis işte bakın. Bir deiz geldi. Fark dörde iniyor. Agresif bir servis. Ace'le. Regers yeniden. Eş Ace ve bir de bizde bir Ace var. Evet. Bench'ten aldık ama bir kez daha hücum fırsatı. Dikkat edelim. Batens. İnanılmaz. Berkay harikasın. Regers ama block out. 4-0'lık seri. Yani hamle yok şu an için kenardan. Şimdi molaya gidiyoruz.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Thank you. Kovac müdahale etti 3. sette. İlk seti 26-24. İkinci seti de yine aynı set skoruyla önde tamamladık. Üçüncü kez elimizde geçen fırsatta ilk seti hanemize yazdırıyorduk. Üçüncü set sayısında ve aynı şekilde baktığımız zaman bu sefer ikinci set sayısında Belçika karşısında üstünlüğümüz vardı. İlk kez VNL seviyesinde karşılaştığımızı belirtelim. Belçika'da ilk kez VNL'de Milletler Ligi'nde boy gösteriyor. Hollanda küme düşmesinin ardından VNL'e dahil oldular. Belçika 2'de 2 ile ilk etabı tamamlamıştı ve Polonya ve Almanya mağlubiyetleri ikinci maçında Çin'i 3-1 ile geçiyordu. Arka orta hücumu, pipe hücumu. Edirhan sonrasında dışarı gidiyor. Deneyimli ismi, tecrübeli ismi serviste. Batens'in oyuna girmesinden sonra zaten seri geldi. Mirza karşıladı. Şimdi Efe. İyi savunma geldi. Regels'e dikkat edelim. Olacak şey değil. Yani Regels daha yere de artık top iniş yapmıştı ama görüyorsunuz. Şans da yanlarında. Farkı 2'ye indirdiler. Batens, Efe, Murat, Haydadis. Olmadı. Murat yeni pazar. Dublajda problem var. Efe bir kez daha hücum fırsatı şimdi. Evet, Roti. Yani ilk setin ortalarında, yani baktığımız zaman genelde sete yaydığımız zaman performansı Belçika'yı taşıyordu. Şimdi 3. sette sahne almaya başladı. Adımlamada özellikle çaprazda bizi yoruyor. Farkı 1'e kadar da indirdiler. Bediran Bülbül, yani dediğimiz gibi ayakta kalabilmek, fiziksel kapasitemiz, yani zor geçen bir gecenin ardından sonrasında tekrardan bir kritik mücadeleye odaklanmak kolay değil ama buraları aşacak kapasitemiz var. Haydi Efeler. Bedirhan. Jamplos servisi. Roti problem var. Şimdi hücumda. Haydi üçlü bloğumuz. Temas yok. Sayı bizim. Fark 3. Yeni Şahin kenarda. Heyecanlı, stresli bekleyişi. Bedirhan, devam edelim bu servis turuna. Smash servisi Langos. Bizde. Bir kez daha hücum fırsatı şimdi. Haydi sayı. Ahmet Tümer. Öyle anlarda sahne alıyor ki Ahmet Tümer. Bravo Ahmet. Çok iyi ikili uyum. Ahmet Tümer. Hedef tabii ki Avrupa Voleybol Şampiyonası. Sonrasında ileriki hedefimiz olimpiyatlarda yer alabilmek. Batens çıkardı. Regers dikkat edelim. Roti orada iyi çevirdi. Yani Batens, bakın işte Belçika'da Hoybanyagen oyunda Valeski'nin yerine kavşağımız serviste. Smash servis denedi Mirza. Efe. Hadis zor top. Avantaj yakaladılar bloktan sayı. Hadis. Bir de blok sayısı. Bravo Hadis. İkinci blok sayısı oldu bu.

Evet, gerek yok diyordu ama kullanıldı. Gördüğünüz gibi temas yok. Evet, yeniden farkı açıyoruz. Yani 9-2'den geriden gelmişti Belçika bu sette. Belirtelim. 9-2'den farkı 1'e indirmişlerdi. Şimdi farkı 5'e çıkardık. Smash servis. Valtens. Regers. Yumuşak kaldı. Haydi kullanalım bu avantajı. Regers dublajda. Köşede. İzledik hep birlikte. Yani nasıl? Kendimize olan güven. Odaklanmak ne kadar önemli. İşte bakın burada 16-10, 22 sayı Alice Lagumcia. Neden sekti? Roti oradaydı. Ortanın hücum. Alice, aman dikkat. Bravo Murat Yenipazar. Temas yokmuş. Temas yokmuş. Olsun, bu takip de, bu istemek de bizi mutlu ediyor. Murat Yenipazar bir anda Belçika bench'in oradaydı. Ne kadar istediğimizi görüyoruz. Tutkumuzu görüyoruz. Smash servis dışarıda. 17-11 oldu sevgili voleybol severler. İlk anlarda takımının hareketlenmesi, çırpınışları sonuç veriyordu ama şimdi 6 farklı üstünlüğümüz var. Efe'nin servisi, Vatens. Ragers açı bulamadı. Dikkat edelim, evet kullanalım bunu. Berk. Adis. Langsot dışarıdan. Bizim alanda Ahmet. Adis Lagumcia. Blockout Adis. 18-11 oluyor. Yani o smaca doğru gelirken kendine olan o güvenini bize hissettiriyor. Belçika'nın hamleleri var. Van Gogh'un kenara geldi. Kaptan yeniden oyunda, Walkers. Efe. Kısa bırakmak istedi ama hata var. Efe 12 sayı Bleşletler karşısında. Diğer tarafta Fransa karşısında çift tane görmeyi başaramamıştı. İtalya kaybederken Efe 8 sayısı vardı. Kanada karşısında galip gelirken 14 sayıyla destek veriyordu. İlk etaptaki performansına baktığımızda Mirce Lagumcia. Efe sonrasında 11 sayısı Çin galibiyetinde. Polonya karşısında kaybediyorduk. Efe'nin 7 sayısı vardı. Arjantin mücadelesinde Efe çift taneyi göremedi ama sonrasında bugünkü performansı önemli. Millilerde Bedirhan kenara geliyor ve Ahmet Samet Baltacı'yı ilk kez görüyoruz. Başarılar dilerim Ahmet'e. Regers. Nisa. Nisa Lagumcia Lakos. Değer. Regers sayı. Halkbank'taydı en son 2-10 boyundaki Samet Baltacı. 27 yaşında, öncesinde Fenerbahçe kariyeri, Ziraat çıkışlı Ankara ekibinde boy göstermişti ilk zamanlar. Regers bugün savunmada da yani çok önemli işler yapıyor. Yani çapraz isim ama kısa pas. Samet'le denedik, olmadı. Şimdi köşede zaten sayı bizim. Murat Yenipazar'la Samet Baltacı. 20-13 oldu. Umutları yıkan bir sayı gibi. Sevgili voleybol severler. Murat Yenipazar burada sayı kazandırdı. Haydi yaklaşıyoruz galibiyete. Murat Yenipazar

0: Murat'ı istediği gibi karşılayamadı. Batens yükleniyor şimdi. Murat. Adis Lagumci'ye. Bankos geldi o bölgeye. Batens yine çizgide. Murat Yenipazar harika. Rally devam ediyor. Arka orta hücumu. Temas yok. Sayı bizim. Yani gerçekten Belçikalı Roti öyle bir yükseldi ki. Yani o anlar gelecektir ekrana. Bloğumuza temas yok. Sayı Efeler'in, Murat Yenipazar'ın servis turu devam ediyor. Smash servisimiz Roti. Aleski yükseltti. Üçlü bloğumuz temas var. Block out. Evet, molaya gidiyoruz. Üçüncü sette.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Belçika karşısında Viyana'da son karşılaşmamızda 3. sette de farklı üstünlüğümüz var. İlk 2 seti 26-24 tanemize yazdırdık. Reger serviste. Filede kaldı. Filede kaldı Regers. Bu isim bugün genel performansının altında. Bu bizi tabii ki mutlu ediyor. Bu arada Cafer Kirkit oyuna girme hazırlığında. Mirza kenara geliyor. 41 hücum baktığımızda totalde 11 bloktan sayı kazandık. Totalde 73 sayımız. Mirza 9 sayısı var Adis'in ardından. Cafer Kirkit filede kaldı. 25 yaşında Altekma'da boy gösteriyor. Daha öncesinde Ziraat Bank kariyeri. Buttons serviste ace. Yani bu isim kenardan gelerek bir seri yakalamıştı. Bu anlara denk gelmiştik sizlerle. Ama sonrasında o kötü rüyadan uyandık. Berkay. Murat Yenipazar. Efe Bayram. Batens. Oo, orada paylaşamadılar. Paylaşamamaları bize, hanemize sayı olarak dönüyor sevgili voleybol severler. Bir sayı uzaklıktayız üst üste maç sayılarına. Milliler Viyana'daki 5. galibiyetine çok yakın. Samet Baltıcı serviste. Çok iyi servis kullandı. Karşılık veremedi Roti. Temas yok. Temas yok. Sayı bizim. Challenge gelecek mi? 8 kez maç sayısı yoksa. Sevgili voleybol severler. Yani şu an itibarıyla 1,5 saate geride bırakıyoruz ve mücadelenin tamamlanması için sadece bir sayı ihtiyacımız var. Ezanini yine de istedi. Bakalım. Temasımız var mı yok mu? Hayır, yok. Zaten Roti'de bu yönde bir yoktu isteği. Daha önce Regers de yine aynı şekilde temas yok demişti ama yine de Zanin'i istemişti. İşte Polonya'daki taraftarlarımız, alkışlar şu an, destek var millilere. 8 kez maç sayısı Ahmet Samet Baltıcı, onu da görüyoruz. Polonya'da süre alırken ve iyi servisi vardı. Maç sayısı gelmişti. Regers bir maç sayısını çevirdi. Ama daha arka arkaya maç sayıları Efeler'de. maç sayısı Türkiye için, milliler için, Efeler için bir maç sayısı Regards çevirdi. Servisteler filede kaldı. 25-17. 25-17 ve Efeler Arjantin galibiyetinin ardından Polonya'da son karşılaşmada Belçika'yı set vermeden mağlup ediyor. Tebrikler. Yani o yorgunlukta, o hırpalayıcı o gecede Efeler 2-0 geriden gelip tarihi bir geri dönüş gerçekleştirmişlerdi. Soru işaretleri vardı. Yani ilk set, ikinci set ama kazanan biziz sevgili voleybol severler. Araya gidelim, aranın ardından buradayız.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Arjantin tarihi geri dönüşle galibiyet ve Belçika galibiyetiyle sadece ev sahibine kaybettik ama orada da bir 5 setlik mücadele ortaya koymuştuk. Karar setinde kaybediyorduk ama filenin efeleri artık yani Çin'deki gerçekleşecek finallerde en iyi 8 takım arasında kalma olasılığı çok yüksek. Bunu hissettirdi artık bu karakter koyarak efeler rakiplere aynı zamanda bir gözdağı da veriyor. Tebrik ediyoruz. Kovaç yönetiminde Efeler bu yıl itibarıyla 5. galibiyetini aldı. Tarihimizde bir ilk. Dediğimiz gibi bizler daha yeni yani 2024 yılı itibarıyla VNL'deyiz. Ve bu seneki performansınız, Polonya'daki performansımız gerçekten akılda kalacak anlara tanıklık ettik. Yani ilk haftada Fransa'yı yani olimpiyat şampiyonu mağlup ediyorduk. Regers bakalım neler söyleyecek. Neden böyle bir sonuç var? Which we lack a little bit maybe for sure 22 sayısı I think we have to put some more pressure in serve because I guess I didn't see the numbers but I guess the numbers evet henüz daha rakamları görmedim ama servis karşılamada and if they can play from plus or plus plus situation it's difficult to stop them because they're so physical and they have an experience set to replace really fast so it's difficult to stop them is they're receiving mücadeleye vurgu yapıyor. But we have to watch this this game again. Mücadeleyi tekrardan izlememiz lazım. Bizim oynadığımız tarzda bir oyun böyle oynamamıştık hiç. Evet. For this week as a whole through these four matches, what did you learn about this? Özellikle yani bu haftaki bu turdaki genel değerlendirme Çin karşısında Almanya karşısındaki performansları Regers hep skor olarak yüksekte 38 sayı dediğimiz gibi Çin karşısında galip gelirken BNL tarihinin bir maçtaki en çok skor üreten ikinci ismi olmuştu. Abdelaziz 43 sayıda hatırlatmıştık 2021 VNL'inde elde etmişti bunu. Regers bu mücadele başlamadan önce de Nikolov'un hemen arkasında ikinci sıradaydı. En çok skor üreten isim klasmanında. Şimdi bu detayları da paylaşacağız. Tabii ki biz kendimize bakalım. Mirza Lagumcu'ya bugün harikaydı ve en skorer isimdi. Bugün harikaydınız. Bu şekilde nasıl kalmayı başarabildiniz? Evet, 4 gün içinde oluyor her şey. Kazanmamız gerekiyordu. 20'si ucundan 3'ü bloktan biliyorduk zorlukları. Biz savaşan bir ekibiz. Biz dün Arjantin karşısında bunu gösterdik. Düşsek de kalkıyoruz. Bunu başarabiliyoruz. Bizim bu mottomuz oldu. Ve her gün ivmeleniyoruz. Harika bir haftaydı bizim. Polonya karşısında yani kaybettik. Ev sahibi olmaları, taraftar desteği bizi hırpaladı diyebiliriz ama olsun puan aldık. Bu önemliydi. Ve şimdi biraz dinleneceğiz. To fight for the first eight is a different kind of spectacle and different kind of environment for us but evet, I think this team is ready because we have a huge amount of takım kapasitesi var ve hepimiz de üst seviye liglerde oynuyoruz. Kazanmaya odaklıyız. Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz yine aynı şekilde. Bence iyi iş çıkardık. Evet, 3 galibiyetle tamamlandınız. Güveninize etkisi. Evet. Ya bunu hep düşünüyorduk zaten. En az 3 galibiyet almalıyız diye. Mental açıdan bunu kendimize hazırladık diyor. Ve bunu başardık. Herkes mutlu. Evet, yani şu an şimdi kolay değil ilk hafta özellikle. Yani tecrübe kazanmamız lazım. Üst seviye takımlarla oynamak önemlidir. Ve bu takımları da yenmek de gerekiyor. Bunu da başarıyoruz diyor Adis Lagumcu'ya. Tebrikler Adis. Yani Arjantin maçında ki performansı çok düşüktü. Skor yükünü alamamıştı. Kaan Gürbüz ama orada sahneye.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Zanini kameralar söyleyecek.
5: This was not our team.
3: Bu bizim takım değildi. Ben bugün izledim, takımı görmedim.
5: We pointed out was absolutely not.
3: Yani
5: I cannot recognize my team in this kind of game.
3: Takımımı tanıyamadım bugün. Tabii ki tebrik ediyorum Türkiye'yi. Onlar artık tecrübeleniyorlar.
5: In this game,
3: bu oyun,
5: all the inexperience because I have yani, players that they never play in Vienna.
3: Hiç, tabii ilk kez Viyana'da yer alıyoruz diyor Zanini. Ve ulusal milli takımda ilk kez, üçüncü, dördüncü kez giyen isimler var. Yani yeni isimlere vurgu yapıyor.
5: And one is also to keep the humility to stay.
3: Şimdi bu seviyelerde kalmaya vurgu yapıyor. Yani yükselen seviyede kalmayı başarabilmek.
5: Davranış.
3: Hayal kırıklığı var tabii ki. Fırsatlar vardı. Savaştık. Yani onların rakibi olarak elimizden geleni yaptık.
6: When you look at the week as a whole,
3: genel haftaya baktığınızda dört maça ne öğrendiniz yani bu Polonya'dan sonra takımdan?
5: Humility, because we cannot absolutely never miss humility.
3: Evet, yani
5: every time we have to
3: tabii ki umut ve rakibe saygı.
5: On the top, because all the teams that are playing here, they have more experience,
3: evet, birçok ülke daha fiziksel kapasiteye sahip, daha tecrübeye sahip. Biz daha ilk kez yer alıyoruz. Zanini buna vurgu yapıyor, hep görüyorsunuz. Hayal kırıklığım var tabii ki. Aynı zamanda kızgınım da. Yani beklentisi olan isimlerin düşük kalmasından dolayı, ama aynı zamanda ders de çıkarmalıyız. Ve gelecek için burada aslında bir tecrübe kazanıyorlar dedi Zanini.
1: Reklam.
0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
3: 2 Ağustos'ta orada olmak istiyoruz. Bir ilki orada da başaralım. Evet, Kovac şimdi dinleyelim son olarak. Koçumuz neler söyleyecek? Evet, yani şimdi burada memnunsunuz tahmin edebiliyoruz ama nasıl geçti? Kim söyleyebilirdi ki BNL'de bu kadar 3 maç kazanacağız? Yani Arjantin karşısında, Polonya karşısındaki mücadeleler. Ve endişeliydim aslında diyor Kovac. Normaldir. Hep bir cevap bekledim takımımdan. Ve bunu da aldım. Evet, performansımız aynı zamanda sporcularımızın kendine olan güvenini de gösterdi. Keyif aldık. Daha iyi olmak için çalışacağız. Ve
6: getting 3 wins this week. Where have you seen your team grow the most?
3: Evet, nerede en çok yükseldiğinizi, geliştiğinizi fark ettiniz? 15 Temmuz Sırbistan bir sonraki maçımız dediğimiz gibi ev sahibiyle oynayacağız. Belgrad'a gideceğiz. 15 Temmuz, 19 Temmuz arası. Evet, ilginç aslında anlara denk geliyoruz diyor Kovac.
5: When we win, you know, we must we put the target.
3: Evet, yani hedef koyuyoruz. Kolay değil. Evet, biz Polonya, İtalya, Fransa gibi yani çok buralarda yer almadık. Daha henüz dediğimiz gibi 2024 yılından bu yana buradayız.
5: For that, without him,
8: I start to be so worried.
3: Evet, aslında endişem de var. Ama şu an çok mutluyum. Evet, bana gerçekten güven veriyorlar artık. Ama bu yeterli değil. Her zaman mutluyum tabii ama 3 galibiyet daha da alabilirdik, daha fazla. Bir sonraki, evet, Kovac tabii ülkesine gidecek. Kovac ülkesinde milli takımımızın başında olacak. Evet, sevgili voleybol severler.
2: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Güzel birlikte olacak diyelim. Yeniden bu ekranlarda, Esport ekranlarında görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Vestel milli heyecanı sundu.
9: 300-314
2: reklam.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
13: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu pazarlar temenni ediyorum. Biraz gecikmeli başladık VNL'de. Erkek voleybol milli takımımız Polonya'da 3'te 3 yaptı. Bugün de Belçika'yı 3-0'la geçmeye başardı. Gerçekten çok çekişmeli bir mücadeleydi spor. Radyo Spor ortak yayınında maçları sizlere aktarmaya çalıştık. Maç sonundaki röportajları yine sizlere aktarmaya çalıştık. Çok keyifli bir mücadeleydi. Tabii dünkü geri dönüşten sonra, yani 3-2'lik galibiyetten sonra 2-0 geri düşüp kazandığımız maçtan sonra bugün milli takımımız özellikle ilk 2 set çok zorlandı. Ama kazanmayı başardı. 3. set biraz daha onların direnci kırıldı diyebiliriz. Ve rahat bir şekilde mücadeleden 3-0 galip ayrılmayı başardık. Güzeldi bu arada. Gerçekten bugün çok keyifli bir maç oldu. Her alanda güçlüydük. Savunmada, hücumda, bloklarımız gayet kuvvetliydi. Ve oyuncularımız çok motiveydi. Dünkü dediğim gibi çok zorlu bir geri dönüşten sonra, back to back'ten sonra bugün kazanılan galibiyet değerliydi. Ve bu etabı da 3 galibiyetle tamamlamış oldu erkek voleybol milli takımımız. Onları canı yürekten, canı gönülden tebrik ediyoruz. Pes etmeyenler, pes etmezseniz bir yerde şansınız, kendi şansınızla kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün hücum setleri de gerçekten çok keyifliydi. Ben inanılmaz keyif aldım bu mücadeleden. Hani 3-0 galip geldiğimiz için değil, oyunun neredeyse her anını çok motive oynayan bir milli takımımız vardı. Erkek voleybol milli takımımız vardı. Koçundan oyuncularına kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu galibiyetlere ihtiyacımız var. Bu tecrübelere ihtiyacımız var. Buralarda oynamak, ki Belçika milli takım koçu ne söyledi hatırlayın. İlk kez katılıyoruz. Tabii Türkiye tecrübe kazanıyor dedi. Biz de yavaş yavaş buralara katıla katıla tecrübe kazanıyoruz. Şimdi buradan bir yere bağlayacaklar vardır ama bağlamayın. Bunu özellikle söylüyorum. Buradan futbola bağlayacak olanlar vardır eminim. Oralara bağlamadan biz yine gündeme devam edelim. Evet, dün Dünya Kupası'nda, bugün de bu arada son 32 tur maçları başlıyor. Dün Ürdün Arjantin karşısında 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Lionel Messi atmaya devam ediyor ki dünkü maçın sanırım 68. dakikasında oyuna dahil oldu. Öyle mi hatırlıyorum? Yanlış mı hatırlıyorum? 60'da, özür dilerim. 60'da oyuna dahil oldu ve 80'de de golünü atmayı başardı Lionel Messi. Gerçekten çok özel bir performans ortaya koyuyor Lionel Messi. Bakalım devamını getirebilecek mi şu ana kadar? Turnuvanın en golcü oyuncusu Messi'yi izlemek ayrı bir keyif diye düşünüyorum. Herhalde sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. Arjantin'in bu turnuvada attığı, yani ilk turda grup aşamasında attığı 8 golün 6'sı Lionel Messi'den geldi. Çok da fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. Hani bir şey anlatılmaz. Zaten her şey ortada derler ya. Tam da bu. Lionel Messi ve yaptıklarını hani gören göz görüyordur. Görmeyen zaten hiçbir şeyi görmüyordur. Öyle bakmak lazım. Bu Dünya Kupası'na da bakalım damga vuracak gibi gözüküyor. Diğer mücadelede Cezayir-Avusturya mücadelesi çok çekişmeliydi. Maçın son anlarında Cezayir 3-2 öne geçti ki bu onları ikinci yapacaktı ve başka bir yoldan belki gideceklerdi. Dünya Kupası'nda ilerleyeceklerdi ama Avusturya yine de pes etmedi ve 90 artılarda attığı golle 3-3'lük beraberliği sağladı. Bu da Avusturya'nın ikinci olması, Cezayir'in üçüncü olması demekti. İki takım da 4 puanla grubu tamamladı. Birazdan eşleşmelere de bir bakarız, üzerine konuşuruz. Sizlerin de fikirlerini alırız. Bu arada 0538-052-1487 mesajlarınızı gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Birlikte bu eşleşmeleri, değerlendirmeleri yaparız. Bakalım bizim milli takımımızın elendiği ama tadımızın olmadığı bir, ama mecburen izlemek zorunda kaldığımız haliyle işimiz de biraz bu. Siz belki bir futbol sever olarak izliyorsunuz. Biz işimiz de bu olduğu için haliyle başka bir gözle de izlemeye çalışıyoruz. Bu Dünya Kupası'ndan hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında ne tarz çıkarımlar yapabiliriz, bunlara bakmaya çalışıyoruz. Ön plana çıkan takımları gözlemlemeye çalışıyoruz. Teknik direktörleri gözlemlemeye çalışıyoruz. Neyse, bunları belki bazılarınız da yapıyordur. Haliyle hani milli takımımız olmadan da keyif almaya mecburen izlemek durumundayız diyelim. Evet, burada Avusturya ikinci olması zaten beklediğim bir şeydi. Cezayir'de üçüncü oldu. Ürdün'de beklenildiği şekilde son sırada ve puansı olarak bu grubu tamamladı kıymetli dinleyiciler. K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan vardı biliyorsunuz. Hani sürprize açık bir grup olabilirdi. Neden olabilirdi? Kolombiya'nın ne yapacağı önemliydi. Portekiz'in mevcut teknik direktörüyle neler yapabileceğini hep beraber merak ediyorduk. Biliyorsunuz Roberto Martinez. Ve Portekiz namalip tamamladı grubu. Şöyle namalip tamamladı. 2 beraberlik, 1 galibiyetle beraber Kolombiya'ya da diş geçiremediler ve 0-0'lık beraberlik vardı. Bu şu demekti tabii. Kolombiya'nın namalip grubu lider tamamlaması anlamına geliyordu. Kolombiya 7 puanla grubu lider tamamladı. Portekiz ikinci ve Kongo'da Özbekistan'ı mağlup etmeyi başardı. 3-1'lik bir galibiyet vardı. Ve grubu 3. sırada tamamlayıp üst tura kendisini attı. Bu arada Shomuradov atmaya devam etti. Eldor Shomuradov Özbekistan'da biliyorsunuz Başakşehir'in oyuncusu. Maçta 2'den 1 oldu. Onu da söyleyelim. Kıymetli dinleyiciler. Hani Özbekistan salladı ama yıkamadı Kongo'yu. Kongo 4 puanla grubu tamamladı ve onlar da üst tura adlarını yazdırdılar. Burada tabii Portekiz ciddi bir hayal kırıktı. Hani beklenti çok büyük. Portekiz'den haklı olarak hepimizin beklentisi var. Portekiz burada hayal kırıklığı yarattı. Bakalım üst turlarda neler yapabilecek Portekiz. Birazdan bizler de burayı konuşuruz. Hani orada da bir Roberto Martinez var. Hani bizde nasıl bir teknik direktörümüz varsa zaman zaman eleştirilse de orada da Ronaldo'yu kesemeyen, Ronaldo'suz yapamayan ama Ronaldo'nun da takıma hani çok ciddi bir katkısı olmasa da oynatmak zorunda kalan bir Martinez var. Yani cesaretiniz yoksa bu zaman yapmayacaksınız bu işi deyip ben hemen köşeme çekilirim. Eğer orada o koltukta oturup da Ronaldo'yu yedek bırakamıyorsanız, işte süresini biraz daha azaltamıyorsanız, Ronaldo'nun sizi eksik oynattığının farkına varamıyorsanız, Martinez, o zaman o görevi bırakacaksınız. Ki ben durum ne olursa olsun bu benim düşüncemdir ama bu turnuvadan sonra Roberto Martinez'de Portekiz'in yollarının ayrılmasını bekliyorum. Bu benim kişisel düşüncemdir. Dün Portekiz Kolombiya karşısında 24 şut yediler. Bakın yanlış anlamayın. Kolombiya Portekiz mücadelesinde %55'e 45 topla oynama Kolombiya lehineydi. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Orta sahasında Vitinha, Neves, Bruno Fernandes gibi oyuncuların olduğu Portekiz dün Kolombiya'dan neredeyse top alamadı. Yani oyunun büyük bir bölümünü Kolombiya oynadı ve çokça da şut attılar. 24 şutları var. 6 isabetli yine şutları var. 6 köşe vuruşları var. Ya da 5 köşe vuruşuydu değil mi? Evet, doğru. Her alanda Portekiz'e göre daha üstündü ve liderliği de hak etti Kolombiya. Dediğim gibi turnuva sonrasında muhtemelen Roberto Martinez'i elveda derler. Demeliler. Hatta ve hatta Ronaldo'ya da bir teşekkürler demeleri lazım. Yani Ronaldo'nun Messi olmadığını bir kere daha herhalde bu turnuvada herkes görüyor. Görecektir diye tahmin ediyorum. Aralarında çok ciddi bir fark var. En azından Messi skora katkıda bulunuyor. Belki az koşuyor Ronaldo gibi ama takıma da çok ciddi bir takım oyununa da, takımın oyununa da, kendi oyunu da yine aynı şekilde belli bir seviyede bu turnuva için enerjisini saklamış belli ki. Evet, bir diğer grup L grubunda biliyorsunuz Hırvatistan Gana'yı dün 2-1 mağlup etti. Burada da Panama İngiltere maçta ikinci mücadeleydi. Yani aynı saatte başladılar ama 1 ve 2 idi. İngiltere 7 puanla grubu lider tamamladı. Hırvatistan 6 puanla grupta ikinci oldu ve Gana da bu grupta 4 puan alarak 3. olmayı başardı ve üst tura adını yazdırdı. Burada Gana'yı tabii ki tebrik etmek lazım. Panama 0 puanla grubu tamamladı. Bunu neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yani Hırvatistan'a ilk maçta 4-2'lik bir mağlubiyet vardı biliyorsunuz. Bu mağlubiyete rağmen yine de toparlamayı başardılar. Hani ilk maçtan sonra 4-2 ağır bir hezimet İngiltere'ye karşı. Son 3-4 Dünya Kupası'na damga vuran bir kadro. Hani 3. olmuş, 2. olmuş, 5. olmuş, dünya 5.liği falan böyle. Çok iyi bir jenerasyon. Yavaş yavaş değişim ve dönüşüm gösteren bir tek bir kadro Hırvatistan. Hani Luka Modrić'lerin gittiği, belki diğer birçok yıldızın da artık yavaş yavaş milli takımı bıraktığı belki son turnuva ama yine de toparlamayı başardılar. Buradan nereye getireceğim? Yani ilk maçta 4-2'lik bir mağlubiyet almak dünyanın sonu değilmiş demek ki. Hani böyle oradan ders çıkarttılar. İkinci maçta aldılar Gana'dan puanı ki o maçta da yanlış hatırlamıyorsam benzer bir şey Gana'dan diyorum, özür diliyorum. Panama karşısında bir puan aldılar. Bu arada Panama'yı yenemediler. Yani Panama'ya karşı daha iyi oynadı. Ya özür diliyorum ya. Bir puan diyorum. 3 puan aldılar. Panama'yı 1-0 yendiler. Orada yine pozisyonlar da verdiler ama rakibinden daha fazla pozisyona girdiler. Hatta baya baya fazla girdiler. Ve kazandılar 3 puan. Ve son mücadelede de yine dün kazanıp kendilerini, adlarını son 16-32'ye yazdırdı Hırvatistan milli takımı. Demek ki neymiş? Hatalarınızdan ders çıkarırsanız, ben biliyorum demezseniz, maçına göre strateji yaparsanız, ilk maçta mağlup da olsanız, 4 gollü bir mağlubiyet alsanız da darmadağın olmuyorsunuz. Şekila Portekiz. Şekila özür diliyorum. Hırvatistan. Hem de dediğim gibi yani öyle bir nakavt oldular ki, İngiltere karşısında hani darmadağın oldular. 4 tane gol yediler. Yani kolay kolay 3 maçlık bir periyotun birinci maçında 4 gol yiyeceksin. Hiçbir varlık gösteremeyeceksin. Sonrasında 6 puan alıp grubu ikinci tamamlayacaksın. İşte burada buz gibi bir irade göstermek lazım. Ortaya koymak lazım. Hırvatistan teknik direktörü de bunu gösterdi. Doğru değişikliklerle, doğru oyuncularla, doğru rotasyonlarla bu iki maçı oynadı ve grubu da iyi bir şekilde tamamladı. Bundan sonra artık bakalım nereye kadar gidecekler. Burada Gana'yı tabii izlemek lazım. Bakalım Gana neler yapacak. Tabii sonraki turlardaki eşleşmeleri de çok önemli ve değerli. Birazdan oraya da bakacağız. Bugün Güney Afrika-Kanada maçı ile başlıyor son 32 turu sevgili dinleyiciler. Bu arada oradaki eşleşmeler de belli oldu. Hemen sizlere o eşleşmeleri söyleyeyim. Sizler de bu arada yazın kimler tur atlar. Benim okuduğum sıraya göre kimler üst tura çıkar. Hadi bakalım fikirlerinizi ben de merak ediyorum. Bugün Güney Afrika Kanada mücadelesi var. Saat 22'de başlayacak bu mücadele. Brezilya Japonya ile eşleşti. Almanya Paraguay. Hollanda, Fas, Fil Dişi Sahili, Norveç, Fransa, İsveç, Meksika, Ekvator, İngiltere, Kongo, Belçika, Senegal, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya, Gana. Tekrar okuyayım. Son 32 turundaki eşleşmeleri. Buradaki takımları duyuyorsunuz değil mi? Yani bizim bunların içinde olmamamız sizce garip değil mi? Hani şöyle tekrar okuyayım. Bir, hani bizi de eleştirenler bir kere daha dinlesin buradaki takımları. Güney Afrika, Kanada, Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay, Hollanda, Fas, Fil Dişi Sahili, Norveç, Fransa, İsveç, Meksika, Ekvator, İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika, Senegal, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları ve Kolombiya, Gana. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Güney Afrika Kanada mücadelesinde Kanada buradan çıkar diye düşünüyorum. Bir üst tura çıkacaktır. Son 16'ya adını yazdıracaktır. Brezilya Japonya mücadelesi ilginç bir maç. Hani burada tabii ki Brezilya'nın üst tura çıkmasını bekliyorum ama Japonya acaba bir sürprize imza atar mı? Çok emin değilim. Emin olamıyorum. Yani burada Brezilya böyle gülü oynaya çok net bir şekilde üst tura çıkar diyemiyorum. Demek istiyorum ama diyemiyorum. Bunu öncelikle söyleyeyim. Almanya-Paraguay mücadelesinde Almanya'nın galip geleceğini düşünüyorum. Hani bizim düştüğümüz hatayı, bizim yaptığımız hatayı Paraguay karşısında Almanya'nın yapmayacağını düşünüyorum. Zaten herhangi bir takım da kolay kolay yapmaz. Elinde özellikle iyi oyuncuları olan takımlar yapmaz böyle hatalar. Hani bir kere yapar, ikinciyi yapmaz anlamında söylüyorum. Hollanda'nın Fas karşısında dengeli bir tur olduğunu düşünüyorum. Yani burada iki takımın da tur atlama ihtimali var. Uzatmaya gidebilir. Bu arada bazı maçlar uzatmaya gidebilir. Örneğin Hollanda-Fas maçı onlardan birisi olabilir. Hollanda ne kadar iyi bir takım olsa da, turnuvaya iyi başlasa da, Fas'ın da hani böyle hatırı sayılır bir oyun oynadığını kabul etmek lazım. Veya bunu izlediğiniz maçlarda sizler de mutlaka tespit etmişsinizdir. İyi oyuncuları var. Birkaç farklı oyunu oynayabilirler. Topu verirseniz ne yaptığını bilen bir takım, vermezseniz geçiş hücumu oynarlarsa bir anda cezalandırabilirler. Özellikle Saibari, Hakimi, gerçekten savunma arkası koşulları çok üst düzey. Yine Brahim Diaz oyunu dinlendiriyor, oyunu yönünü çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Fas tehlikeli bir takım. Hollanda'yı elerlerse benim için sürpriz olmaz ama tabii bu biraz dengeli geçer diye düşünüyorum. Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesinde net bir demeyeyim ama Norveç galibiyeti bekliyorum. Yani Norveç'in üst tura çıkmasını bekliyorum. Son 16 adını yazdırmasını bekliyorum. Fransa İsveç mücadelesinde Fransa'nın üst tura çıkacağını düşünüyorum. Meksika Ekvator mücadelesi çok çekişmeli geçecektir. Meksika çok ateşli bir takım, çok iştahlı bir takım ama Ekvator'un da son Almanya mücadelesindeki aşırı hırsını, motivasyonunu, kazanma isteğini herhalde hepiniz görmüşsünüzdür. Bir şekilde onlar da tura ortak olmak isteyecektir ama ev sahibi Meksika'nın burada kazanmasını bekliyorum. Daha doğrusu Meksika'nın kazanmasını, bir üst tura çıkmasını bekliyorum. Belki uzatmalarda penaltı da olabilir ama Meksika'yı şansı görüyorum. Bu arada sizler de yazabilirsiniz tahminlerinizi. 0538-052-1487 eşleşmelerde kimi şansı görüyorsunuz yazabilirsiniz. Fransa Nor İsveç'i demiştik. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde, daha doğrusu eşleşmesinde İngiltere'nin üst tura çıkmasını bekliyorum. İngiltere'nin daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Evet, özellikle dün de yine maçın son bölümlerinde ya da ikinci yarısında bir şekilde maçı kendi lehlerine çevirdiler. Ama İngiltere iyi bir takım, iyi bir kadrosu var. Ve böyle turlar ilerledikçe de bence mücadele dozunu daha da yukarı çıkaracaklardır. Öyle düşünüyorum. Kadrosunda birbirinden değerli yıldızlar var İngiltere'nin. Birazdan belki onu da detaylı olarak konuşuruz. Belçika-Senegal mücadelesi çekişmeli maç olur. Belçika kendisinden beklenen çıkışı son mücadelede ortaya koydu. Özellikle son maçtaki, tabii ki galibiyet önemliydi. Dediğim gibi önemli bir galibiyet aldılar. İyi oynadıklarını düşünüyorum son mücadelede Yeni Zelanda karşısında. Yeni Zelanda'da Avusturya modelini benimseyen kapalı bir takım baktığımız zaman. Ama Belçika hemen maçın ilk çeyreği demeyeyim ama Yani 30. dakikalara yakın gol attı ve Yeni Zelanda'nın tüm o savunma direncini darmadağın etti. Sonrasında da 5 gollü bir galibiyeti var. Belçika hani sürpriz yapabilir mi bilmiyorum. Birazdan eşleşmelerin devamına da bakarız. Eğer varsa, ortaya çıktıysa onlara da bakarız. Ama Senegal'e eleyecek güçte. Bu gollü maç olur ama kazanan Belçika olur. Belçika'nın kazanmasını bekliyorum. Amerika Bosna Hersek mücadelesinde Bosna Hersek'i de izledik, Amerika'yı da izledik. Bence Amerika Bosna'ya göre daha ters bir takım. Daha etkili silahları var. Daha hızlı oynamaya çalışan bir takım. Bu da Bosna Hersek'in dengesini bozabilir. Ev sahibi olmanın verdiği de bir avantaj var. Ben Amerika'nın kazanıp son 16'ya kalmasını bekliyorum burada. İspanya-Avusturya mücadelesi. İspanya belki istediğimiz o Avrupa Şampiyonası'ndaki İspanya değil. Öyle bir görüntü var. Tempo biraz düşük. Yamal yavaş yavaş sakatlıktan işte kurtulup bir şekilde takıma adapte olmaya çalışıyor. Henüz sol tarafa bir çare bulamadılar. Orada Alexis'i oynatıyorlar. Nico Williams istenilen seviyede değil. Olmo sonradan oyuna dahil oluyor. Uyar Zabal evet bir maçta 2 gol attı ama sonrasında çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Orta sahada yine hani oyuncularda küçük küçük de olsa hem rotasyonlar yapılıyor ama biraz da formsuzluk var. Artık ben bu turla beraber İspanya'nın işin ciddiyetinin farkında olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle Uruguay maçında da bunu gördük. İspanya, İspanya'dır. Hani kötü oynasa da kazanıyor. Şöyle bakmak lazım. Avusturya karşısında da bence kazanırlar. Avusturya sert oynayan bir takım. Geçiş hücumu da yapan bir takım. Hani fiziksel mücadeleyi de ön plana çıkarabilirler. Eğer İspanya'yı kendi yaraların yaralanında kabul ederse bence İspanya rahat yener ama ikinci bölgeye sıkıştırabilirlerse o zaman maça ortak olabilirler ya da zorlayabilirler, ortak olabilirler demeyeyim, bu iddialı bir söylem olur ama zorlayabilirler Avusturya. Maç sonunda da İspanya kazanır, öyle düşünüyorum. Portekiz-Hırvatistan eşleşmesi garip. Burada tabii Luka Modric ve şey izleyeceğiz. Ronaldo'yu, Vitinha'yı, Neves'i, işte Neto'yu falan izleyeceğiz. Bruno Fernandes'i. Şimdi dün Portekiz Kolombiya karşısında baya bir sıkıntı yaşadı. Gördük. Kolombiya çok daha iyi oynadı. Galibiyeti kaçıran Kolombiya'ydı. Şimdi Hırvatistan'da dün ihtiyacı olan galibiyeti aldılar. Oyunları da sanki bir tık yukarı çıktı gibi öyle gözüküyor. İngiltere maçından sonra biraz daha derli toplu bir görüntü ortaya koydular. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim fikrimdir. Size göre belki de olabilir. Hayır. Hiç alakası yok. Hani böyle bir görüntü ortaya koymadılar. Biz görmedik böyle bir görüntü diyebilirsiniz. Buna da tabii ki saygı duyuyorum. Ama ben ilk maçtan sonra biraz eleştirmiştim Hırvatistan'ı. Şimdi bir yarışa gidelim, sonra devam edelim.
4: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: 10 numaralı Star Runner. Starttaki yerini alan son safkan oldu. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 9. koşu olan Nene Hatun koşusu başladı. 1 numaralı Ain't Nobody 2 boy kadar geç çıkabildi. Lidi Ali 9 numaralı Richwood aldı ve farkı 1.5 boya kadar çıkardı orta kulvarda. 5 numaralı Kemal Soma ikincilikte, dışlarına da 8 numaralı Prenses Belbus geliyor. Bu üçlünün 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Star Runner var. Yarım boy geride içeride 5.likte 11 numaralı Tizabella. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda şimdi 13 numaralı Bistrof Victor. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Bold Steps. 1 boy kadar geride 7 numaralı Neris. Onun 2 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Loco Sugar, 2.5 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Garbun Afak'ı, 1.5 boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Haşar'ı, daha sonra içeride 12 numaralı Veragono'nun 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Ain't Nobody, 1.5 boy kadar geride 14 numaralı Zeyrek sırasıyla son 1000 metreye yaklaşılıyor. 5 numaralı Kemal Söm önde, fark 1.5 boy kadar orta kulvarda 9 numaralı Prenses Belbus ikincilikte, onun yanına şimdi 13 numaralı Whisper of Victor geldi ve ikinciliğe girdi. 3.lükte kaldı 8 numaralı Prenses Belbus, yarım boy geride dışarıda 2 numaralı Bold Steps. İçlerinde 9 numaralı Richwood 2 boy kadar geride. 10 numaralı Star Runner içinde 11 numaralı Tizabella 2 boy kadar geride. 6 numaralı Loco Sugar içinde 7 numaralı Neris 2 boy geride. İçeride 3 numaralı Garbuna Afak'ı daha sonra 4 numaralı Haşarı 12 numaralı Veragon sırasıyla düzle 5 numaralı Kemal Soma önde çıktı. 1 boy geride orta kulvarda 13 numaralı Whisper of Victor ikincilikte orta kulvarda 3.'te 9 numaralı Richwood'un daha geriden Veragon'un dışarıdan 2 numaralı Bolt Steps'in atakları orta kulvardan da 11 numaralı Tizabella en dıştan da 6 numaralı Loco Sugar geliyor. İçeride 5 numaralı Kemal Soma orta kulvarda 13 numaralı Whisper of Victor'ı dışarıdan 6 numaralı Loco Sugar yakalıyor ve öne geçtiği bir farkı da açmaya başladı. 6 numaralı Loco Sugar son 100 metreye girilirken fark 5-6 boy kadar farkı giderek açıyor. 6 numaralı Loco Sugar koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Star Runner 1 numaralı Ain't Nobody ile ikincilik için 12 numaralı Veragon'da 7 numaralı Neyrs'le dördüncülük için potoyu birlikte geçti. 9. koşu olan Nene Hatun koşusunu 6 numaralı Loco Sugar Veda Tabiş ile kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada bugün herhalde herkes tatilde. Çok az mesaj geldi. İlginç. Bundan sonra mesaj yollasanız da okumayacağım dermiş. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Dün bir dinleyicimiz, ben tam yayından böyle çıkarken eve giderken, bu arada akşam veda edemedim size maç nedeniyle, milli maçımız nedeniyle, tam böyle hani maça pas atarken bir şey yazmıştı. Demişti ki ben yine bu arada bu milli takım eşleşmeleriyle alakalı konuşacağız ama ya size de milli takım beğendiremiyoruz kardeşim, sürekli eleştiriyorsunuz, hani hiç mi iyi bir şeyler yapmadı bu Dünya Kupası'nda milli takımımız? İşte Amerika galibiyetini neden bu kadar hafife alıyorsunuz falan bir şeyler söylemişti bana tabi. Olabilir tabii ki, saygı duyuyorum yani, bizi de eleştirebilirsiniz. Şimdi tabii Amerika galibiyetini falan hafife almıyorum. Hani sonuçta milli takımımızın kazandığı her maç önemli, değerli, öyle bakmak lazım. Ama hani iş işten geçtikten sonra alınan bir galibiyet olduğunu anlatmaya çalıştım. Öncesinde Dünya Kupası'na devam etmek için daha doğru hamleler yapılabilir diye anlatmaya çalıştım. Kendi adıma söylüyorum. Bunu başaramadık. Bu arada hemen sizlere bir detay vereyim. Yani dinleyicimize tabii bunu anlattım ama sanırım anlaşamadık. Ya da ben anlatamadım. Eğer beni diğer dinleyicilerimiz anladıysa, bu dinleyicimiz anlamadıysa, o zaman demek ki bende bir problem yoktur. Öyle düşünüyorum. Hani birden çok kişi eğer yazıyorsa, o zaman demek ki birden çok, hani ben anlatamamışımdır. Olabilir. Bu da olabilir. Şimdi mesela İngiltere karşısında Hırvatistan ilk maçta, yani Hırvatistan milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, hatırlarsınız uzun yıllardır Hırvatistan'ın teknik direktörü ve üçlü kurguyla çıktı. Yani üçlü savunmayla önlerinde dörtlü bir orta saha ve Susic, Baturina ve Musa'yla da gol aradı. Üçlü savunma önünde dörtlü bir orta saha, önünde de iki ve en önde, yani iki kanat oyuncusu ve en önde de Musa'yla, Peter Musa'yla gol aradı. İşte buraya kadar her şey normal ve dört dedi. Ve bu ciddi bir eleştiri konusuydu. Neden bu maçta böyle çıktınız vesaire. Sonrasındaki maçlarda bakın ikinci maçta kazandı Panama mücadelesinde. Aynı Dalic bu kez oyuncu değişikliği de yaparaktan bu kez dörtlü savunmaya döndü. Ve Modric de Kovacic'i orta sahaya koydu ki önceki İngiltere maçında da Perisic, Pasalic, Modric ve Stanelic yine orta sahada oynamıştı. Bu kez dörtlüye dönünce de sağ beke Stanelic'i, sol beke Gvardiol'u, orta sahada Kovacic ve Modric'i, yani top tutabilen ve biraz daha hani hücumu düşünen bir 11'di. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani ilk maçta üçlü savunma oynadı 4-7 ya. İkinci maçta gördüğünüz gibi dörtlü savunma ve daha ofansif ikili bir orta sahayla oyunu da kontrol etmeye çalışan, pozisyonlara da girmeye çalışan, belki gol de atmaya çalışan bir takıma evirdi. Baturina'yı sol önden orta sahaya aldı. Perisic'i sol öne koydu arkasında. İşte şeyi oynattı, siz söyleyin. Gvardiol'u oynattı. Yine Pasalic'i bir önceki mücadelede orta sahaya koymuşken, yani İngiltere mücadelesinde orta sahada Modric'in yanında oynarken bir anda sağ öne koydu. Ve oyunda bir değişiklik yaptı. Ve bu değişiklik neye mal oldu? Hırvatistan'ın turnuvadan çıkmasına, sonraki iki maçta kazanmasına ve turnuvadan ikinci olarak çıkmasına neden oldu kıymetli dinleyiciler. Bu arada üçüncü maçta da aynısını yaptı. Çok ilginçtir ki teknik direktör yine dörtlü savunma kurgusu önünde ikili Kovacic ve Modric. İlk maçta Modric'i oyundan almıştı. Çünkü darmadağın oldu İngiltere üçlü savunmada. Yani şunu söylüyorum, bir hata yaptı kendince ve bu hatasını sonraki maçlarda devam ettirmedi. Ettirmediği için de üst tura çıktı. Aslında Montella hocamızı eleştirmemizin en büyük sebebi bu. Kendi bildiğini okumaktan ziyade, yani ben biliyorum kardeşim, siz niye beni eleştiriyorsunuz? Ben zaten bu milli takım teknik direktörü buraya kadar ben getirdim. Hayır efendim, öyle bir dünya yok. Buraya kadar bu futbolcularla beraber geldiniz. Ve ilk maçta da hata yaptı. Aynı takımın bir benzerini bir sonraki maçta da yine aynı oyunu oynadı. Yine aynı oyuncularla oynadı. Bakınız, şekila örnek Hırvatistan milli takımı. İlk maçta 4-7. Hoca hemen bir değişiklik. 4'te savunma, önünde ikili bir orta saha, önünde üçlü bir set. En önde de işte Budimir'dir, Musa'dır, kim varsa artık attı en öne. Bir tane uzun boylu ya da sağa sola koşu yapan güçlü bir oyuncu. Ve iki maçı da kazandı gol yemeden. Ve ne oldu? Pardon, gol yemeden demeyeyim. Dün Gana'dan gol yediler. 7'inden fazlasını attılar ve 6 puanla grubu ikinci tamamlayıp Dünya Kupası'na yollarına devam ediyorlar diyelim. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayım.

0: tasarrufla markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Tek adresi.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. İyi yayınlar Caner Bey. Siz de biz de mesaideyiz. Beşiktaş transfer durumları nedir? Bilginiz var mı? Teşekkürler cevabınız için demiş. İyi yayınlar. Ben de mesaideyim. Yalnız değilsiniz. Beşiktaş için Vlahovic doğru isim mi? Bence değil ama hani gelirse de herhalde kimse yok demeyecek. Oh'un durumu ne olur? Oh takılır. Eğer gelirse iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. TGT 46 plakalı ticaret aksı sevgili Onur Yılmaz. Onur Bey'e selamlar, sevgiler. Evet bugün özellikle Edirne yönünde çok ciddi bir trafik vardı. Ne oldu bilmiyorum ama ben de taksiyle geldim evden buraya. Yayına geç kalmamak için bugün biraz öğlen yayınına gelemedim. Kızımın mezuniyeti değil tabi daha 3,5 yaşında ama ilk gösterisi vardı, bale gösterisi okuluyla beraber. Oraya gittik tabii ki. İlk gösterisi sağ olsun yaklaşık 3,5 saat sürdü. Güzel de bir gösteriydi, başka gösteriler de vardı. Oraya katıldık, o yüzden öğlen yayınına katılamadım. Akşamda çok ciddi bir trafik vardı. Vallahi zor, işiniz zor sevgili Onur Bey. Trafikte insanlarla mücadele etmeniz zor. Yani ticari taksi, bazen taksici dostlara eleştiriyoruz ama yani oraya o işi yapmak da o kadar zor ki, insanlarla uğraşmak çok zor. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Herkesin maşallah egosu zaten tavan. Herkesin değil mi ama çoğu kişinin maalesef öyle, özellikle taksi kullanıcılarının. Parasını veriyorum, istediğimi yapacaksın, yaparsın, yapmalısın derdinde. Biraz da onları anlamak lazım. Çok zor bir iş yapıyorlar. Hepsi için söylemiyorum. Tabii ki işini layıkıyla yapmayan insanlar da vardır. Bunları zaten herkes eleştiriyor ama bana denk gelenler genelde iyi insanlar. Hepsine buradan selamlar, sevgiler. Abi İzmir'de taksiciyim, bugün 42 dereceyi gördük, yandık, kavrulduk. Bol bol su için. Sevgili Veli Bey, bol bol su için. Su sakinleştirir. Su huzur verir. Soğuk su içerseniz huzur çarpı 2 olur. Sonra o huzurunuz boğazınızın işte belki kötü olmasına, sonra bir hastaneye uğramanıza, değil mi? Hani şuraya bir para sıkışmışa neden olur. Gidersiniz hastanede bir serumu yersiniz, rahatlarsınız, daha da rahatlarsınız. O yüzden bol bol su için arabanızda mutlaka su bulundurun. Hatta binen yolculara da ikram edin, bir farklılık yapın. Geçen bir taksiye bindim. Ya bunu yapan var mı bilmiyorum ama yapanlar yazsınlar. Merak ettim. Şöyle döndü böyle, efendim hoş geldiniz falan. Hoş bulduk dedim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız dedim. İyiyim, siz nasılsınız falan. Ne tarafa gideceğiz falan. Dedim biliyorum gideceğim yolu. Ben tarif edeceğim şimdi. Tamam efendim falan. O kadar saygılı, o kadar kibar. Ya Allah Allah dedim. Çok ilginç. Yani yol boyu bu arada sohbet ettik ama çok böyle kibar, kalifikasyonu çok yüksek bir taksici dostumuz. Sağ olsun. Daha sonra öğrendim ki kendisi de radyocuymuş geçmiş yıllarda. İşte bu mesleği yapmış, müzik radyolarında uzun yıllar. Hatta beni de tanıyormuş Radyo Spor'da. Bayağı sohbet, muhabbet ettik. Bir saat falan, 1,5 saat bir seyahat ettik. Ama çok hoşuma gitmişti böyle. Hani sohbeti, yaklaşımı, tarzı, tavrı. Ne iş yapıyorsanız yapın, her zaman müşteriye hoşgörü göstermek lazım. Dinleyicimizin de böyle bir yaklaşımı vardı. Etkilenmiştim, kendi adıma söyleyeyim. Peki nerede kalmıştık? Evet, yani kendi hocamızdan bahsediyordum. Hırvatistan Dalic ikinci maç ve üçüncü maçta, ilk maçta yaptığı hataları yapmadı ve üst tura çıktı. Biz yapamadık. Hani kabul etmemiz gereken, bu arada evet, dünkü dinleyicimizin yazdığı bazı şeyleri yeni hatırlıyorum. Hatırladıkça da cevap vermek zorunda hissediyorum. Şöyle demişti. Biraz da ekleme yapayım. Efendim, Montella Hoca geldiği zaman biz C ligindeydik. Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Dünya Kupası'na götürdü. O zaman kimle oynuyorduk? Şimdi kimle oynuyoruz? Hani siz neden hocayı beğenmiyorsunuz hala demişti. Yani şöyle diyor kısaca, ya Montella Hoca, Amerika'ya gittik, elendik, önemli değil, canı sağ olsun diyelim. Tamam deyin o zaman, siz diyebilirsiniz ama benim dememe özgürlüğümü, hakkımı neden elimden almaya çalışıyorsunuz onu anlamadım. Ben şahsen oradaki sportif başarıyı, özür diliyorum, sportif durumu başarısızlık olarak gördüğüm için de eleştiriyorum. Bu da en doğal hakkım. Çünkü hani nihayetinde Montella Hoca bir profesyonel. Bu ülke milli takımını daha yukarılara taşımak için, sportif başarılar elde etmek için kendisine bir ücret ödeniyor. Bunun karşılığında da işini iyi yaptığı sürece tabii ki olsun 20 sene milli takımımızın başında kalsın. Kesinlikle bir şey diyemem ama eğer başarısızsa da şimdi mesela şöyle bakalım. Bu Dünya Kupası bittikten sonra açın bakın kaç milli takım teknik direktörü görevden alınacak ya da istifa edecek. Açın siz de takip edelim biz de edelim. Değil mi? Yani bizim gibi ki bizim gibi başarısız olan yok. Kim var? Yani Çekya'yı bu kategoriye koymuyorum. Onlar zaten vasat bir takımdı. Bence vasat bir takım. Onun haricinde hani işte şu andaki yükselmesi gereken hatta yükselmemesi gereken takımlar da var. Burada da işte hadi onu da söyleyelim. Ama hani yükselmesi gereken, üst tura yükselip daha sonraki turları hedefleyen ama hedefine ulaşamayan teknik direktörleri ve takımları ve onların durumlarını göreceğiz hep beraber. O zaman da bakalım acaba sadece bizde mi bunlar böyle konuşuluyor? Dinleyicimiz demiş ki Cemal Bey, peki Cemal Bey de sevgiler, saygılar. Karşılıklı saygı olursa çok daha iyi olur demiş. Çok biraz şey olmuş ama yani saygı karşılıklı olur olsun demiş. Doğru. Bence de katılıyorum size. Evet az önce ne dedik? Portekiz-Hırvatistan mücadelesi. Burada ben maçın uzatmalara gitmesini bekliyorum. Yani kim tur atlar çok emin olamıyorum. Portekiz güçlü bir takım ama iyi bir hocası yok. Geldiği günden beri söylüyorum. Martinez'de başarıya ulaşması Portekiz'in imkansızdan daha zor bir şey. Roberto Martinez'den. Bunu göreceksiniz diyeceğim ama umarım ben yanılırım. Ama yanılmayacağımı düşünüyorum. Ya Portekiz'in çok iyi bir kadrosu var ama iyi bir hocası yok. Ronaldo'nun her istediğini yapan, Ronaldo'yu yedek bırakamayan, Ronaldo'yu oyundan alamayan bir teknik direktör var. Hani Ronaldo esir olmuş demek istemiyorum ama hani onun ağırlığını kabullenmiş bir teknik direktör var. Bu kötü bir şey bu arada. Hani oradaki teknik direktör Ronaldo'yu gerekse oynatmayacak, yedek bırakacak. Maçın gidişatına göre oynayacak. Çünkü Ronaldo ile eksik oynuyor Portekiz. Bunu görüp aksiyon alamamak korkaklıktır yani. Başka da bir anlamı yoktur bunun. Kendisi de zaten benzer bir profile sahip öyle gözüküyor şu ana kadar ki. Ben hani burada bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Hırvatistan'ın üst tura çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer maçı uzatmaya götürebilirlerse penaltılarla falan son 16'ya kalabilirler. Dediğim gibi Portekiz'in çok kaliteli bir kadrosu var. İyi bir yedek kulübesi var. Çok iyi oyuncuları var ama iyi bir teknik direktörleri yok. Oyuncuların inisiyatif alması gerekiyor. Aksi halde işleri zor gözüküyor Hırvatistan karşısında. Bu Hırvatistan'ın çok iyi takım olduğunu göstermiyor. Yanlış anlaşılmasın. Portekiz'in iyi bir kadroya, iyi bir yöneticiye sahip olmadığını düşündüğümden böyle bir yorumda bulunuyorum. Israrla bunu söylüyorum. İsviçre-Cezayir mücadelesi İsviçre'nin son 16'ya kalacağını düşünüyorum kıymetli dinleyiciler. Her ne kadar Cezayir'de önemli oyuncular olsa da İsviçre'nin hem daha iyi oyunculara sahip olması hem çok formda olmaları bence çok iyi bir teknik direktörleri var. Oyunu okuyan bir teknik direktörleri var. Oyuna müdahalede gecikmeyen bir teknik direktörleri var. Rotasyonu iyi kullanan bir teknik direktörleri var. Onun ismi de Murat Yakın. Değil mi? Evet. Yani bir Türk asıllı bir teknik direktör. Onun da bilgisini verelim. Kıymetli de bir insan. Murat Hoca daha önce de önemli başarılar elde etti Basel'le çalıştırdığı takımlarla. Burada da üst tura çıkacaktır. Bir aksilik olmazsa son 16'ya adını yazdıracaktır. Öyle düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Sonraki eşleşmeler. Evet. Avustralya, Mısır. Evet, şimdi bakalım Avustralya'yı bir görelim Mısır karşısında. Marmuşlu işte Salahlı Mısır karşısında neler yapacak? Mısır'da eminim. Mısır teknik direktörü de izleyecektir. Özellikle Türkiye maçını mutlaka izleyecektir. Hani kendilerine referans olarak bir şey maçını almayacaklardır. Paraguay maçını almayacaklardır. Ya da Amerika maçını niçin alabilirler? Şunun için alabilirler. Ya bu Amerika bu Avustralya'yı nasıl yendi diye belki kendilerine bir referans alabilirler. O da olabilir. Ona da bir şey diyemem. Ama bakalım neler olacak. Ben Mısır'ın galip geleceğini ve son 16'ya kalacağını düşünüyorum. Yani Avustralya zorlayabilir. Savunacaktır ama Mısır'da hem şut atan oyuncuların olması hem birebir de iyi olan oyuncuların olması. Yani topla beraber adam geçen oyuncularının olması bence burada belirleyici olacaktır. Özellikle Mısır adına hani bu aşırın önemli meziyetleri var. Trezeguet var, yine Salah var, Omar Marmuş var. Çok söylemeye gerek yok. Yasser İbrahim yine bence fena değil. Zizo son dönemlerde o da gayet iyi gözüküyor. Mısır'ın 2-0 falan 1 ya da 2-0 kazanıp son 16'ya kalmasını bekliyorum bu mücadelede. Şimdiden skoru da söyleyeyim kendi adıma. Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesi. Evet, çok Arjantin adına belki de çok önemli bir mücadele. Bu arada Yeşilburun Adaları'nın kadro değeri yani takım değeri toplamı 37 milyon 950 bin euro. Sevgili dinleyiciler, Arjantin'in 803 milyon euro. Yani arada böyle bir güç farkı var Arjantin'le Yeşilburun Adaları arasında. Yeşilburun'un da son mağlubiyetini hazırlık maçlarında yani form durumlarına şöyle baktığımız zaman son mağlubiyetini Şili karşısında 4-2 aldığını da bir söyleyelim. Reklam arasına gidelim, sonra devam edelim.
1: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
9: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: D Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada Başaran İddia'ya ulaşmak için sizler de bu arada Başaran İddia'dan iddia oynayabilirsiniz. İddia.com'u indirip üyelik kısmına 300-314 yazmanız yeterli veya eğer daha önce iddia.com'dan iddia oynuyorsanız yani üye olduysanız kayıtlı bayim bölümden 300-314 bayi kodunuzu değiştirmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Telefondan yani kurumsal WhatsApp hattından merhaba ben Caner Bey'in vasıtasıyla grubunuza WhatsApp grubunuza katılmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir kupon paylaşım grubumuz var ve Türkiye'nin en değerli iddia fenomenleri sadece Başaran iddiada bunun bilgisini verelim. Caydaş 1978, analiz bankocu James Gist ve Rayman'dan oluşan fenomenler sadece Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattından bu bilgi alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz kuponlarımızı paylaşıyoruz. Tekrarlıyorum 0531 618-1631 0531-618-1631 ama benim ismimi özellikle söylerseniz hemen sizi gruba dahil ederler. Bilgi verdikten sonra bunu ısrarla bir söyleyeyim. Tabii yazarlar da var. Sadece fenomenlerden ibaret değil. Selamlar, iyi yayınlar. Bana göre de başarısız 10 kişi kalmış. Paraguay'dan puan alsak çıkardık. İskoçya dün akşam elendiğini öğrendiği anda hoca istifa etti. Mesela İskoçya hocası niye istifa etmiştir? Hani biz buraya kadar gittik. Efendim yetmiyor mu İskoç halkına bunu söylüyor mudur mesela İskoç hocası? Ya işte geldik buraya. Koskoca Amerika'ya geldik. Hani burada oynadığımızı bütün dünyaya gösterdik. 3 maç oynadık. Tırnak içinde söylüyorum. Gözünüz doysun. Daha ne istiyorsunuz İskoçya milli takımından? Yani illa da İskoçya'nın yarı finale, çeyrek finale... Son 32'ye kalmasını mı bekliyordunuz mu demeliydi mesela. Baktı. Bu gruptan çıkamamak onlara göre başarısızlık ve kendisi de istifa etti. Onurlu bir davranış yani. Bu gayet güzel. Dünyanın her yerinde aslında olması gereken şey bu. Eğer bir şeyi başaramıyorsanız bir şeyler sizin istediğiniz şekilde gitmiyorsa bu iş hayatınızda da böyledir. İstifa etmelisiniz ya. Bu çok kolay bir şey yani. İstifa ben yapamadım bir başkası gelsin diyebilirsiniz yani. Bu çok zor bir şey değil yani. Bunu bu kadar içselleştirmeye gerek yok efendim. Değil mi? Yapamıyorsanız bir yapanım vardır mutlaka olacaktır. Ona bırakacaksınız yerinizi. Yani herkes için geçerli bu. Sadece İskoçya için değil yani başka. Bu arada İskoçya'nın grubunda da biliyorsunuz Fas ve Brezilya vardı. Yani buna rağmen istifa etti beyefendi. Yanlış anlamayın. Söylediğim tam da bu. Bu arada İskoçya hani sadece Haiti'yi yendi. İşte örnek veriyorum Fas maçından bir puan alsaydı kalıyordu grupta. Yani şeydi devam ediyordu. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Yani bir gol atıp 4 gol yediler. 3 puanları var. Ve 3. oldular. Yani 4. olmadılar. 3. oldular. Bir de böyle bir durum var. Aradaki fark da o. Yani ne fark eder? Elendikten sonra çok da önemli değil. Yani sevgili Erkan, bunun için ne olması gerekiyor? Kendisini başarısız görmesi gerekiyor önce. Bu istifanın gelebilmesi için. Hani ben başaramadım diyebilmesi lazım. Bizde böyle bir şey yok. Hani biz zaten iyi oynadık efendim. Olmadı. Şans deniliyor. Yani şans olmadığı için biz şey yapamadık. Galibiyetler alamadık. Ama aslında ikinci maçta o şans faktörünü kendi lehimize çok daha önce döndürebilirdik. Yapacağımız, yaptığımız hamlelerle veya kadrodaki revizyonlarla yapabilirdik. İlk maçta da bu arada yapabilirdik. İlk maçın da referansı bakınız Kuzey Makedonya ve Venezuela maçındaki kadro tercihleri, oyun sistemi. Hani buradaki o bize gösterilen fragmanı biz sahnelemeye çalışsaydık

0: burada minimum 6, maksimum en kötü 7 puan alırdık. 9 da olabilirdi bu yani. Bakın yine söylüyorum. Biz hazırlık maçlarındaki yani bize sunuldu ya bir şeyler hatırlarsanız. Hani biz Dünya Kupası'na bu maçlarla hazırlanıyoruz ki bunun da sebebi rakiplerimizin bazılarının böyle oynaması. Haliyle biz böyle oynayan takımlara da böyle oynayacağız denildiği için, düşünüldüğü için bu hazırlık maçları alındı ve nihayetinde hani bunları yapsaydık, elenseydik derdim ki ya tamam. Evet yani hoca hazırlık maçlarında da denedi. Galibiyet de alamadık hazırlık maçlarında. Orada da haliyle kendi oyunu oynadı. Yani hazırlık maçlarında iyi oyun olmasa, galibiyet alamasak, hani kötü oynasak, kötü sürprizler olsa dönüp derim ki ya evet tamam. Haklı hoca da haklı. Yani denedi, baktı olmuyor. Haliyle kendi oyun ezberine geri döndü. Ya bu bizi kaybettirdi derim. Yani değerlendirmemi böyle revize ederim. Ama hazırlık maçında sonuç alıyorsun. Aynı şeyi Dünya Kupası'nda oynamıyorsun. Bu ben bildiğimi yaparım. Ben zaten sizden daha iyi biliyorum düşüncesi. Ha, bu da bu bir eleştiri konusudur bu arada. Yani bunu benim eleştirmek sizin eleştirmenizden doğal hakkınız yani. Bunu da yok efendim öyle böyle demeyin yani. Abi ben İstanbul'da bir daha Türkiye'ye ne demiş? Ha, alt lige düşünce demiş daha fazla eleştiremeyiz ama böyle bir gruptan çıkmamız da tamamen başarısızlıktır. Yani biz aşağılara düşersek diyor eleştirmememiz gerekiyor ama bu gruptan da çıkamamak tamamen başarısızlıktır diyor. Sonuç var mı? Bir istifa var mı şu ana kadar? Yok. Görevden alma var mı? Yok. Olur mu? Olmaz. Sanmıyorum. Onun da sebebini söyledim. Dediğim gibi katılmayabilirsiniz ama sebebini kendi adıma söyledim. Yani başarısızlık olarak görülmüyor. Sorun orada. Yeterli olarak görülüyor. Bu arada dün Messi'nin attığı golü izleyenler var mı? Sevgili dinleyiciler. İzlediniz mi bilmiyorum. Eşinin, çocukların sevincini gördünüz mü? Zekayı gördünüz mü? Rakip kaleci baraj kurdurmuş. Barajın son 3 oyuncusunun arasına, pardon, önüne Messi kendi arkadaşlarını koydu. Yani şöyle düşünün. Kalecinin kapattığı köşe değil. Zaten kaleye hani barajı kurduruyor. Öbür köşenin de tam ortasında duruyor. Buna bir kaleci hatası da diyebilirsiniz ama bilemiyorum. Ve o arkadaşlarının yanından falso verip yani kaleci topu görmüyor. Onu söylemeye çalışıyorum ve topu ağlara gönderiyor ki aslında baktığınız zaman hani böyle çok sert bir vuruş değil. Gayet normal bir vuruş. Tam köşeye gitmiyor ama kaleci topu gördüğü anda top zaten ağlara girmeye yakın bir hale gelmiş oluyor. Haliyle de hiçbir reaksiyon gösteremiyor. Dün Arjantin'in Ürdün karşısında 3. golünü attı Lionel Messi ve gerçekten güzel bir goldü onu söyleyeyim. Evet eşleşmelerden bahsediyordum. Nerede kalmıştım en son? Biraz burayı odağımızı dağıttık. Hemen şöyle bir bakalım. Son 32 turundaki diğer maçlara. Arjantin'in Yeşilburun Adaları karşısında kazanıp son 16'ya adını yazdıracağını düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Kolombiya Gana mücadelesinde de bence Kolombiya daha iyi takım ve iyi de oynuyorlar şu ana kadar iyi oynadıklarını düşünüyorum. Dün Portekiz'i bayağı bir sağdan sildiler. Hem gol yemediler tamam atamadılar ama maçın çok büyük bir kısmını hem önde götürdüler hem iyi oynadılar. Sadece final vuruşlarını yapamadılar. Ama tabii puan almayı da başardılar. Yani grubu da lider tamamlamayı başardılar. Bence önemli olan konulardan bir tanesi de bu. Hani yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Onlar da tam da bunu yaptılar. Yenemediler ama yenilmediler de. Yani grup liderliğini de vermediler Portekiz'e. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Şöyle bir bakalım. Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç galibi son 16'da karşı karşıya gelecek kıymetli dinleyiciler. Evet, önemli. Almanya, Paraguay ve Fransa, İsveç galibi son 16'da karşı karşıya gelecek. Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas galibi son 16'da karşı karşıya gelecek. Burada açıkçası hani kim gidebilir bilmiyorum ama hani buradaki takımın yolu çeyrek finale kadar gidecek gibi gözüküyor. Öyle bir görüntü var bence. Yani Hollanda'dan bahsediyorum. Eğer Hollanda, Fas, Kanada, Güney Afrika bunlardan kim gidecekse yolu açık gibi gözüküyor. Portekiz yani şeye kadar açık. En azından onu söyleyeyim de. Evet. Bir dakika hemen şöyle bakalım. Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya mücadelesinin yine galibi son 16'da karşı karşıya gelecek. Burada bir Portekiz, İspanya veya Hırvatistan, İspanya izleyebiliriz. Ben Avusturya'ya çok fazla şans vermiyorum kendi adıma. Yani Avusturya'nın İspanya'ya eleyeceğine çok ihtimal vermiyorum. Ama Portekiz tabii ki Hırvatistan'ı eleyebilir. Elenebilirdi Portekiz. Hani burada az önce bahsettiğim bu ihtimalin dışına çıkmaz. Bunlar son 16'da karşı karşıya gelecek. Bu arada gol krallığı sıralamasında iki Fransız var. Mbappe ve Dembele 4 gol. Haaland Norveç'ten 4 gol. Vinicius Brezilya'dan 4 gol ve Lionel Messi 6 golle zirvede gözüküyor. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncu son 9 golle Lionel Messi, Mbappe 16 gol. Klose'nin rekoru artık geride kaldı 16 gol ama yine en fazla gol atan 3. oyuncu. Ronaldo efsane Ronaldo Brezilya'dan 15 golle en fazla gol atan 4. oyuncu ve Gerd Müller'in 14 golü var. Muhtemelen burada en tepede yıllar sonra Mbappe'yi göreceğiz. Herhalde bir 30 gole falan ulaşır. 2 Dünya Kupası'na daha katılacak gibi gözüküyor. Öyle tahmin ediyorum. Bu da hani 4-5 gol atsa, hadi bu turnuvada da bir 3-4 tane daha atsa, 20'ye ulaşsa bir 30'u yakalar. Yani en tepede kalır çok uzun yıllar. Öyle tahmin ediyorum. Mbappe hatta futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak kalabilir oralarda. Haaland katılmaya devam ederse mesela bu turnuvada da eğer Norveç yoluna devam ederse ve gollü maçlar oynarsa olabilir ki onlar da bu turda fil dişi haliyle örneğin bu maçta 3 gol atarsa yani bir anda bu bir turnuvada 7-8 gole çıkabilir. Sonraki turnuvalara sürekli katılırlarsa Haaland'ın da ben hani bu şansının olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi katılmaya devam ederse gerçi hani o da çok artık yaşı da ilerliyor Haaland'ın. Henüz 25 yaşında ama var. Yani önünde 29 33 desem hani 3 turnuva daha katılsa 37 desen son turnuvaya işte yani bu turnuvada şöyle bir 8-10 olsa sonraki turnuvada bir o kadar azsa belki olabilir ama Mbappe'yi geçemezler öyle tahmin ediyorum. Yani bir büyük bir şanslık olmazsa Messi böyle üçer üçer atmadığı sürece başka bir turnuvası olmayacak. Mbappe futbol tarihinin, Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olur. Bir aksilik olmazsa yıllar yılı da biz bunu konuşmaya devam ederiz. A milli takım elendikten sonra Dünya Kupası'nı izlemeyi bıraktım. Evet işte aslında tam da bunu söylüyorum sevgili Veli Bey. Yani mesela sizin gibi düşünen kaç dinleyicimiz var? WhatsApp hattından yazabilir 0538 052 1487. Milli takımımız elendikten sonra hani buradaki maçları izlemeyen, izlemekten imtina eden ya da ne bileyim işte bazı maçları maç seçerek izleyen kaç dinleyicimiz var? O kadar şey heves kaçtı ki yani çok fazlasıyla hevesim kaçtı diyelim. Peki kısa bir reklam arası ve yarış arası sonra birlikteyiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. yerini almadı ve çabalar onun için devam ediyor. Diğer 10 rakibi kulvarlarında hazır bir şekilde bekliyor F-35'ın yerini almasını. ...15 handikap mücadeleyle açılışı yapacağız İzmir'de. Bugün İzmir yarışlarında bu saatte buluştuk sizlerle. İstanbul'da programın ardından... ...İzmir yarışlarıyla... Sizlerle birlikte olacağız. 6 koşu var İzmir'de. Az sonra ilki gerçekleştirilecek. F-35 yerini almadı henüz. Saatler 21'i gösterdiğinde ikinci koşuyla Beşli Ganyan başlayacak. 21.30'da üçüncü koşu, 22'de dördüncü koşu ve 22.30'da beşinci koşu izleyeceğiz. Günün son yarışı saatler 23'ü gösterdiğinde gerçekleşecek. F-35 henüz yerini almadı. Çabalar devam ediyor bu safkan için. Onun da yerini almasıyla birlikte İzmir'de ilk koşu başlayacak. Mahmut Turan'la mücadele edecek F-35. Son yarışında dördüncü olmuştu. Bir önceki yarışını kazanmıştı. Ve şimdi F-35'da yerini aldı. İlk koşu başlıyor. Keyifli seyirler. Start verildi ve yarış başladı. İç kulvardan gelen Ramona öne düşmüştü ancak süratli isim 5 numaralı Taş Demirhan geldi, onu yakaladı ve liderliğe el koydu. 6 numaralı Ramona takipte, hemen dışına atak yaptı. 4 numaralı Bahisçi 2,5 boy kadar geride iç kulvarda. 1 numaralı Sisu yer alıyor. Yarım boy kadar geride F-35 var. Onun 1,5 boy farkla gerisinde iç kulvarda Asilikom ilerlerken yanına geldi Fortunello. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Lidl Joe var. 1,5 boy geride ortada. 8 numaralı Doğu Aslan yer alırken hemen dışına atak yaptı. 9 numaralı Wings of Freedom Doğu Aslanı'nın önüne geçti. Onun da yarım boy kadar gerisinde 11 numaralı Siyah Kral sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine ulaştı. Liderlik 5 numaralı Taş Demirhan'da. Takipte 4 numaralı Bahisçi var. Onun bir boy gerisinde 3.lükte 6 numaralı Ramona ilerliyor. Yanında 1 numaralı Sisu ve F-35 var. 4 boy kadar geride Fortunello. Onun yarım boy gerisinde içeride. 7 numaralı Asilikom onun yanına geldi şimdi. 9 numaralı Wings of Freedom. 2 boy geride 2 numaralı Lidl Joe ilerliyor. Dışında 8 numaralı Doğu Aslanı var. Yine grubun son sırasında 11 numaralı Siyah Kral sırasıyla son 800 metreye girildi. 5 numaralı Taş Demirhan lider. Takipte 4 numaralı Bahisçi var. Onun yarım boy kadar gerisinde dışta. 9 numaralı Wings of Freedom önlere atak yaptı. Onun içinde ise 10 numaralı F-35 var. 2 boy geride içeride 6 numaralı Ramona. Yanında 1 numaralı Sisu ilerliyor. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıkıyor. 5 numaralı Taş Demirhan lider. Takibe bu kez 10 numaralı F-35 atak yaptı. 2,5 boy kadar geride. 1 numaralı Sisu içeride 6 numaralı Ramona. Onun 1,5 boy gerisinde Lidl Joe sırasıyla safkanlar son 300 metreye girdi. 5 numaralı Taş Demirhan direnmeye çalışıyor. Hemen dışına atak yapıyor 10 numaralı F-35. Taş Demirhan liderliği vermedi. 10 numaralı F-35 baskısına devam ediyor. Şimdi amacına ulaştı. Taş Demirhan'ı yakaladı. Az farklı öne geçti. Bariyer dibinden de Asilikom geliyor. F-35 kazanıyor. 7 numaralı Asilikom ikinci. 5 numaralı Taş Demirhan üçüncü. 2 numaralı Lidl Joe dördüncü olurken 3 numaralı Fortunello da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı F-35 Mahmut Turan'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Radyo Spor. kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor. Reklam.
12: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Yaklaşık bir 3 saat daha birlikteyiz sizlerle. Birazdan bu arada Kupa Günlüğü'nü Esport ve Radyo Spor ekranlarında takip edebilirsiniz. Biz de oraya bağlanacağız ama birazdan yaklaşık bir yarım saat sonra 20 dakika sonra 9'dan itibaren Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz. Yine kıymetli dostlarımız Esport ekranlarında aynı anda eş zamanlı yayın olduğu için Kupa Günlüğü'nü sizlere anlatıyor olacaklar. Kupada olup bitenleri yine kendi milli takımımızda zaman zaman tabii değerlendirip ağlar bağlar içinde kupadaki diğer maçları yorumluyoruz. Diyelim yani kim üzülmedi ki bilmiyorum ama en azından biz çok fazla üzüldük diyelim. Evet, ne konuşuyorduk? Eşleşmelere bakıyorduk. Evet, sonraki tur hemen şöyle bakıyorum. En azından son 32'ye bir bakalım. Sonrası da çok önemli değil. Bakarız yani sonrasına. Ne demiştik? Brezilya, Japonya, fil dişi sahili Norveç bir sonraki turda eşleşecek. Yani bu durumda bence Norveç ve Brezilya karşı karşıya gelecek. Ve çeyrek finale yükselme mücadelesi olacak. Haaland Vinicius Junior mücadelesi çok da güzel maç olur diye tahmin ediyorum. Tabii ki gönlüm istiyor. Norveç kazansın, yoluna devam etsin. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Meksika, Ekvator, İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi. İngiltere, Meksika'yı izleriz diye tahmin ediyorum. Bir sonraki yani son 16'da. Arjantin, Yeşilburun, Avustralya, Mısır, Arjantin olur diye tahmin ediyorum. Avustralya'yı beklemiyorum. Olursa benim için çok büyük bir sürpriz olacak. Burada Arjantin yoluna devam eder. Öyle gözüküyor. İsviçre, Cezayir, Kolombiya, Gana. Burada da İsviçre ve Kolombiya yoluna devam eder. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet, Arjantin. Eğer Mısır'la beraber devam ederse sonrasında neler oluyor? İsviçre, Kolombiya galiba yani oradan gelecek takımla eşleşiyor. Vallahi güzelmiş. Ve bu tarafta Brezilya, Japonya yani Arjantin, Brezilya yarı finali izleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, öyle gözüküyor. Ya da çeyrek finali, değil mi? Pardon, evet, çeyrek finali. Öyle gözüküyor. Evet, Avrupa takımları sanki diğer tarafta kalmış gibi. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz ama bugün start veriyor. Son 32. Hatta birazdan başlayacak, bir saat sonra başlayacak. Bu arada bu maç üzerinde şöyle bir bahsim var. Bilmiyorum ne dersiniz ama başaran iddiada iki tane kupon paylaştım. Bir tane sizlere aktarayım, bir tanesi başaran iddiaya özel kalsın, 10 oranlı orada kalsın. Ama 3.40 oranı, 3.50 oranı sizler için paylaşayım. İki takım da en az 2 sarı kart görür. Pardon, 2 sarı kart demeyeyim. 2 kart görür. İki takım da 90 dakika boyunca en az 2 kart görür. Çok makul değil mi? Yani toplam 4 sarı kart çıkacak, 2-2 çıkacak. Bir eleme mücadelesi değil mi? Hani bir tartışmalar olacaktır mutlaka. Hani bizim milli takımımızın Avustralya maçı gibi hani 100 dakikada 4 faul yapmayacaklardır. Öyle tahmin ediyorum. İki takım tarafta, iki takım futbolcuları da faul yapabilir. Öyle gözüküyor. Bu da sarı kartları beraberinde getirebilir. Maçın hakemine de bir bakalım. Kimi vermiş? FIFA. Biliyorsunuz kendileri yamcı FIFA bana göre. Pedro Pinheiro'yu vermişler. İyi bir hakem. Sayılabilir. Neye göre, kime göre bilmiyorum ama zaman zaman kararları tartışılan bir hakem ama zorluk seviyesi yüksek maçlara veriliyor genelde. Pinheiro. Bizim de bir maçımızı yönetmişti. Yani kulüp takımlarımızdan mıydı, milli takımımızın maçı mıydı bilmiyorum ama yakın bir zamanda görmüştük kendisini. Pinheiro'yun Joao Pedro da Silva Pinheiro. Hangi maçtı ya? Evet, görmüştük yakın bir zamanda. Öyle hatırlıyorum da. Şu anda istatistiklerini çok göremiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde mi yoksa izledik? Evet, Galatasaray'ın iki mücadelesi yönetmiş. Hangi maçlarını yönetmiş? Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı herhalde iki maçı yönettiği gibi, öyle hatırlıyorum. Ama sanki, ya da bir maçını yönettim bilmiyorum. Ama bir yerden tanıdık geliyor Pinheiro. Mısır'a fazla güvenmeyin Caner Bey. Tamam, Avustralya Mısır kadar üretken değil ama Mısır'dan çok daha fazla oyunu tutmaya müsait bir takım. Avustralya öne geçerse Mısır için büyük sıkıntı ama Mısır öne geçerse oyunu tutma konusunda dediğim gibi sıkıntı yaşıyor. Bakacağız Erdinç Bey. Hep beraber göreceğiz buralarda. Hani bizim yaptığımız hatayı yapmayabilirler. Avustralya'ya karşı oynayanlar genelde de yapmadılar. Onu söylüyorum aslında. Benim de referansım, güvendiğim konu bu. Hani biz yaptık ama diğer takımlar Avustralya'ya karşı bu hatayı yapmayacaklardı. Evet, bu arada hani bugüne değinmeden geçmeyeyim tabii. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100.sü bugün yapıldı. Sevgili dinleyiciler ve Halis Karadış'ın yani bu yarışı bindiği. Bu arada şey de bir hemen sizlere söyleyeyim. Sayın Halis Karadış'ın bindiği at Gazi Koşusu'nu kazandı. Güzel bir yarıştı bu arada. Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Çok güzel bir koşuydu. Hatta koşudan sonra çok mutluyum dedi. Şu andaki mutluluğum inanılmaz dedi. Kazandığı yarışın ardından açıklamalarda bulundu Sayın Halis Karadaş. Öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben ilkleri başaran bir jokeyim. Olmaz denileni oldururum. Şu an mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuştuğum vardır. Bu koşuya katılmak onur olmuştur. Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım. Bence yarışın kırılma anı 800'ün ortasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim ifadelerini kullandı. Evet, Sayın Halis Karataş'ı, at sahibini tebrik ediyoruz. Gazi Koçsu'nun bu seneki ikramiyesi de çok yüksekti. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama sizlere aktarayım. 100.sü bu yıl düzenlendi. 2 dişi, 20 erkek olmak üzere 22 adet 3 yaşlı İngiliz tayı sahne aldı bugünkü yarışta sevgili dinleyiciler. 50 milyon kök ikramiye, 50 milyon TL bonusun yanı sıra prim ve taksitlerle birlikte şampiyon tayın sahibi 142 milyon TL'ye yakın bir ikramiye kazanmış oldu. Kazananın yetiştiricisi ise de 126 milyon gibi bir, hani bir de yetiştirici böyle bir ikramiye almış. Bu yılki ikramiye Avrupa derbilerinin en büyüğü olarak da tarihe geçmiş. 100. Gazi Koçsu'nu şampiyonu Bay Nalçakan, Sayın Halis Karataş'ta kazandılar. Dediğim gibi çok da keyifli bir koşuydu. Zaten sadece ben değil, dünya izledi. Yine Veli Efendi'ye giden yüz binler, belki 100.000 kişi izledi. İnanılmaz bir koşuydu sevgili dinleyiciler. Yani bir de nereden geldi kazandı, o da ayrı bir konu. Zaten söylüyordu bunu, hatırlarsanız. Diyor ki bir boşluk vardı, boşluğu değerlendirdim diyor. Aynen öyle yani. O boşlukta çok net bir şekilde gözüküyor. Koşuyu tekrar tekrar izlerseniz zaten bunu göreceksiniz. Bir anda 5. 6.lıktan fırlayıp geliyor ve kazanmayı da başarıyor. Yani o boşluğu görmek, değerlendirmek de tabii çok önemli bir deneyim, çok önemli bir tecrübe. Yıllara dayanan belki bu işteki, değil mi, istikrarlı yarış kazanma ya da benzer yarışlar kazanma, bu tarz bu kadar yüksek stres seviyesini yönetme, çok da hem atla alakalı, safkanla alakalı, hem kendisiyle alakalı, hem kendisinden beklentiye sahip olan işte safkanın sahibinden tutun da yetiştiricisine, besicisine, oradaki antrenörüne kadar, yani sonuçta bu bir ekip işi, öyle bakmak lazım. Ve gerçekten çok güzel bir koşuya, zafere imza attı Bay Nalçakan. Tabi ben gidemedim. Yani bugün dediğim gibi işim vardı. Hani bir gün inşallah gitmek istiyorum. Umarım da nasip olur. Yakınım da aslında ama tabi hani gitmek de çok kolay değil. Çünkü o gün yayınımız var. Bir şekilde o yayına gelmemiz gerekiyor. Aksi halde bir başkası bizim yerimizi yayın yapmak durumunda kalıyor. Ama Bay Nalçakan, Sayın Karataş'ta kazanmayı başardı. Hani az önce söylüyor ya, işte bir boşluk vardı, o boşluğu değerlendirdim diyor. Ben de mesela yarışı tekrar şimdi izliyorum. Hani o boşluğu nasıl değerlendirdiğini anlamak için, görmek için, bir daha yaşamak için tekrar özet yayını açtım ve yine takip ediyorum. Tebrik etmek lazım. Anlık, yani bunlar anlık kararlar, işte önemli kararlar. Anlık o anda o kararı vermese belki başka taylar, safkanlar daha doğrusu kazanacaktı, ama işte o anda onu yönetebilmek işte sizi büyük lider yapıyor, öyle bakmak lazım. Yönetici demiyorum ama büyük lider yapıyor. Ya da işte o anı iyi yönetiyorsanız kazanıyorsunuz diyelim. Bunu futbola uyarlamıyorum. Uyarlayacağım ama yine aynı eleştirileri, benzer eleştirileri yapmış olacağız. O yüzden yapmayacağım. Bunu geçeyim şimdilik. Şimdi ne demiştik? Güney Afrika Kanada mücadelesinde her iki takımda ikişer sarı kart görür dedim. Bence güzel bahis. Bilmiyorum, hani tabii ki orada 1300 tane bahis var ama benim gözüme kestirdiğim güzel bahislerden bir tanesi, iki takımda en az iki sarı kart görür. Hani burada görmeyeceklerse nerede görecekler? Çünkü elenen takımın daha doğrusu yenilen takımın elendiği bir mücadeleden bahsediyoruz. Haliyle yani sertlik olacaktır. Bu anlamda söylüyorum. Bu sertlik de sarı kartları beraberinde getirebilir. Az önce hakemden bahsettim. Çok fazla sarı kart gösteren bir hakem görüntüsü yok ama fena da değil. Yani oradaki tabii ki anlık şeyler önemli. 4.84 sarı kart gösteriyor. Hani bir takım 3 sarı kart, bir takım 2 sarı kart görebilir mesela. Hiçbir zararı yok. Başka bir bahsim daha var ama dediğim gibi onu başarandaki oyunculara vereceğim. O da 10 oranlı. Onu da mutlaka deniyor olacağım. Denemezsem olmaz. O da çok keyifli. Ve sizler de başaran iddiaya çok rahatlıkla gelebilirsiniz ve oradaki fenomenlerinin kuponlarını ücretsiz olarak görebilirsiniz. 0531 618 16 31 0531 618 16 31 Başaran iddianın kurumsal WhatsApp hattı. İddia.com'a girip üye olup üyeliğin son aşamasında bayi koduna 300-314 yazmanız yeterli veya eğer daha önce üye olduysanız da kayıtlı bayim bölümden 300-314 yazaraktan başaran iddiaya sizler de katılabilirsiniz. Sonrasında kurumsal WhatsApp hattına 0531 618 16 31 benim referansımla geldiğinizi söylerseniz sizi fenomenlerin olduğu gruba alacaklar. Ve sizler de bizim ücretsiz olarak paylaştığımız analizleri, kuponları görüyor olacaksınız. Birbirinden değerli fenomenler, sadece iddia fenomenleri, sadece başaran iddiada söylemiştim. Analiz bankocu Rainman, James Gies analiz bankocu ve Caydaş 1978 sadece ve sadece başaran iddia bünyesinde, başka hiçbir yerden kuponlarımızı göremeyeceğinizi söyleyelim. Ve çok da güzel analizler yapıyoruz sizler için diyelim. Kazandırmaya çalışıyoruz. Kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunu özellikle de bir söyleyelim. Kıymetli dinleyiciler, umarım da böyle de devam eder. Özellikle Dünya Kupası'nda oldukça başarılı olduğumuzu söyleyelim. Öncesinde de vardı ama tabii Dünya Kupası'nda da daha başarılıyız. Burada az maç olunca tabii ki daha derin bir analiz yapmanız gerekiyor. Bunu da şu ana kadar iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Bugünkü tek maçla alakalı da yine çok fazlasıyla analizimizin olduğunu söyleyelim. Evet, birazdan Esport, Radyo Spor ortak yayını sevgili dinleyiciler, maça, daha doğrusu kupa günlüğünü sizlere aktaracağız. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra Esport ekranlarında ve Radyo Spor frekanslarında ortak yayınımızda arkadaşlarımız sizlere kupada bugün programını anlatacaklar. Birbirinden değerli dostumuz, oradaki arkadaşlarımız ve biz de ortak yayına geçeceğimiz için ben de bir saatlik bir araya gideceğim. Saat 22'de yine bir yere ayrılmayın. 22'de tekrar karşınızda olacağım. Yarınki maçları biraz konuşuruz. Biraz da transfer gündemini artık yavaş yavaş bir giriş yapalım diyorum. Şimdilik hoşça kalın diyeyim.
13: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
16: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
17: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
18: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
16: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
18: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
17: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
18: Şimdi tekrar kontrol edin.
17: Yine 399 lira oldu.
18: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü.

0: Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
2: Hoş bulduk.
3: Kupa.
2: Şimdi 72 başlıyor. Maç bitti.
3: Kupa'da bugün.
2: Aa, az kalmış ya. 32 maç.
4: 32 maç kalmış.
3: Öyle bakma ama 50-50 günler.
2: Evet. Doğru. Bitti.
3: De bu geceleri süpürdük.
2: Yaraladık mı?
3: İşte 19 Temmuz. Valla inan hangi gündeyiz bilmiyorum.
4: Evet, 11 Haziran'da başladı. 17 gün geçti. Daha 22 gün var.
2: Tamam.
4: Daha yaralamamışız.
2: Ama şu güzel, artık her maçın çok büyük bir anlamı var.
3: Telafisi olmayan
2: telafisi
3: maçlar.
2: Telafisi olmayan maçlar. Her şut, her hatalı pas, her touch önemli. Asıl korner şimdi başlıyoruz. Korner senin için çok önemli abi. Korner.
4: Onu saymıyor Doruk ya.
2: Korner ve sen. Çok önemli senin çok için. Önemli. Bakalım.
4: Doruk, önce tişörtün çok hoş.
3: Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. İstersen sana link atarım.
4: Şeyden, sevinirim.
3: DM'den.
4: Sevinirim.
3: Seninki de sen her zaman zaten şık giyinen
2: moda
3: birisin.
2: Ikonudur.
4: Moda ikonudur. Ben milli takımımıza devam ettiriyorum. Kıyaslıyorum onu.
3: Uruguay tişörtüyle de gelmeni bekliyorum. Böyle her gündem olan Uruguay takımın tişörtüyle gelsen çok güzel olurdu.
4: Bence de olabilir.
3: Mesela bugün Güney Afrika.
4: Bugün Kanada niyetine bunu giyeyim dedim bari. Kırmızı beyaz hani.
2: Biz Güney Afrikalıyız.
4: Güney Afrikalıyız.
2: Ezilen.

0: Her zaman izle, her zaman underdogçuyuz biz.
1: Underdog.
0: Her zaman sürpriz peşindeyiz.
1: Sürpriz peşindeyiz. Evet, dün oynanan maçları da konuşacağız ama önce kupada bugün gazetemize bir göz atalım sevgili izleyiciler. Neler yansımış bu hafta bugünkü gazetemize. Evet, Messi bildiğimiz gibi rekorlara doymuyor. İlk 11 çıkmadı, dinlendi, 60'ta girdi. Yine güzel bir gol attı, güzel bir frikik attı. Tabii ki kalecinin büyük hatası var ama Messi yine de atmayı başardı. İngiltere ilk kere gol atmayı başaramadı Panama'ya. İkinci yarıda buldu iki golle. Panama'yı yendi ama son saniyelerde şu iptal olan milimetrik gitti orada biraz. Panama tarihi açısından önemli bir gol olacaktı. Evet. Gol atmadan en azından kapatmamış olacaklardı. Az önce Can'la Doruk'un dediği gibi artık hatanın telafisi yok. Son 32 turu başlıyor. Güney Afrika Kanada maçıyla bugün başlayacak. Kanada bu arada özür dilemişti taraftarlarından, vatandaşlarından. Sizi lider bitiremediğimiz için deplasmana gitmek zorunda kalacağız. Lider bitirseler de evlerinde oynayacaklardı. Portekiz zor yolu seçti. Kolombiya'yı yenemediler. Son saniye hatta yeniliyorlardı. Milimetrik bir offside'la o pozisyona gitti. 0-0 berabere bitince ikinci sırada tamamladılar ve turnuva ağacında, turnuva yolunda bayağı zorlu bir güzergaha giriş yaptılar. Onunla belirtelim ve Messi ile başlayalım. Ürdün karşısında 3-1 kazanan Arjantin. 2-1 olduktan sonra Messi girdi, golünü attı. Can Öndüygü neler söylersin?
2: Abi kalecinin büyük hatası var dedin. Evet, yani kalecinin hatası tabii ki barajın olmadığı yerden yemek ama şimdi evet, atan Messi olunca bir kumar oynamak zorundasınız. Arjantin de bunu çalışmış bu arada. Lo Celso'nun golünde işte Emiliano Martinez'in şeyini gösterdiler. Ayarlayışını. Evet. Yani kalecinin görüşünü tamamen kapatırsanız

0: golünü attı. Canan Duygu neler söylersin?
1: Abi kalecinin büyük hatası var dedin. Evet yani kalecinin hatası tabii ki barajın olmadığı yerden yemek ama şimdi evet. Atan Messi olunca bir kumar oynamak zorundasınız. Arjantin'de bunu çalışmış bu arada. Lo Celso'nun golünde işte Emiliano Martinez'in şeyini gösterdiler. Ayarlayışını. Evet. Yani kalecinin görüşünü tamamen kapatırsanız kaleci bir kumar oynamak zorunda ve vuran kişi Messi ise de yani bu kumarı oynamak çok mantıksız değil. Barajın kapattığı yere gitti. Yani bir maçta boş geçiyorsunuz illaki. Üst üste 7 Dünya Kupası gibi bir de 4 yıl süren bir rekor bu. Dolayısıyla bunun kırıldığını göremeyebiliriz hayatımızda. Bakalım.
0: Bir de şey de var, rota itibariyle 8-9'da olma ihtimali de yüksek sanki böyle.
1: Evet.
0: Eğer bu güzergah devam ederse. Doruk, iyi oynadı Ürdün Arjantin'e karşı.
2: Maçı izlemedim abi. Ama Ürdün Arjantin maçını anlamı olmayan hiç iki maç vardı, birini izlemedim. Yalan olmasın. Yani Ürdün'ü de tebrik ederiz iyi oynadıysa ama yani Ürdün'ü de takip etmeyeceğim bu kupada artık.
0: Arjantin 3-1 ve Messi.
2: İlk iki maçını izledim Ürdün'ün hani o yüzden yanlış anlamasın.
0: Evlerden
2: olarak
0: dedim bir daha.
2: Hiçbir, iki takımın da bir şey yoktu o yüzden izlemedim yani evet. Yoksa kaçırdığımız maç yok. Ben kaleciyi hatalı buluyorum ama esas ilk golle çok hatalı buluyorum. Evet, Lo Celso'nun evet. Golünde
0: bu iyice sıkandı.
2: Yani barajı kurup tersinde kalıp tam top ayaktan çıkarken baraj tarafına giderek Lo Celso'nun zaten vurması öngörülen yere bir davetiye çıkartıyor kaleci ve yani özellikle işte Cape Verde de bu oldu, Haiti de bu oldu, Ghana da bu oldu. Yani düşük profilli takımların kalecileri bu kadar yükselirken Ürdün kalecisi bu açıdan sınıfta kaldı. Messi de meslek hayatımdaki en zorlu günleri yaşatıyor bana. Çünkü yani Messi gibi böyle hani zaten konuşmanın, yeni bir şey söylemenin, tekrara düşmemenin zor olduğu bir oyuncu hakkında iki güne bir soru sorulunca cidden kelime dağarcığım yani zorlanıyor. Bu 7 golü şöyle bir şey açabilirim sadece. Yani bıraktığı yer çok ekstra yani. Messi bir önceki kupanın son 4 maçı tamamen knockout. Eleme maçları tamamen işte hani hatanın telafisi yok, goy goy yaptık. Öyle maçlarda bu seriyi başlattı.
0: Aynen, evet,
2: belki bu 3 maç görece kolay maçlardı. Burada atması çok daha normal. Ama önceki Katar'daki son 4 maçta atarak o seriyi buraya taşıması çok ekstra. Cana evet. Katılırım. Bu rekor şu anki haliyle bile kırılması çok güç bir rekorken Arjantin'in yarı finale kadar ki yolunu düşünürsek pekala 9 gole belki çift taneye çıkabilir.
0: Evet, gerçekten enteresan bir Messi rekor serisi olacak gibi gözüküyor. Arjantin turnuva yolunda son 32'de şimdi Yeşilburnu Adası'nda oynayacaklar biliyorsunuz. Ardından da Avustralya ya da Mısır'la oynayacaklar son 16'da. Çeyrek finaldeki rakipler arasında İsviçre, Kolombiya, Cezayir, Gana var. Rota bu şekilde favorilerin kazandığı bir güzergahta devam ederse yarı finalde Brezilya ya da İngiltere, finalde de Almanya, Fransa, Portekiz ya da İspanya gelme ihtimali yüksek.
1: Ya çeyrek finale kadar çok açık. Çeyrek finalde Kolombiya ya da İsviçre bekleriz herhalde. Kolombiya gelirse şaşırmayız. Oradan sonra artık ciddi maçlar başlıyor Arjantin için. Yani yarı final zaten kolay bir Dünya Kupası yarı finali çok mümkün değil ama bilmiyorum. Yani Arjantin-Fransa rövanşı yorumları okudum. Hakikaten mantıklı gözüküyor. Diğer tarafta da çünkü Fransa çok sivriliyor. Bence Almanya, Portekiz, İspanya'dan çok öndeler şu anki futbollarıyla. Arjantin-Fransa rövanş yakışır ya tarihin en iyi maçının.
0: Üst üste değil mi ki?
1: Sonra. Evet isteriz.
0: Acayip olur gerçekten.
2: Ben Cezayir'in İsviçre'ye yeneceğini düşünüyorum.
0: Cezayir'in İsviçre'ye yeneceğini.
2: Ya İsviçre'nin zaten hiçbir büyük kupada bir çeyrek finali yok yani. İsviçre düzenli olarak grupla kupalara gelen, bu konuda çok başarılı olan ama ya gruplarda yenen ya da son 16'da veda eden bir ülke. Çok kat at vermiyorlar. Ben dün Cezayir'ine beğendim yani ön attı. Bu sene Afrika takımları kaliteli takımlar bu kupada yani Fas, Cezayir, Mısır bunlar topla ilişkisi yüksek takımlar.
0: 10 takımdan 9'u galiba yanlış görmezsem tur atladı. Sadece Tunus yok.
2: Ya Tunus zaten en kötüsüydü.
0: Evet.
2: Yani Gana'da var.
0: 9'un geçmesi önemli.
2: Ya mesela Cezayir şey bir Afrika takımı değil. Fil dişi Senegal gibi bir Afrika takımı değil. Yani geçişten beslenen bir takım değil. Mısır da bence öyle. Fas zaten çok en tekniği Fas açık ara. Bunu görüyorsunuz.
1: Son günleri.
2: Son günleri. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ben kendiyle barış.

0: bir insanım.
1: Yani, şüphesiz.
0: Herkesin bu hayatta hataları olabilir. Önemli olan bu hataları kabul etmektir. Yanıldığında yanıldım demektir.
1: Israrcı olmamaktır.
0: Israrcı olmamaktır. Ben Hollanda'nın başarısı olacağını düşünüyordum. Hollanda beni yanılttı. Canön Duygu haklı çıktı. Canön Duygu her konuda benden daha yetkilidir. Futbol olursa Canön Duygu'yu arayın. Telefon numarasını veriyorum. Kuman Hoca, yani bence grup aşamasının en...
1: Beklenmeyen performans diyebilir miyiz?
0: Yani? Abi diyebiliriz çünkü Kuman bence yani çok bitkelli bir hoca.
1: Evet, o yüzden diyorum ben. Hep azap çektiğiniz zamanlar daha çoktur hatta.
0: Bak belki. Açılış maçında 2 gol atmış bir oyuncuyu kimse kesemez. Adam kesti. Bak kimse Sanırım. Kimse bunu kesmeye cesaret edemez. Kesti, karşılığını aldı ve sonra tak tak tak.
1: Gerçekten enteresan gitti. Şimdi de Hollanda Fas oynayacak. Yani parantez açmış olduk orada.
0: Çok sorun maç.
1: Can bugün pandomim ve nefes hareketleriyle bizimle katılıyor bize. Hareketler
2: ya.
1: Yapıyor.
2: Ya dur bakalım şimdi büyük belki de yani
1: orada... Birazdan geleceğiz turnuva ağacına orada.
2: Orada biraz.
1: Orada içinizi dökersiniz.
2: Orada biraz gireriz birbirimize.
1: Evet, bir başka dev takım. Biraz yenişi çıkışlı gibi oldu ama ilk yarıda herkes, ben de öyle bekleyenlerden biriydim. Panama'nın fişini çekerler diyordum ama ilk yarı hiç öyle olmadı. Pozisyon bile zor buldular diyebiliriz ama ikinci yarıda Bellingham'ın bir dokunuşu maçın seyrini değiştirdi.
2: Ya tabii Dünya Kupaları böyle genel olarak iki fazlı turnuvalar. İngiltere zaten yıllardır Southgate döneminde de bu dönemde de yaratıcılık, hücumda akıcılık sorunu çeken bir takım. Dolayısıyla 11 kişi kapanan işte Ghana karşısında da Panama karşısında da öyle çok rahat skor üretebilecek durumda değiller. Özellikle Palmer ve Foden'ı kadroya almadıktan sonra Tuchel. Burada zaten zorlanacakları açıktı. Fakat bu turları geçtikten sonra eğer bir kaza yaşamazlarsa çeyrek final, yarı final, final kısmında da bu takımın yenilmesi yine çok zor olacak. Yani bu kadar kapanan rakiplere karşı oynamayacaklar. Daha kaliteli Doğru. rakiplere karşı oynayacaklar. Ama bu kadar üretmeleri gereken maçlar oynamayacaklar zaten. 11 kişi bekleyen, disiplinli kapanan, böyle blok halinde hareket eden rakiplerden uzaklaşmış olacaklar. Dolayısıyla grup aşaması performansı bir hayal kırıklığı olsa da İngiltere'nin, işte Demokratik Kongo'yu son 32'de geçip son 16'da ev sahibi Meksika ya da Ekvador'u yenerlerse sonrasında başka bir şey başlıyor. Yani 3 maç birbirine aşağı yukarı denk takımlar ve yakalayan o fırsatı, zaten az sayıda çıkacak fırsatı atan takım bir anda tur atlamış oluyor. Tuchel de şu formattın dünyada en yetkin hocalarından biri. Ancelotti'yi sayıyoruz. Tuchel'i de saymalıyız. Yani Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni alırken yaptıkları evet. ortada. Dolayısıyla çok iyi değiller, çok iyi gözükmüyorlar, çok yaratıcı gözükmüyorlar ama bundan sonra zaten çok yaratıcılığa ihtiyaç duyacaklar mı? Burası tartışılır. Dolayısıyla bir soru işareti koyuyorum ben İngiltere'ye.
1: Doruk Keskin, İngiltere ikinci yarıda açıldı. Kane'in büyüsü bozulmuş, golünü attı.
2: Bozdu zaten kral. Söyledi bozdu.
1: Kanalılar da zaten büyüyü bozarak göndermişler Kane'i. Bu arada yayınımız hem eSport YouTube kanalında hem de Radyo Spor'da şu an sizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Onu da hatırlatmış olayım. Sorularınızı da yine önceki programlarımız gibi bekliyoruz.
2: Gözükmüyorlar, çok yaratıcı gözükmüyorlar ama bundan sonra zaten çok yaratıcılığa ihtiyaç duyacaklar mı? Burası tartışılır. Dolayısıyla bir soru işareti koyuyorum ben İngiltere'ye.
1: Doruk Keskin, İngiltere ikinci yarıda açıldı. Kane'in büyüsü bozulmuş, golünü attı.
2: Bozdu zaten kral. Söyledi bozdu.
1: Kanalılar da zaten büyüyü bozarak göndermişler Kane'i. Bu arada yayınımız hem eSport YouTube kanalında hem de Radyo Spor'da şu an sizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Onu da hatırlatmış olayım. Sorularınızı da yine önceki programlarımız gibi bekliyoruz.
2: Gözükmüyorlar, çok yaratıcı gözükmüyorlar ama bundan sonra zaten çok yaratıcılığa ihtiyaç duyacaklar mı? Burası tartışılır. Dolayısıyla bir soru işareti koyuyorum ben İngiltere'ye.
1: Doruk Keskin, İngiltere ikinci yarıda açıldı. Kane'in büyüsü bozulmuş, golünü attı.
2: Bozdu zaten kral. Söyledi bozdu.
1: Kanalılar da zaten büyüyü bozarak göndermişler Kane'i. Bu arada yayınımız hem eSport YouTube kanalında hem de Radyo Spor'da şu an sizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Onu da hatırlatmış olayım. Sorularınızı da yine önceki programlarımız gibi bekliyoruz.
0: Yani ben biraz kendi lehine çevirebilen bir oyuncu. Dün de Panama beklediğimiz gibi, zaten dün de konuştuk yani böyle bir oyun oynamalarını bekledim. Evet. Çok reaktif oynamadılar ki niye oynasınlar bu kupaya zaten 40 yılda bir geliyorlar. Yani biraz düşük kaldı bence İngilizlerin üretimi. Şimdi Kongo serisinde de, Kongo maçında da muhtemelen böyle olacak. Ondan sonra yani Tuchel artık kendisinin üzerine gelmek isteyen takımları bekliyor. Böyle bir kadro.

0: Brezilya Japonya galibinden ikisi de bence bunu yapmayacak İngiltere'ye. Eğer iş oraya giderse.
1: Yapmayacak diyorsun.
0: Yapmayacak yani. Evet. Ancelotti zaten oynattığı oyunla gayet pragmatik yaklaştı. Japonlar da toptan ne kadar kaçarlarsa o kadar etkililer. Bu açıdan bilmiyorum kendilerini nasıl üst tura atacaklar. Mesela Meksika, Ekvador. Ekvador da iyi bir savunma takımı. Oralarda sorun yaşayabilirler. İzlemeyen varsa Kongo'nun kaleci antrenörünün sevincini Twitter'dan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok Dünya Kupası'na renk katan anlardan biriydi Kongo kaldıktan sonra. Bayılıyoruz ya böyle özellikle Afrika takımları buraya geliyor böyle keyfin dibine vuruyor. Yani nasıl eğlenmeleri gerektiğini gösteriyorlar. Panama'yı da tebrik ederim. Ben vallahi Gana'ya geçerler diyordum. Üçüncü olurlar diyordum. Olamadılar ama 3 maçta da.
1: Bence 3 maçta iyi oynadılar.
0: Çatır
1: yani,
0: çatır oynadı. Atsınlar atmasınlar.
1: İyi mücadele ettiler ya.
2: Ama Gana'nın Queiroz'la zaten bu kadar değerli toplu çıkacağını çok kimse tahmin etmiyordu. Yani Queiroz hoca bir Dünya Kupası uzmanı. Ve Gana'ya da yani Nisan'da göreve geliyor. 2 ay önce.
1: Evet.
2: Ve böyle krizdeki bir atmosferi yine en iyi bildiği böyle o savunma şekliyle çok sağlam bir noktaya taşımış. Yani Gana'yı kapasitesi ölçüsünde ben çok beğendim.
0: Bütün hücum istatistiklerine sonuncular. Yani bence böyle bir takıma da ihtiyaç vardı. Yani o işte Harambolu Gana kapattı Gana. O şeyi. Her türde oynayan takım var. Farklı farklı formasyonlar da var. Zaten bu kupanın bu kadar takımlı olmasının, keyifli olmasının sebebi bu. Gana'da işte Bordalas Hoca rolünü, o boşluğu kapattı.
2: İngiltere'yi yenmelilerdi hakem penaltıyı verse.
0: Kesinlikle.
2: Yani çok net fena adam atlıyor bacağını.
1: Hem penaltı hem belki Bellingham da atsa 11-10'da da işler değişecek. Evet, yani evet. Bir sürü faktör var orada.
0: Evet ama mesela Panama'yı da yenmeleri büyük şans. Yani Panama'da Gana'yı elinden kaçırdı açılış maçında.
1: Ama son saniye gol müydü?
0: Son saniye
1: değil mi? Evet.
0: Mesela Hırvatlar da bir duran top, bir ceza sahası dışında ekstra bir şutla evet Gana'yı açıldı. Yani Gana'yı açmak çok zor. Ama Kolombiya yani, Kolombiya'ya mest oldum şu 3 maçta. Hele dün Portekiz'i rencide ettiler gerçekten. Bakalım Kolombiya o hızlı akıcı hücum hattıyla, bekleriyle bu Gana duvarını aşabilecek mi?
1: Evet, Kolombiya'yı açmışken bahsini geçelim. Kolombiya teknik direktörü Davinson Sanchez'e pedikür öneriyorum dedi golünün iptali için. Maç sonu açıklamada gülerek söyledi bunu. Yani artık buna söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Ben de direkt yazdım. Bizim arkadaşlarımız ne yazık ki sizin tarafınızda değil. Arsene Wenger yöntemi olsaydı bu gol geçerli olacaktı dedim.
0: Dün daha bu konuyu
2: o zaman da topuk tıraşı önerecekler abi. Bir şey fark etmeyecek. Yani.
1: Ama şey güzel esprili toplantılardan biri oldu. Basın toplantılarından biri oldu bu arada.
0: Tabii yani aynı şey İran'ın başına milimetrik geldi. Gerçekten. Kimse gülmüyor orada. Yani. Tura geçtiğinde sorun yok. Şu Cezayir Avusturya maçını artık konuşalım. Yani.
1: Kolombiya Portekiz vedalaşalım mı hemen
0: diyorsunuz? Yok doğru pardon.
1: Kolombiya Portekiz'le hemen vedalaşmayalım.
0: Vedalaşmayalım.
2: Evet.
1: Yani, güzel yani Kolombiya'nın iyi futbolunu dövelim biraz da Portekiz'i değerlendirelim.
2: Ya Portekiz'de sıkıntılar var. Bu sıkıntıların teknik olarak neyden kaynaklandığını tam çözebilmiş değilim. yani bakınca...
0: Ekranların açılmasını bekliyorum.
1: Sportif direktör gibi konuştu Portekiz'in.
2: Hayır abi bakıyorsun şundan yani Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes,
0: Mendes.
1: Daha kim olsun
2: Mendes,

0: Bunların teknik olarak neyden kaynaklandığını tam çözebilmiş değilim. yani bakınca...
1: Ekranların açılmasını bekliyor.
2: Sportif direktör gibi konuştu Portekiz'in.
0: Hayır abi bakıyorsun şundan yani. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes.
1: Mendes.
2: Daha kim olsun diyorsun.
0: Nuno Mendes, Stoperler taş gibi. Hani tamam,
1: kaleci Ronald, çok iyi.
0: Evet yani...
1: Mutasyondaki hiçbir oyuncu... İyi durumda gelmedi kupaya.
2: Genel itibariyle.
1: Abi işte.
2: Yani ama genel falan. Form.
1: Yani teori

0: tamam da pratik sallanıyor yani. Pratikle uymadın. Aynen işte Felix, Arap Ligi'nde oynayan Felix. Trincao oynayan Trincao. Yani Leao zaten çok zor sabretmek. Cidden bir hoca olarak. Kolay değil yani Leao'nun kaprisi vesaire. Yani uğraşıyor ediyor yok, da konuşuyor.
1: Çekilecek dert değil ya.
0: Bak hangi Pedro Neto.
2: Neto işte yani. Biraz böyle hani sanki ya, hız katar, sürat katar.
0: Ya, en iyisinin Neto olduğu yer gibi. Bence sıkıntı ya zaten şu an.
1: Konsesao beni delirtti abi şey maçında.
2: Hırvatistan karşısında maçında. Aslında iki takım da çok beklenen oyunu oynamadı. Şimdi öyle oynamayan iki takımın maçı gibi olacak Portekiz'in.
0: Allah bence Hırvatlar eleyecek Portekiz'i ya. Hırvatlar tam Hırvatların böyle Portekiz'e çünkü düşük tempoya adapte olabilen bir takım. Uyutup Hırvatların uzatma, penaltı, Livakovic falan. Yani çünkü bak Hırvatlar ufak ufak tempo yapmaya başlayacaklar gibi. Yani kolay değil, Gana'yı yenmeleri kolay iş değil. Öyle böyle Gana'yı yendiler yani. Tabii. Çok zor şu an Gana'yı yenmek.
2: Katılıyorum kesinlikle. Evet, gecenin mi, sabahın mı maçı diyeyim? Cezayir-Avusturya 3-3. Ya yani şimdi, son anlar Cezayir-İspanya'ydı, sonra değişti.
0: Cezayir gol atıp üzülüyor, bu nasıl bir format oldu ya?
1: Evet, yani en iyi 3. işin içine girdiğinde ve 8 güne yayıldığında insanların çok vakti oluyor belli şeyleri düşünmek için. Paraguay-Avustralya maçı bence asıl kesinlikle. Orada soru işareti. Kesinlikle. Yani evet. Gitmezsin, bir yandan oyunculara da kızamıyorum. Tabii 4 canım. Puan ikinizi de çıkaracaksa yani saldırmazsınız. Bu konuşulmuş da olabilir iki takım kampı arasında önceden bir şekilde. Ama yani Doruk'a şurada katılmıyorum. Ralf Rangnick de bunu demiş. Yani biz böyle bir şey yapacak olsak niye bitime 2 dakika kala gol olsun bu maçta diye. Bence bu maçta
0: oynandı. Cezayir bozdu orada planı. Ha. Yani Mahrez, zaten Mahrez gol atıyor sonra birileri gidiyor evet, falan. Mahrez üzülüyor.
1: Baba İspanya'yla oynuyoruz.
0: Hayır, bu nasıl bir şey? Dünya Kupası gol atmışsın. Evet.
1: Ya Avusturya eleniyor mesela son tabii. Saniye tabii, girilirken.
2: 3-2'de yani şuradaki senaryo Mısır maçında yani İran'ın iptal edilen milimetrik golleri falan yani bunlar hiçbir şey demiyorum da Mısır maçında penaltı kaçırdın. 90+3'te gol offside'den iptal edildi. 90+7'de şutları direkten döndü. 90+8'de karşı karşıya pozisyonu golle çeviremediler. Cezayir-Avusturya maçında da berabere bitmemesi gerekirken 90+6'da 3-2 oldu ve son anlar 3-3.
0: İran'ın çilesi de cidden yani kupa bitti, İran'ın çilesi bitti.
2: Sağ içi sağ dışı çileleri bitmedi gerçekten inanılır gibi değil.
0: Ben Kalajdzic için gol atmasına çok sevindim. Çok sevdiğim bir oyuncuydu Saša Kalajdzic. Büyük sakatlık yaşadı. Hiç sonra hatta Süper Lig'e gelmesini falan beklemiştim. Öyle bir düşüştü Wolverhampton'dan, Premier Lig'den. Çağırmaz yani nasıl çağırdı onu bile anlamadım hoca. Ama dün ipten aldı takımı. Bir maç daha oynayacaklar işte.
1: İran'a üzüldük. Çok haksızlık yaşadılar. Amerika Birleşik Devletleri tarafından büyük haksızlıklara uğratıldılar. Hem savaşta hem Dünya Kupası'nda. Ama böyle işte Galler maçında da son saniye atmışlardı ya.
2: Evet.
1: Yani böyle bir dengeleniyor işte birçok şey. Futbolda.
0: Karma diyorsun.
1: Olmadı. Ne yapalım?
2: Ama turnuvanın hani başladığı günden bu zamana ilginç maçlarından biri oldu. İlk 5'e girer herhalde diye düşünüyorum.
1: Avusturya acaba?
2: Cezayir Avusturya'ya girer herhalde.
0: Tabii. Güzel maç oldu ya. Güzel maç oldu. Bir de şeyi de gördük abi. Turnuvadan önce işte 3 puan eksi 2 averaj çıkartıyor falan.
1: Aynen onlar hep yalan oldu.
2: Yalan oldu.
0: Yani 4 puan da yani bundan sonraki bir Dünya Kupası 4 puan alamayan bir takım işte gidebilir. Hadi 2 olsun.
1: Bir de hesaplamışlar %99 yazıyorlar mesela 3 puan artı 2 averaj. Ya abi değil demek ki yani.
0: Atletik yazınca
1: 100 bin simülasyon yaptırdık. İşte bu çıkıyor falan. Çıkamadı hiç.
2: Çıkamadı. Senegal 5 atmasa demek ki evet. Senegal'de.
1: 3+2 çıktı değil mi? 3 puan artı 2 averaj.
2: 3 puan artı 2 averaj çıktı.
0: Yok ya 3 puan 0 çıktı.
1: Ha 3 puan 0 averaj çıktı.
0: Bir 3 puanlı takım 0 averaj çıktı. O da Senegal çok ekstra goller attı abi ikinci yarı şeye. Irak'a.
2: Sıfırla kim çıkmıştı?
0: Senegal çıktı. Ha, Başka 3 puanla çıkan yok. İlk yarı 0 üretim Senegal'den bir duran top golü. İkinci yarı Papke'ye girdikten sonra 2 tane bombaladı. İlman Endiaye bir tane yine güzel gol. Yani 3 tane ekstra gol attılar. Birini atamasalar o gollerin yine giren gidiyor. 0 averajda. Gol farkıyla tamam. Çıktılar 3 yani.
2: 3 puan alıp artı 2 olduğu için Senegal çıktı. 3 puan alan başka takım
0: 0 averaj. Yok. Herkes 0 averaj. Senegal 3 puan 6 gol attı 6 gol yedi. İran 3 puan 3 gol attı 3 gol yedi. Artı golden dolayı artı çıktı. Averaj da değil.
2: Tamam okey şimdi oldu. Bu arada Alican Karabıyık Adana'dan diyor ki Portekiz 2002 Dünya Kupası'nı almış gibi oynuyor sanki bu Dünya Kupası'na ihtiyacımız yok. Son şampiyon biziz havasında evet, oynuyoruz gibi.
1: Bir böyle yani doymuşluk mu, yorgunluk mu?
0: Doğru bir benzetme ama ya. Gerçekten son şampiyon edasında bir tempoları var bence de.
2: Selam ve sevgilerini 70 Adana'dan.

0: Sizlere.
1: Selamlar.
0: Evet, İran gerçekten İran için talihsiz bir turnuva oldu. Bu arada gol kralı yarışı da ilginç gidiyor.
2: Aynen, ben Mbappe gaza basacak diyorum. Bu rekor iki kere kırılır demiştim, Klose rekoru. Mbappe'nin de Messi'yi geçmesini bekliyorum ama bakalım. Çok şey bekledim.
3: Yok, çok mantıklı.
2: Çok olmadı.
3: Çok mantıklı ama bu beklentin. Çünkü artık favoriler, yani özellikle bu takımlar hemen her maçı zaten rakipleri alanda, dar alanlarda oynuyor. Fransa'nın da elinde diğer ülkelere göre en fazla anahtar, en fazla çilingir Fransa'da var. Mbappe'ye Messi'den, Ronaldo'dan, Harry Kane'den çok daha fazla pozisyon hazırlayacaklar. Zaten Harry Kane kendi hazırlıyor pozisyonu. Onu
0: aynen pozisyon öyle. Kendi dönüp gelip hazırlıyor. Messi 1.90, Mbappe 3.75, Dembele 13, Vinicius Junior 15, Harry Kane 17. Ne gidiyor oranlar?
2: Burada Vinicius'u denerdim bu oranlardan.
3: Ya, bence de böyle. Ağzından aldı.
2: Değil mi? Aldı. Hani çıldırır, atar, yarı final, evet. Final.
3: Abi kimse hakkını vermiyor Vinicius'un. Şu grup aşamasında en iyi toplardan birini oynadı. Bir kişi Vinicius'u konuşmuyor.
2: Ya Vinicius'un genel olarak da hakkı verilmiyor.
3: Evet,
0: itici bir ligde de aynı şey değil mi?
2: Şey olduğu için personası biraz. Evet. Ya yani herkesle kavga eder, takışır falan. Yoksa Vinicius yani inanılmaz bir futbolcu.
3: Ama bu kupada bir böyle zıp çıktık bir durumu yok.
2: Evet evet, ya tabii ki olgunlaşıyordur. Kaç yani genç tabii. İnsanlar canım, biz de neler yapıyorduk 10 yıl önce düşün.
3: Tabii çok haklısın, düşünmek istemiyorum.
2: Vallahi ben aklıma yani ama rezillik.
0: Evet sevgili izleyiciler.
3: Burada kimi denerdin?
0: Son 32.
3: Hollanda dener misin 15'ten?
2: Yok abi, şampiyonluk değil. Bir yerde gidecekler penaltılarla falan da. Abi Fransa diyorum. Fransa, İngiltere denerim.
3: Böyle Brezilya bir... denemez misin?
2: Denerim.
3: Bence Brezilya, İngiltere.
2: Brezilya denerim.
0: Brezilya 13, evet. İngiltere 7.
3: Bence Brezilya, İngiltere ya. Ben Kolombiya denemek istiyorum ya. Kolombiya, Arjantin çeyrek finalinde yani Kolombiya'nın safında
2: benim
3: olacağım.
2: Benim çok sürpriz bir tahminim var. Şeydeki turnuva başındaki tahminlerle de bağlantılı. Avusturya, İspanya'yı şöyle bir elemez mi ya belki?
3: Yok ya, hiç itibar.
2: Yalandan, salaktan.
3: Benim sürprizlerimden biri o. Bilmiyorum. Yani beklediğim turlardan biri o değil ya.
0: Benim sürpriz kurtardı dün Gana'yı yenerek.
2: Kimdi?
0: Hırvatistan gider diyordum. Hani çıkamaz diyordum. Ama Gana'yı yenip başardılar.
3: Evet, beraberlikle de çıkıyorlardı galiba zaten. 4 oluyorlar.
0: Evet, 4 oluyorlar.
2: Bilmiyorum ki yani İspanya çok şey gözüküyor ya.
3: Ama onlar da gol yemiyorlar ya.
2: Doğru.
3: Ya, iyi savunma yapıyorlar. Bir de Avusturya'nın da pek canı yok ya. İki farklı anlamda kullandığım cümle için.
0: Dünya Kupası'nda 18. gün son 32 heyecanı başlıyor. Güney Afrika Kanada ile oynayacak ama bakalım Can'la Doruk turnuva ağacında kimleri nereye taşıyacaklar? Sevgili izleyiciler, şimdi turnuva ağacımız geliyor. Turnuva ağacı üzerinden finale doğru uzanacağız.
2: Haydi bakalım.
0: Evet, Can Öndüğü, Doruk Yeskin, Almanya, Paraguay.
2: Almanya, burada şova gerek yok.
0: Almanya'yı taşıyalım.
3: Katılıyorum.
2: Fransa.
0: Fransa, İsveç.
2: Kanada.
0: Güney Afrika, Kanada.
3: Yani gerçekten harika bir parti.
0: Çok tık tık tık gidiyorsunuz.
2: Doruk da kabul etti, özür diledi.
0: Bence Güney Afrika'nın ilk maçtan sonra şu hale gelmesi de başarı
2: tutmak lazım. Evet, evet. Güney Afrika, tabii canım, Hugo Broos Baba'ya saygılar.
0: Kırmızılar uçuştu. Futbol adına bir şey sergilemediler ama tur atlamaya başardılar.
3: Ama yine bir ev sahibi atmosferine dağılabilirler. Yani
2: evet,
3: tabii.
2: Evet,
3: Meksika
2: yani
3: gibi olmaz Kanada da.
2: Buraya
3: evet.
2: Kadar gibi. Hollanda, Fas, o zaman Hollanda diyoruz.
3: Diyelim. Tabii ki Can, şimdi artık senin yani dedikten sonra.
2: Bu arada kesinlikle şey demiyorum, Hollanda geçti, o eledi falan. Evet. Ama favori görünmesi mutlu ediyor. Ne yalan söyleyeyim.
3: Hakkındır.
2: Portekiz, Hırvatistan.
3: Penaltılara gider diyorum.
2: Tamam, hadi sen seç buradan.
3: Hırvatistan sürpriz yapalım mı?
2: Yapalım. Bir sürpriz
0: Hırvatistan olsun. Portekiz'e eve gönderdi. Ronaldo'nun İspanya. Dünya Kupası kariyeri sona erdi.
2: Burada bir yıldız koyuyorum İspanya'ya.
0: İspanya, Avusturya,
2: yani kolay
0: İspanya
2: olmayacak neler. Gibi geliyor. AB'de.
0: AB'de post versek?
3: Ben Senegal'ciyim.
2: Abi Senegal'de ya. Yani Senegal'i de biliyorum beğenmiyorsun. Ben de çok beğenmiyorum. Ama Belçika'da da yani keyifsiz ya. Keyifsizler ya. Yani bitsin de giden doku diyor ki şu çocuğun gideyim kulağına ismini söyleyeyim diyor yani. Başka bir derdi yok kimsenin.
3: Gider miydin ilk çocuğun doğumu Dünya Kupası'nda olsa?
2: Ya, değil giderim mi? Tabii.
3: Tartışmaya kapalı
2: abi,
3: yani.
2: Tabii ki ya.
0: Bizim kimin oldu öyle biliyor musun? Söylemiş ki ben yayınlardan biri. Bahattin Duran'ın oldu. 2014 Dünya Kupası'nda. Brezilya'dayken burada çocuğu doğmuştu.
2: Gidemedi değil mi?
0: Gidemedi.
2: Tabii. Hakemlik farklı
3: evet,
2: abi. Hakemlik oyunculuk yani orada görevde.
0: İkamesi var onun.
3: Evet. Gerçi orada dördüncü hakem var aslında yani şey yaptı.
0: Ama ekip üç kişi gidiyorsun ya. Türkiye'den dört kişi gitmiyorsun ekip. Hmm. Hakem mi iki yardımcı gidiyorsa oradan birini verebilirler tabii de ama oradan gel geri dön o da azap. Gerçi aynısı Doku için de geçerli. Yani
3: Doku zaten var. Kupa Fransa'da oynansa lafı mı olacaktı?
2: Tabii.
3: Trene gidip bir çekti.
0: Ceko gol atar mı gitmeden güzel. Amerika'ya elenmeden önce? Ceko golle uğurlar mı?
2: Bilmiyorum ya.
3: Ben Bosna'nın gol atma ihtimalini zayıf görüyorum. Evet. Ya. Hani ABD. Biraz rasyonel konuşursak evet. ABD çok baskın.
2: Yani Çakı gibi abi.
3: Çok kağıt üzerinde en baskın tur gibi gözüküyor ABD. İşte şey saymıyorum tabii. Arjantin, Yeşilburun Adaları'nı.
0: Belçika'da Senegal'e elendikten sonra yeni jenerasyon yapımı için tekrar başlayacak.
2: Yani yarı finalleri var Dünya Kupası ya. Umtiti'nin kafa golü.
0: Tabii canım
2: yani.
0: Tabii ki.
2: O da dengede bir maçtı.
0: Tabii ki. Ve Brezilya, Japonya. Burada ayırmak zor olacak biraz.
3: Brezilya ya. Valla kim elense üzüleceğim ben.
0: Ben de onun için dedim zaten.
3: Ama.
0: Onun için dedim.
3: Abi bu da çok iyi eşleşme.
2: Abi burada fil dişi yapalım.
0: Fil dişi Norveç.
3: Yapalım mı?
2: Yapalım fil dişi. İşte
3: haklı sebeplerimiz de olabilir yani.
0: 10 kişi dinlendiler Norveç diyorum ben.
3: Valla bana mantığı Meksika, Ekvador'da Ekvador eler diyor ya.
2: Olabilir.
0: Ben de Ekvador diyorum.
2: Olabilir.
3: Ekvador çok gol yiyor.
2: Dean abi. Şey,
3: zor gol yiyor.
2: Dean abi.
0: Meksika, Ekvador nerede oynuyor? Meksika'da mı acaba?
2: Bakıyorum. Bunlara bakmak için deminden beri.
0: Çünkü Kanada içerideydi eğer lider çıksaydı. Aa, o yüzden.
2: Bu mücadele.
3: Meksika. Oynamıyorsa saçmalık.
2: Meksika'da. Yani.
0: Meksika'da mı?
2: Başkentte.
3: Bana kalırsa Kanada bütün maçlarını evinde oynamalı. İsterse üçüncü çıksın. Ev sahibi abi. Ev sahibi, niye gidip başka yerde oynuyor? Ne kadar garip şeyler oluyor bu turnuvada ya.
2: İngiltere.
0: İngiltere, Demokratik Kongo.
2: Arjantin. Büyücü Arjantin. Demiş, Yeşilburun eleyecek demiş Büyücü Reis.
3: Ya Büyücü Reis kanalı. Şey kovalıyor,
0: Instagram takipçisi kovalıyor.
2: O artık evet. Türk astrologları.
0: Avustralya, Mısır.
3: Mısır ya.
2: Mısır.
0: Vallahi
2: Mısır.
0: Emin olamıyorum ben. Yok ya. İran karşısındaki oyunu gördükten sonra.
3: Mısır ya.
2: Kolombiya.
0: İsviçre, Cezayir.
2: Doruk demişti burada İsviçre.
3: Ben Cezayirciyim, sen İsviçre.
2: Ha sen Cezayirci.
0: Cezayir.
3: Tamam tamam
0: Cezayir.
3: Biz bekliyorum burada ya.
2: Cezayir al. Şimdi
0: Beşiktaş'ta oyuncu
2: Fransa'ya neydi? Götüreceğiz.
0: Design Tetris'in adını unuttum birden.
3: Petković.
2: Petković. Şey İsviçre'nin işte 10 yıllık hocası eski takımının.
3: Aa bir de doğru bak oradan da doğru söylüyorsun. Bak Cezayir'e şu an daha da yükseldi.
2: E tamam İspanya diyoruz artık o zaman
0: Hırvatistan'da. Döndük başa. Ha, İspanya mı diyorsunuz oraya?
2: Ha, ABD dedik.
0: İspanya, ha Fransa, Hollanda ben oraya geçmişim.
3: Abi Fransa, Almanya çok
2: oralar belli zaten.
3: Evet oralar belli ya.
2: O sürpriz olur tabii de bizim ne diyeceğimiz belli.
0: Hırvatistan, İspanya, Amerika. İspanya, Amerika da yalnız şey aklıma geliyor. Yani İspanya 2002 Dünya Kupası'nda mıydı? Kore'ye mi?
2: Evet, doğru andılar.
0: Doğru andığım maç. Andılar. Amerika İspanya maçı da şundan dolayı diyorum. Şimdi İspanyollar biliyorsun Amerika'ya karşı çıkan ilk ülke olmuşlardı aynen. Siyasi anlamda. Aynen.
3: Amerika, kaç boyutlu İspanya bir satranç bu kardeşim ya.
2: İyi
3: sen nereden nereye bağladın?
2: İspanya'dayız.
3: Sosyolojik durumları futbola katık ettin falan. Harika bir bakış açısı ya.
0: Yani kim bilmiyorum o maça üstün. Kimi verirler merak ettim şimdi. Pagani'yi vermesinler de. Hiç kart kurtarıyor. Bayağı City Football gibi yönetmeye başladı.
2: Ama çalmıyor işte. Brezilya.
0: İngiltere. Brezilya. Fil dişi geçti. Ekvador, İngiltere. İngiltere mi? Brezilya, İngiltere.
3: Arjantin, Kolombiya belli olmaz.
0: Arjantin, Mısır, Cezayir, Kolombiya.
2: Arjantin,
0: Kolombiya işte işte.
2: Hollanda buraya kadar.
0: Hollanda'ya teşekkür ediyoruz.
2: Portakallar,
0: Rotterdam'a, Amsterdam'a uğurluyoruz. Fransa, İspanya, İspanya. ABD.
3: Ya bu böyle olursa valla Amerika ve Kolombiya turlarsa şaşırmam.
0: Ben de şaşırmam.
3: Tabii. Yani Amerika, İspanya'ya biri dur diyecekse o Amerika
2: alır.
3: Alır
2: ABD'ye.
3: Yok ya.
0: Bence ABD'ye al biraz sürpriz olur. Herkes İspanya'yı alacak zaten.
2: Benim tahminim yarı final göremez zaten.
0: ABD'ye alalım. Değişik olsun. Tamam. Pochettino hocama hakkını verelim.
3: Ben buradan Brezilya alırım İngiltere'ye.
2: Tamam.
3: Bilmiyorum. Hadi buradan Kolombiya alamam şimdi. Tamam. İzleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi
2: şey yapmıyor. Ay çok güzel olur.
0: Ve Messi'ydi. Brezilya, Arjantin, Fransa, Amerika.
2: Delirme var.
0: Ve Amerika Arjantin finali mi diyor?
2: Tamam, Fransa Arjantin.
0: Fransa Arjantin. Dejavu final yaz. Dejavu final yaz.
2: Böyle olursa Fransa Brezilya'da rövanş 98. Fransa Arjantin'de rövanş.
0: Evet.
2: 2022.
0: Bir de sıcak rövanş.
3: Bana ama diyorum. Bu kez kazanan farklı diyorum ben.
2: Fransa alır bence.
3: Bu kez Fransa alır.
2: Alkışlıyoruz.
0: Evet. Kim Fransa mı alır diyorsunuz?
2: Engolo.
0: Kupa Fransa.
2: Engolo.
3: Cerven duygunun ellerinde havaya kalkıyor.
2: Ya favori abi Fransa. Bu tahmin sayılmaz yani. Birinci favoriyi seçiyorum en başından beri.
0: Gerçekten inanılmaz.
2: Güzel oldu ama.
0: Bence güzel oldu. Biraz tabii sürprizi de oldu ve güzel oldu.
2: Sen ne diyorsun? Fransa şampiyon olur mu diyorsun?
0: Bence de. Ya yalan yok gönlüm. Böyle bir final olursa Arjantin'den yana. Messi ya Messi.
3: Abi benim gönlüme Kolombiya Cezayir finalinden geliyor ama öyle olmuyor yani.
2: Var Infantino delirir ya öyle finalde.
3: Allah.
0: Allah. Şey mi yapmışlar? Tam anlayamadım da o tip haberleri de detayına çok bakma. O kadar çok bakacak evet, haber var ki Dünya Kupası'nda. Infantino aynı anda iki sattaymış gibi mi göstermişler?
2: Ya galiba şey yetişebiliyormuş onlara.
0: Ha yetişiyor muymuş?
2: Yani özel jetle yarım saat falan bir şekilde yetişebiliyormuş diye ben de okudum onu. Ha,
0: gerçekmiş yani.
2: Ya, gidiyormuş yani. Ya ha. Devreden 10 dakika önce çıkıyorsun. Zaten bir kare seni veriyorlar. 60'ta giriyor yani maça.
3: Bir de ne yapacak abi? İnip havaşa mı biniyor adam zaten?
2: Aynen yani. Zaten jetle iniyor. Oradan helikopterle geliyor falan. Bizim gibi değil. 1 saat 45 dakikada geldim ben bugün.
0: Farklı, evet, izleyicilerimizin de turnuva acile.
3: Farklı bir olsa daha çabuk gelebilirim biliyorsun ama.
0: Ya böyle zamanlarda gerçekten hava da güzelleştiği bir de hafta sonu olunca ben direkt Marmaray metro hattı en garantili gözüküyor.
3: İşte düşünsene Infantino'yu.
0: Infantino'yu düşünsene. Turnuva acilinizle ilgili izleyicilerimizden yorumlar var bakıyorum. Murat Meyveci. Messi final oynarsa kaybetmez. Arjantinli bütün futbolcular 3 kişilik oynar ve Messi'yi 2. kupayı kazandırırlar demiş.
2: Mantıklı. Yani bilemeyiz tabii bakarız.
0: Bir izleyicimiz de Fas Japonya sürpriz yapma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Fas ve Japonya'nın demiş.
3: %50 %50 ki yani en ortada 3 maçtan ikisi Fas ve Japonya'nın oynayacağı. Yani. Fas Hollanda, Japonya Brezilya ve Norveç fil dişi yani ahtapotpo olmuydu. O bile bilemez şu an.
0: Doğru öyle söylüyorsun. Furkan Karataşlı demiş ki İran evet çok şanssız ama Azmon, Serdar Azmon olsaydı bu kadar sorun herhalde yaşamazlardı. Bir şekilde bir maça alırlardı demeye getiriyor.
3: Işte, o zaten sorunun kendisi. Azmon'un gelememesi İran'ın sorunun kendisi değil mi?
2: Doğru.
3: Yani o da siyasi bir durum. Öyle mi? Tabii canım. Azmon Arap Emirlikleri ile alakalı bir fotoğraf veriyor. Ondan sonra milli takımdan şey oluyor. Yani yaşadık sorunun kendisi derken bu tarz şeyler yaşıyorlar yani saha içinde anladım, vesaire.
2: Anladım.
3: Yoksa iş çözerdi, kesinlikle çözerdi. Mart'tan beri yok şeyde İran takımında Serdar Azmon.
0: Evet. 2 ay geçti. 2 ay geçti süre. Son 30 Dünya Kupası maç programına bakalım şimdi. Son 32'de hangi karşılaşmalar var? Onlara bakarak değerlendirmeye devam edelim. Güney Afrika Kanada ile başlıyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsunuz az sonra?
3: En zayıf maç.
0: Yani, son 32'deki en zayıf maç.
3: Tabii canım. Evet. Bunu yani
0: kadrolarda ekrana geliyor şimdi.
3: Çok barizi şey yapmaya gerek yok yani. Yani tempolu olur bu maç muhtemelen. Kanada da çok koşuyor. Güney Afrika'da yüksek ihtimal son 32'ye kalan takım arasındaki en genç kadrodur. 25.8'di yaş ortalamaları. Daha genci herhalde yoktur. Tempolu bir maç olur ama çok yani yetenek baremi biraz düşük muhtemelen bir maç izleriz. Kanada'nın ben toplu oyunu yaptıklarını beğendim gruplarda. Çünkü normalde böyle bir takım değiller ama grubun kalitesizliğinden dolayı çok fazla toplu aşırı neşir olmak zorunda kaldılar. Kanada aslında tam tersi bir büyük takımla oynamak üzerine kurulmuş bir plan. Büyük takımları toplu oynarken gafil avlamak üzerine kurulmuş bir plan. Bunu pek yapamadılar ama yeni görevi de başarıyla açıkçası hallettiler. Yani İsviçre'yi bile son 20-25 dakika iyi kapattılar. Bosna'ya bu kadar derin blok takımına karşı çok ürettiler. Çok orta yaptılar. Biraz kendi oyun standartlarından çıktılar ama yani Hugo Broos deriz herhalde grup aşamasının hocasına. Evet. Yani Cape Verde iyi bir kenara bırakırsak yani turnuvanın en büyük sürprizi Cape Verde zaten.
0: Evet. Çok kötü olacak. Başlayıp da toparlayan takıma hakkını vermek lazım dediğin gibi. Ev sahipleri arasında Can 1. sıra Amerika, 2. sıra Meksika, 3. sıra Kanada mı deriz? Performans evet. olarak yoksa Meksika ile Kanada'yı
2: yani.
0: Kadro kalitesi olarak kıyaslamıyorum. Sadece yani bu 3 maçlık performans
3: Meksika
0: olarak.
3: Meksika 3'te 3 yaptı.
2: Evet, ya Meksika Kanada'dan evet. üstündü bence.
0: Oyun olarak nasıl buldunuz?
2: Yani Meksika'yı sağlam buldum. Pozisyon vermeme açısından da bence iyi gözüktüler. Ama işte daha kaliteli bir rakibe karşı şansları ne kadar olur? Yani bence Meksika-Kanada ikilisinin bir noktada ilk zor kurada gitmesi muhtemel. Ama ABD herkese kafa tutabilecek gibi gözüküyor yani. Bozma açısından rakibi.
0: Yarının güzel maçları Brezilya-Japonya-Almanya-Paraguay.
3: Abi gün bakıyoruz. Yani biz turnuvaya gün gün bakıyoruz. Maç bakıyoruz yani önümüzde. Evet.
0: Ama şimdi eskiden 4 maç konuşuyorduk ya, şimdi artık tek maça düştü.
3: Ama yarın da Brezilya Japonya'da gelirsek o zaman ne diyeceğiz diye artık korkular içindeyim. Yani Brezilya barutum bitti.
0: Bu eşleşmelerde en çok hangi maçı bekliyorsunuz merakla?
3: Brezilya Japonya.
2: Brezilya Japonya.
0: Hollanda Fas, Brezilya Japonya.
3: Yani yarın turnuvanın en iyi günü şu ana kadar.
2: Fildişi Norveç de çok iyi abi. Evet. Yani o maçta denge açısından yakın geçecek bence. Ayrı bir takip gerektirecek.
3: Katılırım. Yani yarın Brezilya Japonya, sonra Almanya Paraguay'da biraz dinlenme seansı. Hı-hı. Sonra üzerine Hollanda Fas. Yani diğer günlere bakıyorum. Pazartesinin en doyurucu gün olduğunu düşünüyorum futbol açısından sonra Türkiye turunda.
0: Evet sevgili izleyiciler, Dünya Kupası'na konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Ardından yine son 32 ve Dünya Kupası.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
4: Radyo Spor.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam ediyor.
0: Saat 22'de Güney Afrika Kanada ile son 32 başlayacak. Kanada bakalım ev sahiplerinden biri olarak yoluna devam edebilecek mi? Son 16'ya kalabilecek mi? Gruplar süresince böyle aklınızda kalan, evet şu goller çok güzeldi dediğin Can Öndüygu. Hani hep bir ara kaleci kurtarışları üzerine yoğunlaşıldı ya, gollere biraz sanki az payı verildi gibi geldi bana.
3: Düşünelim. Şomorodov'un golü çok iyiydi.
0: Ha evet.
2: Dün attı.
0: Şomorodov'un golü güzeldi.
3: Bilmiyorum, bugün mi artık?
2: Güzeldi. Cristiano Ronaldo'nun bıraktığı frikik ve Nuno Mendes'in golü değişik yani. Gol çok güzel değildi de.
3: Yok.
2: Hani Ronaldo'nun bırakmış olması ve gole dönüşmesi enteresandı.
0: Messi'nin hangi golünü en çok beğendin? 6 gol arasında.
2: Şey abi, Avusturya maçı.
3: Ceza sahası dışı.
2: Evet, son golü bence. Ya ilk golü de bence büyük kaleci hatası var. Zidane'ın hatası. O maçta ben ikinci golü de çok ilginç şekilde beğendim. Böyle sağ ayakla tık diye bırakıyor. Evet. Çok sakin. Yani normalde böyle abanırsın, kaleciye çarpar falan. Yani Messi bakıyor, formüle ediyor her şeyi ve böyle sağıyla dokunuyor. O çok keyifli.
3: Hangi maç o? Cezayir maçı.
2: Ha, Cezayir maçı. Aynen Avusturya'da.
0: Cezayir maçı evet.
3: İkinci Avusturya maçındaki ilk kontrolü harika. Evet. Şey, ikinci gol, Avusturya maçındaki ikinci goldeki topu aldı iki kişi. Bir de orada şey çok güzel ya. Yani normalde Bentancur diyorum ya. Parades. Kaleci de yok gibi yani. Tam yerinde değil. Yani vurursun değil mi? Yani denersin yani kalede.
0: Tabii.
3: Hani önünde savunma oyuncuları var. Yani biliyor Parades yani her şeyin farkında. Messi'ye veriyor Messi topu. Ya bu kale boş neredeyse yine Messi'ye veriyor topu ya. Müthiş gerçekten müthiş.
2: Arjantin'in sahaya çıkışları çok güzeldi. Hugo Bros'un ağlayışı güzeldi gruptan çıkınca. Rudy Garcia'nın şeyi
0: Doğru, evet.
2: Çadırıyor. O güzeldi. Güney Afrika geri dönüşü yine aynı şekilde. İran'ın çabası keyifliydi.
0: Yeşil burun.
2: Yeşil burun, Bozinya hikayesi.
0: Bozinya hikayesi.
2: Kurasa'nın golleri, puanı, Dik Advokat'ın
3: 15 kurtarış kalecinin.
2: Eloy Rom.
0: Dik Advokat'ta gerçekten o da, bu arada en yaşlı o vardı değil mi? Evet. Yani turnuvada çok yaşlı vardı da maça çıktığı an en yaşlı ödülünü oraya doğru gitti.
2: Senden 78'lik. Falan büyük yani.
3: Haiti benim çok aklımda kaldı.
0: Evet,
3: çok, çok temiz top oynadı.
0: İskoçya maçıyla merhaba dedi ama müthişti yani o maç.
3: İskoçya'nın bundan sonra katılımlarında hakkını İrlanda ya da Galler'e devretmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Artık bu ülkeye bu kadar hezimet, bu kadar gruptan elenme yeterli. İskoçların Belçika gibi bir atılım yapmaları
0: lazım. Atılım yapması lazım.
2: Ama şimdi bakalım ne hikayeler. Daha yeni başlıyoruz.
0: Tabii şimdi hani bu 104 maça geçiş, 48 takımlı süreçte 72 maç geride kaldı. Şimdi biraz daha güç dengeleri, maçları çok keyifli olacak gibi.
3: Evet ya, yarının fikstürü biraz.
0: Yarının fikstürü daha heyecan verici. Ağzınıza sağlık arkadaşlar.
3: Senin de abi.
0: Senin de abi. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, kupada bugünün sonuna geldik. Az sonra Güney Afrika Kanada ile Dünya Kupası'nın eleme maçları başlıyor. Haydi bakalım. Hangi takımları daha çok konuşacağız? Rotada hangileri daha çok ilerleyecek? Hepsini değerlendireceğiz kupada bugün de. Size iyi seyirler diliyoruz.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
8: Reklam.

0: geldin.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalırsın.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
10: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
11: Evet.
10: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
12: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Sevgili Doruk Keskin, Can Önduygu ve Cem oda başına teşekkür ederiz. Kupa'da bugünü az önce sizlerle buluşturdular. Sevgili Haluk Bey demiş ki, Hollanda'yı favori görüyorum ama Hollanda'yı hemen elediniz. Elemedim ya Hollanda'yı. Ya Japonya ters bir takım. Onu söylemeye çalıştım. Yoksa Hollanda'yı niye eleyim ki? Hollanda iyi bir takım. Ben de seviyorum. Renklerini seviyorum. Pozitif futbolunu seviyorum. Gerçi pozitif futbolunu bu sene biraz daha Koeman Hoca ön taraftaki oyunculara biraz daha serbestlik vermiş. Daha önceki o despot tutucu oyunundan biraz daha oyunculara serbestlik tanımış. Öndeki oyunculara özellikle. Gollü maçlar oynadı Hollanda takımı. Umarım giderler. Yani daha üst turlara umarım giderler. Hani ben engel olmayayım ya da benim eleştirilerim engel olmasın ama hani zor bir takım, onu söylemeye çalıştım. Pardon, Fas'la mücadele edecekler. Japonya nereden çıktı? Hani zor maç. Japonya'nın da, daha doğrusu Fas'ın da oynadığı maçları şöyle bir hatırlarsak, onlar da iyi mücadele ediyorlar. İyi oyuncuları var. Evet, bu konuda birçok yorum gördüm. Hani o sene bu sene mi Hollanda için diye yorumlar gördüm. Hani buna bir şey diyemem tabii ki. Saygı duyuyorum. Olabilir. Neden olmasın? Yani oynayacağı maçlardaki alacakları neticelere bağlı. Hoca daha tecrübeli. İyi bir hocaları var. Dediğim gibi biraz despot bir hocaları var ama son bu turnuva üzerinde denenebilir. Yani Hollanda daha iyi yerlere gidebilir. İyi bir kadrosu var. Sevgili Erdinç Bey demiş ki Kanada ilk yarı korner bahisi handikaplı dahi alınır. Bahis anlamında demiş. Bu arada ben Başaran'da çok güzel bir kupon paylaştım. 10 oranlı bu maç üzerinde. Daha önce de söylemiştim. Başaran'ın nasıl gelebileceğinizi anlatmıştım. Tekrar anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama eğer iddia oynuyorsanız doğru adres Başaran iddia. Türkiye'nin en değerli fenomenleri, iddia fenomenleri sadece Başaran iddiada kuponlarını paylaşıyor. Bunu defaten söyledim. İddia.com'a girip üye olup 300-314 koduyla sonrasında Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına merhaba diyorsunuz. Yani 0531-618-1631, 0531-618-1631 nolu kurumsal WhatsApp hattına merhaba ben geldim Caner Bey'in referansıyla geliyorum diyorsunuz. Başaran iddiaya da üye oldum. 300-314 koduyla kuponlarınızı nereden görebilirim diyorsunuz. Sizi gruba alıyorlar. James Gist, Rainman, Analiz Bankocu ve Caydaş 1978'in kuponlarını sadece Başaran iddiada bulabilirsiniz. Başka hiçbir yerde yok. Taklitlerinden de sakının diyorum. Çünkü daha özel bir grup yok. Daha güzel bir iddialı bir grup yok. Onu da özellikle söylüyorum. Evet, birazdan son 32 turu başlıyor. Güney Afrika-Kanada mücadelesi. Biz de bu mücadeleyi takip edeceğiz. Ben iki güzel bahis verdim. Bir tanesi sizler için paylaştım. Her iki takımda en az iki sarı kart görür maç genelinde. Bir de bu 3.50'ydi sanırım. Bir de 10 oranlı bir kupon paylaştım. Onu da Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattında paylaştım diyelim. Evet, birazdan bu mücadeleyi takip edeceğiz. Kanada'nın kazanmasını bekliyorum. İlk 10 dakikada korner olabilir. Hemen şöyle bir bakalım. İddia.com'a yüksek oranlı biliyorsunuz. Kral oranlarla oynayabilirsiniz. İddia.com'da korner bahsine bir bakalım burada. İlk yarıda bol korner olabilir. Maçın gidişatına göre de değişebilir tabii ki ama. Şöyle bir bakalım ilk yarıda. 5.5 korner üstüne 3 oran verilmiş. 4.5 korner üstüne 1.99 oran verilmiş. 7 kornere, yani 5.5-6 kornere ne demiştik? 3 oran vardı. 7 korner ilk yarıda 7 korner olur'a 4.99 oran var. Güney Afrika'nın katkıda bulunacağını düşünsem 7 oranı, daha doğrusu 5 oranı denerim. Onu söyleyeyim. Ya da maç sonu 12-10 oranı denerim. Çünkü Kanada kanatları kullanan bir takım ve etkili hücum setleri de var. Ama Güney Afrika'ya güvenemiyorum çok korner bahsi anlamında. Ya belli mi olur? Çarpar girer, çarpar kornere gider vesaire. Bazen biliyorsunuz korner olmayacağı tutuyor. Olmuyor yani. İstediğiniz kadar bekleyin edin. Ya da korner pozisyon oluyor. Peki şöyle bakıyorum. Bazen olmuyor ya. Bazen böyle top gitmiyor kornere yani. Bazı maçlarda da oluyor. Kanadının sanırım ilk mücadelesiydi. Ben ilk yarıda benzer bir bahis almıştım. Çok fazla korner oldu. 9 mu 11 mi korner oldu ilk yarı sonunda. Müthişti yani böyle. Sonrasında ama ikinci yarı tek bir korner atmadı Kanada. Çok ilginç bir maçtı yani. Kanada'nın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani daha da ilerleyecektir. Hani bu tur onlar için son yer değil. Muhtemelen 16'ya kalacak. Sonrasını bilmiyorum. Yani sonrası zaten onlar için de belki bir başarı olacaktır. Ama oraya kadar gelmeleri bile çok ciddi bir başarı. Böyle değerlendirebiliriz diyelim. Evet, şöyle bir bakıyorum. Yaklaşık 5 dakika kaldı mücadelenin başlamasına. Güney Afrika-Kanada mücadelesi sevgili dinleyiciler. Son 32 turun ilk mücadelesi. Mücadele bakalım şöyle. Sophie Stadyumunda Los Angeles'ta oynanacak mücadele. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak yani. Mücadele, onu da takip edeceğiz. Bir taraftan da maçı açalım. Bakalım neler oluyor. Gerçekten güzel bir mücadele olacak. Yarın da bu arada iki maç var. Yarınki maçlar daha güzel tabii ki ama bugün de tabii fena değil. İki takım da üst tura hedefleyeceklerdir. Bakalım, belki de Güney Afrika bir sürpriz yapar Kanada'ya. Olur mu? Neden olmaz? Futbol mu? Belli olmaz. Belki onlar da, Kanada teknik direktörü de maçtan sonra söyler. 32 şut attık ama nasipten ötesi yok der. Olabilir. Her şey olabilir yani. Belli de olmaz. Hani demezler de elenseler. Yine de belli olmaz tabii. Hani yenilgiye bir mazeret bulurlar diye tahmin ediyorum. Var mı? Şöyle, evet. Kısa bir reklam aramız var. Birazdan tekrar buradayız.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
7: Radyo Spor.
2: Reklam.
0: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: 399 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Başaran İddia'nın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den yazabilirsiniz bana. Evet, mücadele başlamak üzere. Birazdan bu mücadeleyi sizlere aktarıyor olacağız. Yine önemli anları olursa aktarıyor olacağız. Güney Afrika buraya gelirken grupta bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir de beraberlik kaldı. İlk maçta Meksika karşısında iki kırmızı kart gördüğü mücadelede ki hiçbir varlık gösteremediler. Yani 9 kişiyi tamamladıkları mücadeleyi 2-0 kaybettiler. Sonrasında Çekya karşısında alınan 1 puan çok çok değerliydi bence. Ve son mücadelede de bana göre sürpriz oldu. Neden? Çünkü Güney Kore karşısında 1-0 kazandılar ve grubu ikinci bitirdiler. Yani ilk maçtan sonra yine reaksiyon gösteren bir takımdan bahsediyoruz. İlk maç sonunda aldıkları 2-0'lık mağlubiyete 2 kırmızı karta rağmen yine de üst tura yükselmeyi başardılar. Reaksiyon gösterdiler diyelim. Ve bu reaksiyon sonucunda da üst tura yükselmeyi başardılar. Önemli tabii ki. Neden önemli? Çünkü bazen düşebilirsiniz ama düştükten sonra da kalkmayı biliyor olmanız gerekiyor. Bunun da örneği belki Hırvatistan, diğer örneği işte Güney Afrika, değil mi? Yani kötü başlayıp sonrasında iyi bir şekilde devam ettiler. Yine şöyle bakıyorum. Kim var böyle kötü başlayıp devam eden takımlardan bir tanesi? Ekvator var. İlk maçta Fil Dişi sahiline 1-0 kaybetti. Sonrasında Curaçao karşısında ki hani kazanması net favori olduğu bir mücadelede, açık favori olduğu bir mücadelede kazanamadı. Ama yine yılmadılar ve son mücadelede yani bir beraberlik aldılar. Kendilerini turnuvada tutabilecek bir beraberlik aldılar. Ve son mücadelede de liderliği garanti olan Almanya karşısında kazanıp yine kendilerini son 32'ye atmayı başardılar. Neymiş? Yani turnuvanın açılış mücadelesinde yenilmek dünyanın sonu değilmiş efendim. Değil mi? Devam edelim. Bakalım başka kim var? Yine üste çıkan ama yenilgiyle başlayan. Örneğin Gana kötü başladı, iyi başladı. Sonrasında İngiltere'den aldığı 1 puan onları üste taşıyacaktı. Çok da kendilerini kasmadılar. Dün de Hırvatistan'a 2-1 kaybettiler ama yine de üst tura yükseldiler. Yeşilburun Adaları 3 beraberlikle grubu 2. sırada tamamladılar. Yani İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın olduğu yerde herhalde en baktığın zaman işte dezavantajlı takım gözükürken bir anda ya da en azından otoriteler öyle diyordu. Ya en iyi ihtimalle elenir bu takım diyorlardı ve yani 3 puan falan alamaz. 1 puan belki alır deniliyordu ama gördüğünüz gibi grubu ikinci sırada bitirdi. Yeşilburun Adaları İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'a yenilmedi. Hani yenemedi ama yenilmedi de ve kendisini de üst tura attı. Neymiş efendim?

Sadece beraberlik alarak da üst tura çıkabiliyormuşsunuz demek ki. Değil mi? Evet. Başka kim var? Şöyle aklıma geldikçe söylüyorum. Kötü başlayan ülkeleri. Arjantin zaten iyi başlamıştı. Avustralya bize karşı zaten adamlar rüyalarında görmeyecekleri bir galibiyet aldılar. Hem de 2-0, yani gol yemeden galip geldiler. Sonrasında fil dişi sahili, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar galibiyetle başlayıp sonrasında Almanya karşısında kaybetmişlerdi. Ama son maçta Kuruçao karşısında kazandılar. Yukarı çıkmayı başardılar. Şöyle yine hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Yani 2-3-4 takım var. Bu şekilde kötü başlayıp sonrasında kendilerini yukarı atan takımlar gördüğüm kadarıyla. Ekvator yine onlardan birisiydi. Kötü başlayan takımlardan yukarı çıktılar. Yukarı çıkmayı başardılar. Yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Portekiz'de iyi başlayıp sonrasında Kolombiya'ya kaybettiler. Dün de Özbekistan'ı yenip yukarı çıktılar. Yani vasat başladılar. Kötü devam ettiler. Finali iyi yaptılar. Cezayir'e de bir bakalım. Onlar da 3-0'lık Arjantin mağlubiyetiyle başlayıp sonrasında Ürdün'ü mağlup edip devamında da dün Avusturya karşısında bir puan almayı başarıp yine adlarını üst tura yazdırdılar. Onlar da kötü başlayıp devam eden takımlardan birisi. Yani biz milli takımımız özelinde eleştiriler yapıyoruz. Bazen savunuyoruz, bazen eleştiriyoruz. Sonuçlar üzerinde tabii ki. Benim genel eleştirim oyuncu performanslarından ziyade teknik ekibin reaksiyonları ya da reaksiyon göstermemesi üzerine eleştirilerim genelde. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, bizim gibi kötü başlayan ama üst tura çıkan size 4 takım saydım. İlk maçta kaybedip ikinci ve üçüncü maçlar sonunda gerek bir puanla, yani birer birer Yeşilburun adaları gibi, gerek 1-3 yaparaktan bir şekilde üst tura çıkan takımlar gördük. Yani siz iyi konsantre olursanız, iyi bir plan yaptıysanız, bu plana da bağlıysanız, sadıksanız veya tam tersini söyleyelim. Yaptığınız plan ilk maçta eğer işlemediyse, ikinci maçta bakınız Hırvatistan sistem değişikliği ve oyuncu değişikliği de beraber 6 puanla çıktılar. İlk maçta hatırlarsanız üçlü savunma oynamışlardı. Sonraki maçlarda dörtlü savunmayla bitirdiler. Ve farklı takım içinde de, yani saha içinde de oyuncu değişikleri, oyuncuların yerlerinde değişiklikler vardı. Bunlar da tabii Hırvatistan'ı ilk ikinin içine sokmaya yetti diyelim. Bakalım nereye kadar gidecekler. Bu arada Güney Afrika şimdi etkili bir atak gerçekleştirdi. Bir kontra atakta ofsayt bayrağı kalkmadı. Hala da atak devam ediyor. Sert bir şut kaleci uzaklaştırdı. Sonrasında da şimdi Jonathan David ile, evet, kıyasıya bir mücadele. Gerçekten kora kor bir mücadele ve bu mücadeleden de Jonathan David galip ayrıldı. Taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Kıran kırana bir mücadele izliyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ama iki takımın da atakları var. Daha çok topu Kanada oynuyor. Şu ana kadar. Güney Afrika'nın bir cevabı olur mu? Olabilir. Ne zaman olur kısmını bilmiyorum. Az önce güzel bir kontratak yakaladılar. Ama bu kontratakta oyuncu biraz topu ayağına dolaştırdığı için Kanadalı oyuncular, savunma oyuncuları geldi ve yetişti. Yani atağın tehlikeli hali kayboldu. Sonrasında yaydan ceza yayının üstünden bir şut geldi ama cılız bir şuttu. Kaleci yine her şeye rağmen tokatladı, tutmaya çalışmadı. Belki tutmaya çalışsa bir sıkıntı olabilirdi çünkü yerden sekmişti. Sonrasında da savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Evet, 7. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Güney Afrika-Kanada mücadelesinde. Son 32'nin ilk mücadelesi.

0: Dünya Kupası'nda daha çok maç var. Biz yokuz ama daha çok maç var maalesef. Bu arada yine Kanada etkili geldi bu Buchanan ama savunma araya girdi bir. Evet, blokladı burada savunma oyuncusu Buchanan'ı ve tehlikenin daha da büyümesine engel oldu. Bu arada o da iyi bir oyuncu Buchanan. Gerçekten açık alan bulduğum zaman durdurmak zor. Özellikle sağ taraftan çizgiye paralel yaptığı koşular sonrasında yine dediğim gibi alan bulduğu zaman rakip geçebilen bir oyuncu. Etkili ortaları var. Sol ayağıyla etkili şutları var. Buchanan Kanada için önemli bir oyuncu diyelim. Ön bölgede baskısı var Kanada'nın, yani Güney Afrika'yı çıkarmamaya çalışıyor. Onlar da şu ana kadar bol bol pas yapıyorlar. Bir yerde bir hata yapacaklar, öyle tahmin ediyorum. Çünkü yani öyle böyle pas isabet yüzdesi yüksek iyi bir takım değil Güney Afrika. Bir yerde büyük bir hata yapacaklar. Bir şekilde rakibin üzerine gelmesini ve sonrasında pasla beraber çıkmaya çalışıyorlar ki kaptırdılar. Onlardan birisini de kaptırdılar. Şimdi Kanada etkili gelmeye çalışıyor. Sol tarafta büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler mi? Çok tehlikeli. Atak daha da büyüdü ve köşe vuruşu attı. 8. dakika köşe vuruşu kazandı Kanada. Az önce tam da bahsettim bundan. Yani böyle çok etkili savunmada iyi paslar yapıp çıkabilen bir takım değil Güney Afrika. Evet, savunmada pas yapmaya çalışıyorlar ama teknik bir takım değil. Birkaç pas yaptıktan sonra uzun paslarla çıkmak zorunda kalıyorlar baskıdan dolayı. Ve kaptırdıkları topla şimdi köşe vuruşu kullanacak Kanada. 10. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik var. Ceza sahasında bir orta. Hiç kimse dokunamadı. Kanadalı oyuncular da koşu yapmadı. İlginç. Top taca çıkacak gibi gözüküyor çünkü. Öyle de oldu. Hayır. Faul var. Evet, bakalım iki takım da her yarı sarı kart görür dedik. Hadi bakalım. Umarım başarılı olur. Güzel bir bahisti bence. Eğer ne demişiz? Evet, bunu başaran da paylaştım. İki takım da her yarıda kart görür. 10 oranlı bir bahis. İki takım da en az 2 sarı kart görür. Bunu da sizlerle paylaştım bu bahsi. Bakalım. Umarım başarılı olur. Ne zaman o başarılı olur kısmını bilmiyorum. Bir yerde bir sert faul izleriz diye tahmin ediyorum. Hakemler de genelde oynatmaya çalışıyor. Bu hakem de biraz öyle oynatmaya çalışan, hani bir yerde sert bir müdahalenin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Güney Afrikalı oyuncular o kadar acele ediyor ki aslında güzel bir fırsat yakalıyorlardı. Bir anda tam geçişte yakaladılar Kanada'yı, hücuma kalkarken yakaladılar. Sonrasında evet, faul bekledi Kanadalı oyuncu ama hakemin kararı yine devam. Tam geçişte dediğim gibi güzel bir pozisyonda ama çok acele ettiler. Belki de gole gidebilecekleri bir pozisyonda ama acele pas vermeye çalıştıkları için bu ataktan yararlanamadılar. Ve 0-0'lık beraberlikte devam ediyor Güney Afrika Kanada mücadelesinde. Evet, Dünya Kupası'nda yarın maçlar var. Onlara birazdan bakarız ama bir transfer gündemine bir bakalım. Kimlerle ilgileniyor? Hemen şöyle önümüzde bir açalım sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe yanlış görmüyorsam aldığımız haberler de bu yönde. Giresi transferinde hani yol kat etti ama daha fazlası olmayacak gibi gözüküyor bu transferin. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Olmayabilir. Başka isimler de yine Fenerbahçeli adın geçmeye başladı. Çünkü burada yani gelirse tabii ki önemli katkı sağlar. Ama hani gelir mi gelmez mi kısmını bilmiyorum. Bu arada iki takım da geç kaldı. Yani Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de transferde bu arada Kanada etkili geldi. Gol atabilirler mi olmadı ama o bakalım sert bir hareket. Kısa bir reklam arası devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Kanada çok hızlı bir atak gerçekleştirdi. Bir anda Güney Afrika golü ararken kendi kalesinde gol görecekti. Çok güzel bir geçiş hücumu ama son anda bir dokunuş ve top da kornere gitti. Kalecinin çok ciddi bir isyanı var. Bir arkadaşına, bilmiyorum hangi oyuncuydu ama neredeyse kolundan tutup dışarı çıkaracaktı. Yani o derece isyan etti pozisyona. Evet, bu arada hakem VAR'la konuşuyor mu? Hayır, out kararı vermiş. İlginç. Korner vermemiş ama VAR'la da bir konuştu. Niye konuştu bilmiyorum. Baya bir sohbet ettiler. Yani orada havalar nasıl falan diye sormamıştır, öyle tahmin ediyorum. Ceza sahası içinde bir pozisyon vardı. Dakikalar 15. 0-0'lık beraberlik. Kanada tabii çok oyuncuyla hücum ettiği zaman zaman zaman geçiş hücumları da veriyor Güney Afrika'ya. Az önce 6 oyuncuyla geldiler. Çok da güzel bir pozisyondu ama merkezdeki oyuncu kendisini Messi zannettiği için, hani Messi'den bir tane var, her zaman olmuyor, hata yaptılar ve sonrasında da hani çok net bir pozisyon olacakken olmadı diyelim. Bu arada Kanada yine pozisyona girdi. Sonrasında son anda savunmanın bir müdahalesi var. Jonathan David'den önce topu kornere gönderdiler. Güney Afrika savunması hata yapabilen bir savunma. Söylemiştim, Meksika maçında da bunu takip ettik, gördük. Çok böyle kontrolsüz faulleri var. Ceza sahası ve çevresinde özellikle savunurken bireysel çok fazla hata yapabilen bir takım. Yine hücum ederken 3. bölgenin hani tam böyle şut atılacak ya da final paslarının olduğu yerlerde yine çok acemice hareketler yapıyorlar. Yani çok acele ediyorlar. Böyle panik halinde hücum ediyorlar. Az önceki pozisyonda öyleydi. Şimdi de savunurken yine benzer bir durum oldu. Bu arada FIFA'nın şu köşe vuruşlarını kullanması konusunda da bir inisiyatif alması gerekiyor. Hani bilmiyorum. Bu arada Kanada yine çok etkili geldi. Ceza sahasında bir oyuncu yerdi ama hakemin kararı nedir? Faul verdi herhalde. Çünkü ceza sahasında düşen düşene 2-3 oyuncu yerde kaldı ama hakemin burada Jonathan David'in vuruşundan önce bir faul yapıldığına ya da out mu verdi anlamadım. Out vermiş. Yani gol olsa oynatacak mıydı bu pozisyonu? Çok ilginç. Ya bizde olsa daha top havadayken hakem faulü çalmıştı. Çünkü öyle bir faul vermemiş. Evet, doğru. Öyle bir atladı ki Güney Afrikalı oyuncu. Hani ben dedim kesin faul var. Ama hakem devam ettirmiş. Portekiz'de hakem bu pozisyonda ilginç. Ceza sahasında baya bir hani çekme vardı. Yani güreşe benzer birçok şey vardı. Serbest stil güreş olabilir. Greco söyleyemedim ama neyse, serbest stil diyelim. ama hakemin kararı devam. Dakikalar 18. Evet, neyse, şöyle biz hemen bir bakalım yine maçı. Birazdan tekrar bakarız. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da geç kaldığını düşünüyorum. Az sonra Beşiktaş'ta konuşuruz. Hani yakın bir tarihte şöyle bakıyorum, bugün ayın 28'i. Yaklaşık 25 gün sonra yani bu iki takım da ön eleme oynayacak. Birisi Şampiyonlar Ligi'nde, diğer takımımız UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Ve henüz hani böyle çok somut transferler yok. Fenerbahçe Vedat Muriç'i açıkladı. Yeterli mi bilmiyorum. Kararı Fenerbahçe taraftarına bırakıyorum. Bence henüz yeterli değil. Daha fazlası olmalı. Savunmaya mı olur, başka bölgeye mi olur, ama istediği oyuncular var. Tabii bunun için de elindeki oyuncuları da bir şekilde göndermesi gerekiyor. Bu da başka bir handikap. Beşiktaş sezonu açtı. Açtı. Henüz somut bir transfer görmedik. Evet, iddialar var, isimler var. Onlara da bir bakarız. Mesela Fenerbahçe'nin yine Salah, Fenerbahçe'yle ismi alınan oyunculardan bir tanesi. Bugün Oli Watkins'in, yine bugün değil, bugün birkaç gündür Oli Watkins'in ismi geçiyor. Aston Villa'nın santraforu. İyi bir oyuncu tabii ama hani sadece Watkins'te olur mu? Kanada'da yine benzer Greenwood'un ismi geçiyordu biliyorsunuz. Bu ne olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Hani büyük beklentiler vardı. Bilmiyorum olup olmayacağı konusunda, ama olursa şahane olur. Olmazsa da bir hayal kırıklığı olur. Çünkü Fenerbahçe hani o bölgede oynayan şu anda Nene var. İşte kim var? İrfan Can Kahveci var. Cengiz Ünder var. Hadi Musaba'yı da orada oynayabileceğini düşünürsek. Hani böyle mi yola devam edecek? Yoksa oraya yıldız bir isim alacak mı Fenerbahçe? Bunu bilmiyorum. Öngörmek de zor. Ama biraz geç kaldılar gibi gözüküyor. Adil Demirbağ'ın ismiyle Fenerbahçe'ye geçiyor. Konya sporlu stoper. O da 28 yaşında. Fenerbahçe'nin yerli takviyesi konusunda Adil'le ilgilendiği yine yazılıp çizilen haberler arasında. Yine savunmanın göbeğine de Belçikalı Fayes'in ismi geçiyor. Hiç beğenmediğim bir oyuncu. Hani böyle yıllarca bir şekilde üst düzey gibi gözüken ama aslında çok da numarasını görmediğimiz bir stoper. İki bölgede de oynuyor. Sağ sol ayağı var. Sağ ayakta ama yani iki sağ stoper ve sol stoper olarak da oynayabilir. Kariyeri biraz düşüşte şu an için. Bence daha üst düzey bir stopere gitmeli bana sorarsanız. Fenerbahçe Fayes olabilir, Belçikalı olabilir, belli bir kumaşı iyi olabilir ama çok savruk bir oyuncu. Leicester'ın ligden düştüğü sezon gerçekten, evet bu arada bir kart çıkar mı? Kart pozisyonu vardı ama Jonathan David çok sert bir müdahaleye maruz kaldı ama hakem, bu arada gerçekten çok sert bir hareket. Hani buna da sarı kart vermeyeceksin. Neye sarı kart vereceksin bilmiyorum. Göstermediler pozisyonu. Vermiş mi sarı kart? Sanırım vermedi. Uyardı sadece. Hani bu pozisyonda uyardıysa bu hakemin sarı kart göstermez. Çok zor. Söyleyeyim size. Boşuna beklemeyelim. Yoksa gösterdi mi diyeceğim ama göstermemiş. Evet, yayıncı kuruluş başka şeyleri, tribünleri gösterdi ama o sırada hakemin bir oyuncu çağırdığını gördük. Uyardı mı, nasihatte mi bulundu, sakin olun beyler mi dedi, sarı kart mı gösterdi, çok anlayamadık. Bu arada Kanada çok net kaçırdı. Evet, bomboş kaldılar. Ama bu pozisyonu değerlendirip hani bayağı bir boş kalmışlar. Altı pasın içinden kale vuruşunu, daha doğrusu kafa vuruşunu kalecinin üstüne yapmış Kanadalı oyuncu. Şimdi bu arada Güney Afrika şimdi sağ taraftan etkili geliyor. Gol pozisyonu olabilir. Ceza sahasına girdi oyuncu ama yine az önce bahsettiğim gibi herkes kendini bir Messi zannettiği için yine bu kadar güzel bir pozisyonu harcadılar. Hani bilmiyorum Güney Afrika kaç kez böyle iyi pozisyon yakalayacak ama hani yakaladığı bu pozisyonlarda da mutlaka bir şekilde bir kaleye etkili şutlar atabilmeli. Aksi halde zor. Zaten Kanada iyi oyunculara sahip, etkili hücumları var. Duran topları iyi kullanıyorlar. Üzerine bir de hani siz etkili gittiğiniz pozisyonlarda bitiremezseniz devamında da bir yerde gol yersiniz diye düşünüyorum. Peki. Şöyle bir bakıyorum. Evet, az önce Kanada teknik direktörü çok sinirlendi. Oyuncularına su molasına gideceğiz. Yani aslında reklam arasına gidiyoruz. Su molası. Bahane diyelim. Oyuncu sağlığından ziyade gelsin paralar reklamlarla beraber. O molaya gidiyoruz. Biz de bu arada değerlendiriyoruz. Evet, şeyden bahsediyordum. Yani Fenerbahçe bence hani şöyle bakıyorum. Başkanlık seçimi üzerine baya bir zaman geçti. Yönetim, eski yönetim Sayın Saran ve ekibi mazbatayı verdi Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine. Ama üzerinden de baya bir zaman geçti. Teknik direktör kararının geç açıklanması. Sonrasında şimdi birçok oyuncusu var. İşte harcama limitleri belli oldu. Şimdi daha fazla harcama limiti için, yani daha üst düzey oyuncular alabilmek için belki elindeki birçok yabancıyı göndermek zorunda ya da bazı yabancıları. İsmail Hoca kimli yola devam edecek? Ekibi kimde devam edecek? Yani bu yabancı oyunculardan hangileri takımda kalacak? Hangileri gidecek? Bunlar büyük bir soru işareti. İşte Amrabat var mesela. Baktığınız zaman orta sahada Fred var, Gendouzi var, Kante var, İsmail var, Bartu Elmaz var. Var mı daha, hatırlamadım. Herhalde bu kadar diye tahmin ediyorum. Bunlardan burada eski oyuncusu kimin yine ismi geçiyor stoper bölgesi için? Fenerbahçe'yle yazılan isimlerden birisi. Charlotte çok yazıldı ama muhtemelen olmayacak gibi gözüküyor. Ya da olursa da çok ciddi maliyetlere katlanmak zorunda Fenerbahçe. Bu kadar maliyete katlanabilir mi? Çok emin değilim. Katlanmalı mı kısmını bilmiyorum. Sizlere bırakıyorum. Şampiyon olmak istiyorsa şu andaki kadronun üzerine eksik olan bölgelere çok net isimler getirmek zorunda. Hani olur mu, olacak mı, ecaktı, acaktı. Buralardan ziyade net isimler getirmek zorunda Fenerbahçe. Tabi burada önlerinde de böyle bir engel var. O engel nedir? Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 10 artı 4 kuralı da çok ciddi bir engel. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum bunu. Diğer takımlar için de. Çünkü sözleşmeli oyuncular var. Ya bu sözleşmelerden çıktığınız zaman çok ciddi bir para ödemek zorundasınız. Ya da zararına bir şekilde oyuncuyu göndermek zorundasınız. Bu konuda Kulüpler Birliği'nin yine açıklamaları vardı. Değişir mi karar bilmiyorum. Eylül ayında bir federasyon seçimi var. Hani Futbol Federasyonu diretiyor. Ama hani o seçimde de bu kulüplerin delegeleri oy kullanacak. Hani kulüplerin desteğini almak istiyorsa bir şekilde onların da isteklerine, beklentilerine karşılık vermek zorunda. Bu arada hani ben tabii ki kendi açımdan değerlendiriyorum. Futbol Federasyonu'nun kulüplerin ortak bir konuda hemfikir olduğu bir neyse artık iyileştirme olabilir. İşte yabancı kural olabilir. Başka bir şey olabilir. Hakem yabancı var olabilir. Bu konulara sürekli bir hani karşı çıkmasını da çok anlayamıyorum. Mesela Kulüpler Birliği ya bunu böyle yapalım. Hayır efendim, biz bunu böyle düşündük. Yani bu durumda şöyle bir şey oluyor. Kulüpler Birliği'ne ne ihtiyaç var? Eğer bir yaptırım gücünüz yoksa ve futbolun paydaşları kulüpler. Kulüpler de yabancı kural, şu andaki yabancı kuralının yani yönetemediklerini düşünüyorlar. İyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ya da ertelenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ya da değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Burada bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Ama buna

mesela karşı çıkılıyor. Efendim böyle düşündük, böyle karar verdik, siz de uyun. Ya bırakın ya serbest kalsın. 5 sene serbest bırakın mesela. Niye artık kısıtlıyorsunuz ki? Hani ne oluyor? Yani biz şu anda şöyle desek ya işte tamamen yasaklasak burada. Yabancı futbolcu gelmese futbolumuz çok mu gelişecek? Yani buna mı gerçekten inanıyoruz? Böyle inanan var mı yani? Mesela Avrupa ülkelerinde böyle bir örnek var mı? İşte yabancı oyuncu transfer etmeden böyle çok katı kuralları olan tamamen kendi yetiştirdiği oyuncularla oynayan ama daha doğrusu var mı böyle bir şey yani? Böyle bir futbol iklimi varsa deyin ki var. Evet. Şimdi ne bileyim Fransa'da böyle mi uygulanıyor? Almanya'da böyle mi uygulanıyor? Ya da işte Belçika'da böyle mi uygulanıyor? Hatta daha da sayabiliriz. İngiltere'de böyle mi? İspanya'da neresin? Düşünüyorsanız düşünün. Büyük liglerden bahsediyorum. Yok. O zaman biz niye bu kadar zorluyoruz? Anlamıyorum yani. Neden yani kulüplerin isteklerini, arzularını hep şöyle bir ya bu sene böyle karar verdik. Zaten geçen sene açıklamıştık. Ona sadık kalıyoruz. İtiraz ediyorlar işte. Yani diyorlar ki biz bunu istemiyoruz. Bu gayet normal bu arada. Çünkü herkesin elinde oyuncu var. Ve bu oyuncuları gönderme konusunda problem yaşıyorlar. Hani bunu sadece büyük takımlar üzerinde düşünmeyin. Anadolu takımlarımızda da benzer problemler var. Yani bu problemleri kısa sürede hani bu kurallara uyaraktan çözmeleri çok ciddi bir ekonomik külfet bence. Bakalım TFF ile görüşecekler, fikirlerini iletecekler Sayın Ertuğrul Doğan. Kulüpler Birliği Vakfı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yabancı kuralının değişmesiyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceklerini belirten açıklaması vardı. Ve yani birçok önemli açıklamalarda da bulundu. Milli takımı değerlendirmişti. Yıllar sonra gidilen bir Dünya Kupası var. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselen bir milli takım var. Hepimizin gönlünden daha iyi sonuçlar almak geçti. Milli oyuncularımızın da bunu herkesten çok istediğini biliyoruz. Federasyon başkanımız ve hocamız Montella da bunu istedi. Bu arkadaşlarımızın eksileri, hataları var mıdır? Muhakkak olabilir. Hepimizin olduğu gibi onların da olabilir. Hocamızın ve yönetimin hatası olabilir ama herkesin niyeti iyi. Herkes Türkiye için oradaydı ifadelerini kullanmıştı Sayın Ertuğrul Doğan. Futbolun içinde olan herkesin eleştiriye açık olması gerektiğini aktaran Sayın Doğan. Bu çok güzel bir şey bu arada. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler bize yakışmıyor. Buna katılmıyorum işte. Yani evet bunlar yapılmamalı. Yani katılmıyorum derken bu söylediklerine katılıyorum. Bunların yapılmaması gerekiyor. Küfür, hakaret, tehdit nedir ya? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. Milli formayı terletiyorlar. Bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşalım. Yani küfür, hakaret konusunda diyor. Ama eleştiri konusunda yani eleştiri yapılmamalı demiyor. Eleştiri açık olması gerektiğini söylüyor. Bu arada birçok oyuncu da aslında eleştiriden besleniyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Biz de burada konuşuyoruz. Siz dinlerken yazıyorsunuz bazılarınız. Hatta daha da iyi şeyler yazıyorsunuz. Bazen her şeyi bilen arkadaşlarımız da var. Çok güzel şeyler de yazıyorlar. Eminim ki hayatlarında bu kadar büyük stresi 5 dakika yönetemezler yani. Hani böyle o göründüğü gibi değil yani o çıkıp da 60 bin 70 bin kişinin önünde oynayacaksınız. Kötü oynayacaksınız. Sonra çıkıp basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaksınız. Evet sorular da belki biraz tartışılabilir. Orada sorulan sorular vesaire hani genelde beklenilen sorular soruluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani birçok oyuncu bu eleştiriden besleniyor.
bu kadar büyük stresi yönetmek çok kolay değil. Büyük kulüplerde oynuyorlar. Eleştirelim. Buna da açık olalım. Sayın Doğan'ın dediği gibi. Eleştiriden problem yok ama küfür hakaret etmeyelim. Ya bu kim olursa olsun. Küfür nedir ya? Ben anlayamıyorum. Yani sahada futbol oynuyor. Yani oyuncuya niye küfür edersiniz ki? Ha bunu tabii şöyle ben değerlendiriyorum. Yine hep aynı noktaya geliyorum. Oyuncular kötü oynayabilir. Kötü sonuçlar alabiliriz. Yenilebiliriz. Problem yok. Ben burada hep şuna katılıyorum. Biz bu turnuvada maalesef ve maalesef teknik ekip olarak çok büyük hatalar yaptık. Bu hataların bedelini de yanlış değerlendirmek istemiyorum ama yine büyük saygıyla söylüyorum. Birçok oyuncumuza kesildi maalesef. Yani oyuncularımızın kötü gözükmesine neden oldu teknik ekibin verdiği kararlar. Örneğin sevgili Hakan Çalhanoğlu iyi bir futbolcu, kaliteli bir oyuncu. Ama maç temposu yokken, sakatlıktan çıkmışken hocanın şans vermesi çok büyük talihsiz bir olaydı mesela. İki maçta 90 dakika oynatması çok büyük bir talihsizlikti bana göre. Yani vermeyeceksin hocam. Bu kadar basit. Oynatmayacaksın. Oynatmadığın zaman da dünyanın sonu değil. Oynatmaman da gerekiyor. Eğer sakatlıktan yeni çıktıysa bir oyuncu oynatmayacaksın. Bu kadar basit. İşte oynattığın zaman bu defa oyuncu kötü oynadığı zaman ya da saha içinde sorumluluk alamadığı zaman fiziksel olarak kötü gözüktüğü zaman bu defa işte insanlar Hakan'ı eleştiriyor. Belki haddini aşıp işte az önce Sayın Doğan'ın dediği gibi daha böyle garip garip yorumlar yapıyorlar. Eleştiri boyutunu biraz aşıyorlar. Oynatma hocam. Daha formda oyuncular. Yani Hakan'ı da atma bu tarz insanların önüne. Bu senin elinde olan bir şey. Sen görüyorsun. Zaten söylüyorsun. Görmene bile gerek yok. Söylüyorsun. Diyorsun ki efendim Hakan, Arda ve diğer oyuncularımız birkaç oyuncudan bahsetti. 90 dakika üçünün toplamı 90 dakika çıkaramaz diyorsun. Üzerine oynattığın zaman işte bu oyuncular da otomatik olarak eleştiriliyor. Oynatmazsan eleştirilmeyecek bu oyuncular. Son maça saklarsın. İkinci maça saklarsın. Son 30 dakika oynatırsın. Sonuca, skora göre oyunu alırsın. Gibi. Neyse burada Sayın Doğan'ın söylediği şey güzel. Eleştiri açık olması kısmı güzel. Bakıyorum. Bu arada Güney Kore diyorum. Güney Afrika korner kazandı. Yani Kanada sabah kadar bu maçı kazanır. Maç 0-0 söyleyeyim size. Ama Güney Afrika hani sadece koşuyor, mücadele ediyor. Gerisi yalan, öyle söyleyeyim size. Bir yere kadar geliyorlar, bir yerden sonra yok. Ne demiş? Yabancı kuralı ile alakalı yeni açıklamaları var. Sayın Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı. Yabancı kuralı konusunda hassasiyetli olduğunu aktaran Doğan, kulüpler bu yabancı kuralından memnun değil. Şimdi burada bir duralım. Neyden memnun değil? Yabancı kuralından. Yani federasyonun verdiği, aldığı karardan memnun değiller. Şu anda uygulamaya çalıştığı kuraldan memnun değiller. Değil mi? Futbolun paydaşları. Kulüpler Birliği Vakfı adı üstünde kulüplerin haklarını savunan, yani öyle olduğunu düşünüyoruz. Hani oraya gidip yemek yemeye gitmiyorlar herhalde. Ya da öyle mi artık değerlendireceğiz? Hani burası sadece oturup yemek yenilen, düşünülen ama sonrasında düşündükleri şeyleri uygulatamayan bir vakıf olarak mı değerlendireceğiz? Ya da hani bir şekilde burada düşünülen futbol için, kendileri için, kulüpleri için, futbolun geleceği için, saha içinde daha iyi bir görüntü için alınan bu kararlara bir şekilde federasyonun riayet etmesi gerekiyor değil mi? Yoksa niye oturup konuşuyorlar? Gerek yok yani artık. Biliyorsunuz online'da bir şeyler yapılabiliyor. WhatsApp grubumuzda bu konuda ekibimiz çalışma yapacak demiş. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bir araya gelmiş.

0: gitmişsiniz. Bir daha bir çalışmaya ne gerek var? Hani bir çalışmaya gerek var mı bu konuda bilmiyorum. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Şimdi mesela ben merak ediyorum Sayın Doğan ve yani Kulüpler Vakfı hani bir toplantı yaptılar. Hani zaten gidilmek istenen şey belli değil mi? Bir çalışmaya ihtiyaç var mı? Yani işte şey mi yapacaksınız örnek veriyorum. Bu çalışma kimin kaç oyuncusu var? Ve hani böyle bir kural işletilirse kim ne kadar zarara girecek bu oyuncuları göndermek için? Böyle bir çalışma mı yoksa Avrupa'da, dünyada bunun örnekleri nerelerde uygulanıyor, nasıl uygulanıyor mu bir çalışma? Yani çalışmanın şeklini bunu da bir anlamak istiyoruz. Sonra inşallah açıklarlar bize. Yani bu WhatsApp grubunuzdaki arkadaşlar ya da ekipleriniz nasıl bir çalışma yapacak? Bunun neye faydası var? Yani bu konuda umarım kamuoyunu bilgilendirir Sayın Ertuğrul Doğan Bey. Oradaki profesyoneller diyelim. Şöyle bakıyorum. Hiçbir kural değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyonumuzda paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz diye konuşuyor. Şimdi şunu sadece merak ediyorum. Sadece merak etmiyorum. Sizlere de soruyorum. Kendim de küçük küçük yorumlamaya çalışıyorum. Kulüplerin talepleri ni federasyon bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor olması lazım değil mi? Sonuçta birçok kurulu var federasyonun. Kulüplerle sürekli iletişimde olan, onların haklarını savunan, onların taleplerini alıp federasyona ileten yani bir üst merciye ileten ve hani bir şekilde bu taleplerle alakalı ortak bir karar vermeye çalışan ekipleri var federasyonda vardır diye tahmin ediyorum. Yani neden Kulüpler Birliği bunu görüşüyor, bir fizibilite çalışması yapıyor, sonrasında işte WhatsApp grubunda öneriler, fikirler vesaire geliyor, sonrasında federasyona iletiliyor. Zaten federasyonun bu taleplerle kulüplere gitmesi gerekmiyor mu? Hani şu anda istemiyoruz. Tamam, niye istemiyorsunuz? Bundan dolayı. Tamam, oturup konuşalım hemen. 10 gün sonra değil, hemen. Ona göre çünkü bir transfer planlayacaklar. Evet bu arada bu hakem herhalde sarı kart göstermeyecek belli ki. Bol bol fauller var ama yok. Bugün sarı kart göstermemeye yeminli hakem. Niye süreci bu kadar uzatıyoruz? Niye bu kadar işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyoruz? İşte biz çalışma yapacağız. Soru alacağız. Federasyonumuza ileteceğiz. Konuşacağız. Paylaşacağız. Kendilerinden yardım isteyeceğiz. Neyse. Doğan yabancı sayısı konusunda federasyon ile kulüpleri ortak noktada buluşturmak istediklerini belirterek biz daha önce federasyonumuza kuralın 12 artı 5 olması için yazı yazmıştık. Elimizde birçok oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem ve maliyet. Aslında ben de aylardır, yıllardır bunu söylüyorum. Hani bu maliyetleri eğer federasyon kendi kasasından karşılıyorsa tamam eyvallah. Karşılamıyorsa o zaman böyle bir dayatmada da bulunmamalı. Yani biz bunu istedik, bu olacak. Biz bunu düşünüyoruz, böyle olmalı. O zaman kulüpler birliğine ne ihtiyaç var? Oradaki başkanların fikirleri, oradaki teknik direktörlerin fikirlerine, düşüncelerine ne gerek var? Değil mi? Hani onlar da sonuçta federasyondaki profesyoneller kadar ya da gönüllüler kadar neyse artık kendileri nasıl adlandırıyorlarsa onlar kadar futbolu biliyor yani futbolun paydaşları işte teknik direktörleri, oradaki idari menajerler. Yok efendim. Evet doğru. Bu hakemi dediğim gibi nereden bu maçı atadılar bilmiyorum ama her pozisyonda topa diyor. Ne faul veriyor ne düdük çalıyor falan bazı şeyler oluyor ama hakem sadece oynayın diyor. Bugün faul ve kart konusunda dediğim gibi özel bir şeyle gelmiş belli ki. En az 2-3 sarı kart çıkmalıydı ilk kere itibariyle. Bu arada 42. dakika oldu. henüz sarı kart falan yok. Ne demiş? Biz 12 artı 5 olması için yazı yazmıştık. Elimizde birçok oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi bir problem ve maliyet. Trabzonspor Kulübü olarak biz buna hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem. Bu arada Kanada yine çok tehlikeli geldi ama sonuç alamadılar. Ya özellikle sol tarafı çok etkili kullanıyor. Kanada sürekli 2-1'lerle ceza sahasına giriyorlar. Ama o final pasını henüz şu ana kadar veremediler. Onu söyleyelim. Diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Genç ve iyi oyunculara yöneldiğiniz zaman çok ciddi bütçelerle karşılamaya başlıyorsunuz. Bu konuda da kulüplerimizin hakkı var. Federasyon başkanımız dönünce içimizde bir kurul oluşturarak kendisini ziyaret edeceğiz şeklinde konuştu. Özür dilerim. Şimdi şunu söylüyorum. Dediğim gibi yani kulüplerin böyle bir beklentisi var. Bu arada geçen sene de vardı, önceki yıllarda da var. Ya serbest bırakın. Bu kadar basit. Evet, bu arada Kanada yine gole çok yaklaştı. Atamıyorlar. Eyvah eyvah, nasıl bir pozisyon. Çizgiden iki kez çizgiden çıkan top ve topu ağlara gönderemedi. Kanada milli takımı çok ciddi pozisyonlar. Önce kaleci, sonra savunma. Yaz burada kaleciye bir faul var. Hakem bunu görmüyor. Ben dediğim gibi bu hakemle alakalı tereddütlerim var demiştim size. Evet, çizgiden çıkan bir top. Hani bayağı ezip dökmüş Kanadalılar ama hakem burada faul çalmadı. Çok ilginç. Şu pozisyon değil ama ikinci çizgiden çıktıktan sonra Kanadalı oyuncu öyle bir geliyor ki iki Güney Afrikalı oyuncu darmadağın ediyor ama hakem devam ettirdi. Yani şurada gol asa yanlış anlaşılmasın ama skandal bir durum olur. Bir de golü verseydi çok net bir faul ya. Ama vermemiş, devam ettirmiş. Peki, iyi yayınlar Mehmet Efe gibi eminim. Ligler başlamadan yabancı kuralı değişecek. Sevgili Mehmet Efe yazmış. Kayseri'den Mehmet Efe Tunç. Şimdi şöyle, yani bu benim düşüncem tabii ki. Şunun için söylüyorum. Bu arada penaltı bekliyor. Out kararı verdi. Malheiro. Evet, itirazlar var. Yoğun itirazlar var. Hakeme Jonathan David yerde kaldı. Penaltı bekliyor. 45 artı 3 oynanacak. Hakemin bugün gol olmaması için özel bir şey var. Bir daha bakalım. Penaltı var mı? Bence yok bu arada penaltı. Doğru karar. Ama sonrasında yoğun itirazlar vardı. Herhangi bir reaksiyon göstermedi. Yani baya bir yoğun itiraz vardı Kanada milli takımından ama hiçbir reaksiyon göstermedi. Net bir şekilde penaltı değil. Hani buraya penaltı vermek doğru olmaz. Ama itirazlara bir sarı kart gösterebilirdi. Bir reaksiyon gösterebilirdi. Bence hakem burada da sınıfta kaldı. Bayağı üzerine yürüdüler çünkü. Pinheiro'nun ama devam ettirdi pozisyonu. Evet, bir vara gider mi? Penaltı yok diyor. Sanırım Benfica Porto maçını yönetmişti. Pardon, Benfica Braga maçını yönetmişti. Öyle hatırlıyorum. Jose Mourinho'nun çok sert eleştirileri vardı kendisiyle alakalı. Ya da Sporting Lisbon şey miydi, Benfica mıydı bilmiyorum ama ya haklıydı, o maçı izlemiştim. Çok böyle garip kararlar vermişti. Bugün de maçın önüne geçmedi. Şimdi hakemin de hakkını yemeyeyim ama özellikle bazı oynattığı pozisyonlar ilginç. Hani sanki bir savaş varmış gibi bazen böyle ikili mücadeleler var. Devam ettiriyor dediğim gibi. Hani bizim ligde falan olsa bu tarz mücadelelerde verdiği kararlar çok fazla sorgulanır. Yabancı kuralı değişmeli bu arada ya. Yani değişecek demiyorum. Yani yabancı kuralı olmamalı yani. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Kriter getirin. Yani işte ne bileyim işte örnek veriyorum. En fazla 17 oyuncu, 16 oyuncu bulundurabilirsiniz. Avrupa Birliği'nden bu kadar alabilirsiniz. Avrupa Birliği'nde dışından ya da Avrupa Birliği yerli olur. Avrupa Birliği dışı işte Güney Amerika vesaire veya işte Afrika'dan şey diyebilirsiniz. En fazla 3 oyuncu oynatabilirsiniz falan diyebilirsiniz. Ya da 5 oyuncu neyse artık. Hani bir kriter getirirsiniz. Ve bu da sizin ligin kalitesini artırır. Standardınız yok. 10 artı 4, 4'ü şu tarihten önce doğsun. Bu yeterli mi? Olur mu? Bitti mi yani? Bu olduğu zaman oluyor mu yani her şey? Olmuyor işte. Federasyon uygulayacak, Kulüpler Birliği'nin aldığı karar uygulayacak. Bizim federasyon kendi başına gelin güvey oluyor demiş. Kime sormuş bu kararı alırken? Kulüplere sormuşsa zaten sıkıntı yok ama hiç sormamışsa niye değiştirmiyor? Ankara'dan sevgili Ahmet Bilaloğlu. İşte benim de bana ilginç gelen şey şu. Eğer kulüpler bu kararı daha önce kendilerine sorduysa federasyon ve bu kararı uyguladılarsa yani tamam dedilerse şu anda niye itiraz ediyorlar? Yok. Kulüpler Birliği'ne sormadan federasyondaki yetkili kurullar böyle bir karar aldıysa bu ne kadar doğru? Bu da başka bir tartışılması gereken bir konu. Bu arada Kanada tarafı Malheiro'ya çok ciddi itirazda bulundu. Teknik direktör hakemin üzerine doğru giderken oyuncular kendisini sakinleştirdi ve soyunma odasına gitmesi gerektiğini söyledi. Ciddi bir tepki gösterecekti teknik direktör. Hani böyle bayağı koşar adımla hakeme doğru giderken birkaç oyuncu geldi ve kendisini sakin olmaya davet etti. Yani göndermediler. Muhtemelen sarı kart görecekti. Dediğim gibi biraz verdiği kararlar tartışmaya açık bir hakem. Maç önünde de tereddütlerim var demiştim. Şu ana kadar haksız çıkmadım. Verdiği ya da vermediği kararlarla diyelim. Bakalım belki de haksız çıkacağız. İkinci yarı çıkacak. İnanılmaz bir maç yönetecek. Biz de diyeceğiz ki evet gerçekten haklısınız. Evet Ahmet Bey ilginç. İlginç olan da bu işte. Yani kulüplere sorup bu karar alındıysa kulüpler neden şu anda itiraz ediyor? Sorulmadan bir karar alındıysa o zaman bu daha büyük bir fail bir durum yani. Kötü bir durum yani. Futbolun paydaşlarına siz sormadan, danışmadan veya bir fikir birliğine varmadan böyle bir kural ya da böyle bir kural oluşturmamanız ya da ortaya çıkarmamanız ya da almamanız gerekiyor. Çünkü bu durumda işte Sayın Doğan'ın söylediği gibi çok fazlasıyla ekonomik zarara uğruyoruz diyor. 15 artı 5'i de anlamış diyelim. Yani niye 15 artı 5? Ya bırakın serbest olsun ya. Bırakın. Ya dün mesela bir dinleyicimiz sormuş. Güzel de bir şey sormuş. Demiş ki ya ben elin yani dışarıdan alınan bir oyuncuyu niye geliştirmeye uğraşayım? Yani burası gelişim merkezi mi? Onu yapacağınıza yerliyi teşvik edin. Yerli oyuncu bulundursun, oynatmak zorunda kalsın. Örnek veriyorum işte 5 tane 2000 tamamen örnek veriyorum işte 2004 ve sonrası oyuncu bulundurmalı yerli ve bunlar en az 3000 dakika süre almalı sezonun tamamında. Bilmiyorum daha iyi bilenler vardır. Bunun bir istatistiğini yapar. Siz bunu yapın yani. Gidip işte 23 yaş altı oyuncu 4 tane bulundurmanız gerekiyor. Evet, güzel. Bulundurduk. Ne olacak? Ben niye hani Fransa'dan gelen genç bir oyuncu tamam parlatıp satmak için. Güzel. Bu da güzel. Bunu yerliden yana yapsak daha iyi olmaz mı? Yani kendi oyuncumuzu oynaması için teşvik etsek, kulüplere böyle bir dayatmada bulunsak, hadi madem bir şey yapacağız. Hani deyin ki kadronuzda 15 yabancı oyuncu bulunabilir. Örnek veriyorum. Ya da 16. Mesela. Gerisi de yerli olacak. Bunları da bu kadar oynatmak zorundasınız. Aralarında 3-4 tane genci her yıl 1000 dakika, 2000 dakika neyse artık oynatmak zorundasınız. Bu durumda da 90 artı 7. dakikada bir genç oyuncu sokulmaz. Değil mi? Örnek veriyorum, 60'ta oyuna sokmak zorunda kalırlar. Oynatmak zorunda kalırlar. Böyle akademilerini daha işlevsel hale getirirler. Yani sadece laf olsun diye bir akademi olmaz. Oradan oyuncu yetiştirmeye çalışırlar. Yetişen oyuncuları kiralık vermek yerine kendi takımlarına bir şekilde monte ederler. Etmeye çalışırlar gibi gibi gibi. Evet sevgili Erdinç Bey, ilk yarı korner handikapı demiştim diyor. Geldi. Evet ben de zaten size hak vermiştim bu konuda. Kanada köşe vuruşu kullanan bir takım. İlk yarı sonunda da korner kullandı Kanada. Toplam 5 korner mi oldu? Bakalım. 4 korner. Evet. Daha fazlasını da bekliyordum ben ama olmadı diyelim. Peki başka ne demiş Sayın Ertuğrul Doğan? Hayır, şeyi söylemeye çalışıyorum. Az önce Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Şimdi Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u da konuşuruz. Yani takımların elini kolunu bağlıyor bu kural. Kimse yanlış anlamasın ama gerçekten ilginç bir kural yani. 10 artı 4. Ya dediğim gibi burada artı 4 hani 10'u 5'i artı 4 neyse önemli değil. Elinizde yabancı oyuncu var işte şu anda Fenerbahçe'nin, Galatasaray belki biraz daha rahat ama kiralıklar dönünce onlar da sıkıntı yaşayacak. Beşiktaş öyle, Trabzonspor öyle, belki diğer takımlarımız var. Alıyorlar. Sonra beğenmiyorlar. Hadi kiralık gitsin diyorsun. Dönüyor adam. Oradaki takım opsiyonu kullanmıyor ve dönüyor gibi durumlar var. Gitmiyor da giderken para istiyor. Evet saatlerimiz 22.55 oldu. Kısa bir araya gidelim sevgili dinleyiciler, saat başına kadar. Saat başında diğer takımlarımızla bir konuşalım.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımız sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İlk yarı 0-0 sona erdi. Bakalım ikinci yarı bekleyeceğiz. Erdinç Bey maşallah kuponlarınız çok iyi gidiyor. Tebrik ediyorum sizi. İyi yayınlar Caner Bey. Zamanında 3 tane Türk oynatmıyor muyduk? Beşiktaş kadrosunu öyle revize etti. Sonra ne oldu? Rafa kalktı. Bu nedir ya? Serbest bırak. Gelişecek varsa gelişir zaten demiş. Yapboz gibi her sene değişen sistem olur mu demiş Antalya'dan sevgili Serkan. Yani işte evet biraz buraya doğru gidiyoruz. Türk oyuncuları oynatma zorunluluğu, oynatma teşviği tarzı bir şeyler olursa Türk futbolcuları daha çok fiyatı yükselir. Genç oyunculardan bahsediyorum. Bu sefer büyük takımlarımızda kesinlikle ve kesinlikle Türk oyuncu hiç göremeyeceğiz. O yüzden ben sınırlama veya teşvik olmamasını istiyorum. İşte o zaman iyi oyuncu, kötü oyuncu ortaya çıkacak olabilir. Bir bakış açısıdır. Genç Türk oyunculara çok para verilince inanın kaybediyoruz o çocukları demiş. Çok para görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çok örnekleri var. İnanın 300 bin euro yeter yahu demiş yıllık. 30 tane oyuncu denersin yıllık. Az kadro haricinde en az 30 oyuncu denersin yılda. Ya da bir Türk gencini alırsın 10 milyon euroya. Hangisi mantıklı? Dinleyicilerimiz versin kararını. Yani şöyle oynayan zaten oynuyor sevgili kıymetli dinleyicimiz. Metin Bey yazmış. Oynayan zaten kendisine iyi bakan, başka şeylerle ilgilenmeyen, sadece futbolla ilgilenen oyuncular zaten oynuyor. Yani sınırlama olsa da oynuyor. Geçen sene sınırlama var mıydı? Var işte. Oynayan oynuyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayan oynuyor yani. O yüzden geçiniz. Aklını futbola veren

0: saha dışında yaptığı işin gereklerini yerine getiren, hayatına, özel hayatına dikkat eden, ne bileyim yani gece hayatına düşkün olmayan, işini düzgün yapmaya çalışan oyuncular başarılı oluyor. Yerli yabancı önemli değil. Özellikle yerlilerde de bu var. Sizin söylediğiniz gibi biraz fazla para kazanınca bir anda futbol ikinci plana atılıyor. O yüzden de hani bu planlamayı kulüplerin istediği doğrultuda yapmak en mantıklı olanı. Çünkü bunun sonucuna kulüpler katlanıyor. Mesela Sayın Doğan açıklamaları var. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı diyor. Gelecek yılın sonunda bir naklen yayın ihalesinin olacağını aktaran Sayın Doğan, 2017-18 sezonunda 500 milyon dolarlık naklen yayın ihalesi vardı. Hiçbir şekilde daha düşük rakamlara inmeyeceğiz. Herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Bu konuda da biz yetkililerden yardım isteyeceğiz diyor. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında görüşme yapacaklarını belirten Doğan, kulüplerin genel memnuniyetsizliği söz konusu. Evet, şimdi bir de böyle bir durum var. Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile alakalı görüşme yapacaklarını diyor. Pardon, düzelteyim ifadeyi. Merkez Hakem Kurulu hakkında görüşme yapacaklarını belirtiyor. Ve genel bir memnuniyetsizlik var. Bizim başkanımızın niyeti gayet iyi. Bu işi daha iyi nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz. Aramızda bir ekip oluşturacağız. Onlarla bu görüşmeyi yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız demiş. Mesela neyden memnun değil? Kulüpler hakemlerden mi değil, VAR'dan mı değil, hakemlerin verdiği kararlardan mı değil, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan mı memnun değil? Biraz daha detay verse çok daha iyi olur Sayın Başkan. Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisine değinen Doğan, bunların Türkiye'de uygulaması için kulüplerimizin yine ortak kararı olduğu, yani uygulansın diyor. Daha önce bunun için görüşmeler yaptık. Bununla alakalı maliyetleri de kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimizin de bu teknolojilerin kullanılmasını istiyor. Kulüplerimiz de bu konuyla ilgili görüşme yapacağız. Bu arada bu maliyetlere kulüpler katlanıyor bildiğim kadarıyla. Yapılması lazım. Geliştirmek lazım. Yani Sayın Doğan diyor ki federasyon başkanımız iyi niyetli. Yani kimse zaten kötü niyetli olduğunu söylemiyor. Bu konuda bir kimse bugüne kadar böyle bir şey söylemedi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Federasyon başkanımız iyi niyetli. Tamam, güzel. Bu daha da güzel işte aslında. Bazı kararların hızlı bir şekilde alınıp uygulanması için daha güzel bir şey değil mi? Yani iyi niyetli, sizi anlayan, anladığını uygulayan bir federasyon başkanının olması güzel. Yani söylemler bu şekilde. Ben de bekliyorum mesela hakim merkez hakem kurulları hakkında nasıl bir, çünkü örnek veriyorum bu Dünya Kupası'nda bizim bir hakemimizin olmaması benim canımı sıktı. Ben üzüldüm şahsen. Federasyon başkanımızın röportajında bu benim problemim değil demesi daha da üzdü. Yani bu hepimizin problemi bence. Bu Dünya Kupası'na hakem gönderemememiz çok büyük bir problemdir. Hepimizin problemidir. En başta da Sayın Federasyon Başkanımızın problemidir. Yani benim problem hiç değil. Sizin de probleminiz değil. Ama Merkez Hakem Komitesi'nin, Sayın Başkan'ın problemidir. Eğer biz hakem yetiştiremiyorsak, hakem gönderemiyorsak, var olan hakemleri buralara gönderemiyorsak büyük problemdir. Ve bu problemi de sahipleniyor olmak lazım. Önce sahiplenebiliriz. Yani bir problemi çözmek için önce o problemi kabul etmek lazım. Ve sahiplenmek lazım. Şimdi siz bu benim problemim değil. Hani burada benim suçum yok. Ha, burada sizin suçunuz olmayabilir. Ama size bağlı bir kurulun. Demek ki hani buradaki verdiği kararlar, aldığı kararlar, yetiştirmeye çalıştığı, Türk futboluna sunmaya çalıştığı hakemler buralara gidemeyecek hakemler diye düşünüyoruz. O otomatik olarak. Bu da sizin probleminiz oluyor. Çünkü size bağlı bir kurul. Olmuyorsa değiştirirsiniz, bir başkası bu görevi yapar. İyi ya da kötü. Bir de sonrasında sonuç almaya bakarsın. Ya mesela ben şimdi tabii ki bu konuda uzman değilim ama yani Cüneyt Çakır Gürcistan'da hakem yetiştiriyor ya. Ya şaka falan olmalı yani bu. Yani Türk hakemliğinin çıkabileceği en üst şeylere çıkan bir hakemden bahsediyoruz. Avrupa, dünya çapında. Bu hakem ekibiyle beraber şu anda Gürcistan Federasyonu'nda ya da orada Merkez Hakem Komitesi artık başkanlığı mı yapıyordu çok emin değilim ama hakem yetiştiriyor. Röportajı var, açın izleyin. İnanılır gibi değil. Ve göreceksiniz onlar bir yerlere hakemler gönderecek. Biz de önce problemi kabul etmiyoruz. Hani bu problemin varlığını bir önce bir kabul edeceksiniz. Sonra da çözüm yolları sunabilmelisiniz. Bu konuda da ben federasyon başkanının Sayın İbrahim Hacı Salih oğlunun sorumlu kalmasını bekliyorum. Daha fazla sorumlu kalmasını bekliyorum yani. Şey Hacı Osman oğlunun özür diliyorum. Sayın İbrahim Hacı Osman oğlunun iyi niyetli olduğunu zaten biliyoruz. Sayın Başkan da söylüyor Ertuğrul Doğan. Bu konuda kimsenin şüphesi yok. Bütün başkanlar aynı şeyi söylüyor. Federasyon başkanımız çok iyi niyetli. Tamam güzel. Bu güzel bir şey bu arada. Yani ortada bir problem olduğunu düşünen birisi varsa, bunu kabullenen birisi varsa bu konuda da çözüm sizi dinleyip çözüm bulmaya çalışan ve iyi niyetliyse de birisi vardır. Bunu da kabul ediyor. Başkanlar, sayın başkanlar, herkesi kabul ediyor. As başkanlar falan. Evet bu arada bu hakem gerçekten özel olarak mı bu maça getirildi? Yani çok ilginç bir hakem ya. Yani yine saçma sapan bir karar verdi. Özür dileyerek söylüyorum. Yani net bir taban bu. Çok net bir taban. Gözünün önünde. Ve vermedi. Faali. Gerçekten çok ilginç. Ya Mourinho'yu sevmem. Yani saygı tabii ki duyarım ama sevmem ama hani eleştirisinde de ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Ben hani sarı kart bile olabilir pozisyon öyle söyleyeyim öyle bir faul ama hakem faul bile vermedi taç verdi. Evet, demiş ki yemek yapıyorsunuz tuzun baharatın kalitesi beni ilgilendirmez demek ne demek? Evet Metin Bey ben de aynı şeylerden rahatsız oldum zaten çok ilginç. Hakem kalitesi iyi olmasa iyi futbol nasıl beklenir? İlginç değil mi sizce demiş. İlginç işte ben de aynı şeyleri söylüyorum. Yani ben mesela o röportajda üzüldüm açıkçası öyle bir şey söylemesine. Yani dediğim gibi benim problemim ben problem olarak görüyorum bunu. Bizim şu turnuvaya hakem gönderemememiz büyük bir problemdi. Bunu Sayın Federasyon Başkanı da Merkez Hakem Komitesi de herkes bu problemi kabul etmeli. Ha diyeceksiniz ki ya problemi kabul eden var mı ki zaten? Yok işte zaten sorun da orada. Ben yapmadım. Ben gelirken zaten böyleydi. Uğraşıyorum ama henüz erken. Zamana ihtiyacımız var. 3 yıl, 5 yıl bilmiyorum. Ha şu anda mesela Eylül ayındaki Federasyon Başkanlık seçiminde Sayın Başkan şu andaki başkan yani Sayın İbrahim Bey vaatleri ne olacak mesela çok merak ediyorum. Yani kulüplere ne vaat edecek? Yayın hakları zaten Sayın Doğan söylüyor. Diyor ki kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Yeni ihalede ne bileyim işte çarpı 2 mi gelir hedefleniyor? Ya da işte çok tartışılan hakemler konusunda nasıl bir karar alındı, alınacak? İşte yine yerli hakemlerle devam edilecek derbileri, büyük maçlara ya da tartışma götüren büyük maçlara yabancı var mı gelecek mesela? Yani Sayın Başkan geldikten sonra söylemleri dışında Hani fiili olarak ya şunu şunu da yaptı dediğimiz mesela kulüpler birliği bence bunu da bir şey yapmalı. Sayın Başkan ve kurullarıyla alakalı. Tamam, iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Güzel bir şey. Ama mesela ne değişti Türk futbolunda? Bir maça yabancı hakem getirildi. Sonraki hiçbir derbi dikkate alınmadı mesela. Sonraki yıllar yine alınmadı. Derbilerde hakem kararları eleştiriliyor mu? Hala evet, çok yoğun bir şekilde. VAR kararları eleştiriliyor mu? Evet. Tamam, ne değişti peki? Merkez Hakem Komitesi ya da başkan hakkında herkes konuşuyor mu? Konuşuyor. Değişti mi? Hayır. E tamam. Yani işte Dünya Kupası'na gönderdik mi hakem? Hayır. Tamam, ne değişti mesela? Şimdi yani merakımdan gerçekten merak ediyorum. Eylül ayında nasıl bir karar çıkacak? Hani şöyle mi olacak? Evet, biz genel olarak işte federasyon başkanımızdan memnunuz. İyi niyetinden şüphemiz yok. Ama hani şu ana kadar isteklerimizi yerine getiremedi ama olsun, yine de biz devam etmeliyiz diyecek mesela. Evet, bu arada ilk kart çıktı maçın 53. dakikasında. İlginç. Hakemin standardına uyan bir kart oldu. Gerçekten ilginç. Yani şu ana kadar en az 3-4 sarı kart çıkması gereken bir mücadelede ilk sarı kart 54'te çıktı. Vizyonsuz hakem. Yani çok fazla sarı kart pozisyonu vardı ama devam ettiriyor. Aslında bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama bazen de sarı kartta belli şeyler disiplin sağlanabilir. Hani kasti müdahaleler, işte kasti fauller. Bu arada faul sayısına da bakalım ya. Ben mi abartıyorum biraz? Abartıyor olabilirim. Çok faul olmamış olabilir. Hani gözüme çok... Evet, 15 faul olmuş şu dakikaya kadar. Bayağı da faul olmuş. Tek sarı kart. Hani 15'te bir ki vardı. Mesela Jonathan David'e arkadan yapılan sert bir hareket vardı. O pozisyon net bir fauldü ama vermediler. İlginç. Sadece faul vermekti. Bu arada Güney Afrika çok tehlikeli geliyor. Yine 6 oyuncu da hücuma geldiler. Yine bitiremediler. Yani onların bu final paslarında, çok özür diliyorum, saçma sapan tercihleri olmasa şu ana kadar önde olabilirlerdi. Çünkü baya bir etkili geliyorlar. Bir anda 6-7 oyuncu ceza sahası ve çevresine geliyor ama işte o finali yapamıyorlar. Ya birisi çalım atmaya kalkıyor, biri yıldız olmaya çalışıyor hemen. İlginç. Henüz dediğim gibi bitiremediler. Evet. Bakalım. Bizim 10 oranlı bahis gitti tabii, yalan oldu. İki takım da her yarıda kart görür. Yani toplam bu durumda ikişer sarı kart görecekti. Bakalım iki takım da ikişer sarı kart görür bahsi gelecek mi hakeme rağmen. Eğer şey yaparsa, evet, yine mesela bir faul var. Çok uzak pozisyonlara ya. Gerçekten çok uzak pozisyonlara. Bu da mesela sarı kartlık pozisyon vermedi. Infantino bile gülüyor artık. Ben bile gülüyorum. Yani oyuncuyu yaka paça aşağı indirdi. Yine bir sarı kartlık pozisyon. Hatta belki kartın başka bir rengi bile olabilir. Evet. Boynundan aşağı doğru bastırıyor. Sarı kart ağır olurmuş ya, olurmuş herhalde. Evet, ilk yarı sonunda Kanada teknik direktörünün ciddi bir isyanı vardı. Bu arada kalkamadı oyuncu henüz ayağa. Birazdan kalkar diye tahmin ediyorum. O da değerli bir oyuncu. Kimdi? Estavio. Evet. Kanada adına önemli bir oyuncu orta sahada özellikle. Bütün toplar onda toplanıyor. Şimdi Beşiktaş'a şöyle bir bakalım. Beşiktaş biliyorsunuz teknik direktörüyle anlaştı, İtalyanı. Sonrasında hani şöyle düşünülüyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Çok hızlı bir şekilde önce bir kaleci, sonra bir sol ön oyuncusu. Genelde Beşiktaş'a uğramıyor bu sol ön oyuncusu. Birkaç yıldır bu konuda taraftarın da artık böyle ciddi bir itirazı var, sabırsızlığı var, isyanı var. Sol öne bir oyuncu bulmaya çalışıyor siyah beyazlar. Bulamadılar. Şu ana kadar henüz resmi bir imza yok Beşiktaş'ta. Geç kaldılar. Yine geç kaldılar bence. Çünkü sezon başladı Beşiktaş'ta. İşte kimler? Son ismi geçen oyuncular. Nübel. Alexander Nübel. Bir aydır konuşuluyor. Nübel aşağı, Nübel dışarı. Nübel yukarı, Nübel geliyor, yolda uçağa kalkmak üzere, yok henüz gelmedi. Alman kaleci bekleniyor. Acaba olacak mı bilmiyoruz. Thorsvet'in ismi geçti. Christian Thorsvet. O da biliyorsunuz Sassuolo'da 10 numara mevkiinde oynuyor. Norveçli oyuncu, iyi bir oyuncu. O da birkaç gündür yazılıyor. Henüz kanatlara gelemedik. Yani Beşiktaş'ın. Bugün Sayın Önder Özen'in de açıklamaları vardı. Hani iki oyuncuyla anlaştık. Bir oyuncuyla, bir oyuncunun kulübüyle anlaştık. İki oyuncuyla da anlaştık. Dünya Kupası sonrasında Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyoruz. Yani bu durumda da bir ay daha beklenecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani kimlere gittiklerini bilmiyorum tabii ki ama hani şöyle düşünüyorum, şöyle tezahür ediyor. Ben de hani evet çok sakin olun diyor Malheiro. Sakin olun diyor. Bu hakemi Infantino'nun yerinde olsam bugün şu pozisyona faul verdi ya gerçekten inanılır gibi değil. Faulün F'si ile alakası yok ve inanın sadece yarım metre önünde. Yani Kanadalı oyuncu pres yapıyor. Rakibinden önce topa dokunuyor. Ne taban girdi, ne vurdu, ne çarptı. Kesinlikle müdahale yok. Tertemiz pozisyon ve belki de gol atacak. Faul verdi. Sonrasında sakin olun dedi. İlginç. Beşiktaş'ta belirsizlik var. Bu belirsizlik işte Kasım Guattara değil mi? Yanlış. Guattaro ismi geçiyor. Yine bir süredir Monaco'nun sol beki evet Guattara ismi geçiyor. Geçiyor da geçiyor ama o da henüz yok. Gelmedi, gelecek, gelmek üzere. Bugün ortaya atılan bir iddia daha ilginçti. Livakovic'in Fenerbahçe'nin kalecisi biliyorsunuz. O da kiralıktı. Hırvatistan milli takımında kalesini koruyor. Dominik Livakovic. Onun da ismi yine Beşiktaş'ta yazılan isimlerden bir tanesi. Yani yok, henüz somut bir gelişme yok Beşiktaş'ta transfer için bekleyen dostlarımız için söylüyoruz. Zuriko Davidashvili ismi bir yıllardır geçiyor. O da bir sol kanat oyuncusu. Belki fizik olarak Türkiye Ligi'ne ne kadar uygun bilmiyorum ama teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Duran topları iyi kullanıyor. Gürcistan milli takımında da görev alan bir oyuncu. Ama o da henüz sadece söylenti bazında. Ve Leovic'in yine ismi Beşiktaş'ta çok fazlasıyla anılmaya başlandı. Burada tabii Leovic'in özellikle Avrupa kulüplerinden daha büyük kontrat beklentisi var. Onlara göre karar verecektir diye düşünüyorum. Bu arada evet Güney Afrika çok tehlikeli geldi. Bu oyuncu kim bilmiyorum ama sonradan bu oyuna girdi. Bunu da şu dakikada oyundan alırdım ben. Teknik direktörün yerinde olsam. Sol tarafta çok net 7 numara kimdir? Bir bakalım Güney Afrika'da. Gerçekten oyuncu bırakmayacağım birazdan ama yapacak bir şey yok. Bir dakika sonradan bu oyuna girdi beyefendi. Hayır. Osvin. Apolis. Osvin Apolis'i şu dakika oyundan alırdım. Solda bir bindirme var. Yani o soldaki oyuncuya kafasını şöyle bir hafiften kaldırıp pası verse içeride 3 arkadaşı bir anda kaleciyle karşı karşıya kalacak ama beyefendi ceza sahasının dışından kendini Cristiano Ronaldo zannettiği için şut atma gereği hissetti. Tabii ki out oldu. Yani hep söylüyorum ama yine söylüyorum. En büyük problemi Güney Afrika'nın o bitiricilik konusunda final paslarını vermemeleri diyelim. Verememeleri demiyorum ama vermemeleri. Bu da şu ana kadar Güney Afrika'nın gol atamamasına sebep oldu diyelim. Atabilirlerdi çünkü. Daha öncesinde atabilirlerdi. Ama başaramadılar. Yani Beşiktaş'ta yollar uzun. Taraftarın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Yönetim çalışıyor. Sayın Önder Özen çalışıyor. Ama sezonun başına yetişmezse yine geçen yıllarda olduğu gibi tren kaçtıktan sonra efendim benim biletim var. Ben bu trene binecektim. Olmasın Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş'ın Trabzonspor'un yarışta olması gerekiyor. Bunu defaten sizlere söyledim zaten. Bu ülke futbolunun daha sağlıklı bir şekilde konuşulması demek. Belki şampiyonluk potasının daha rekabetçi bir hale gelmesi demek. Yayıncı kuruluş içinde böyle taraftarın ilgisi anlamında da bu böyle. Böyle olmalı da yani. Dört büyük takım şampiyonluk yarışında mutlaka olmalı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın içinde olduğu yarış biraz da biz de bunu zaman zaman yaşıyoruz. Bu arada Kanada gol atamadı. Evet, Kanada golü atamadı sevgili dinleyiciler. Son anda kaleciden dönen topu Miller ağlara gönderecekken yine savunmada çok kritik bir müdahale. İki pasta bir anda gol pozisyonuna girdi Kanada. Vurdular. Yıkılmadı. Sonrasında da Jonathan David ama öncesinde Miller'dan önce çok çok kritik bir müdahale ve top da kornere gitti. Evet, burada bir faul olur muydu? Olabilirmiş ama hakem burada da devam ettirdi bu pozisyonu. Evet, Galatasaray'a bakalım. Şampiyon Galatasaray tabii ağırdan alıyor. Çok acelesi yok Galatasaray'ın. Zaten iyi bir kadrosu var. Haliyle getireceği, göndereceği oyuncularda da çok böyle acele etmek istemiyor. Eli de güçlü. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Bunun verdiği çok ciddi bir avantaj var. Gelecek oyuncu yani tercih nedeni şu anda Galatasaray. Belki serbest oyuncular için, kontratlı oyuncular için bir tercih nedeni. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İşte Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor edersek biz buraya gideceğiz, gitmeyi hayal ediyoruz diyor. Ama bir tarafta da Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacaksın diye transfer masasına, masaya oturmak var. Hani birinde acak ekleri kullanıyorsun, diğerinde biz buradayız sloganıyla ya da vaadiyle giriyorsun. İyi bir kadrosu var. Şimdi bu iyi kadroyu biraz daha süslemeye çalışıyor Galatasaray. Can'ın ismi geçiyor. Can Uzun. Yani gelirse Galatasaray'ın önündeki o oyuna bir Mertens etkisi yapabilir. Henüz 20 yaşında. İsterim bu arada Can'ın hani böyle iyi bir takıma gelmesi, iyi bir takımda bir Can'ı görsek orta sahada. Bu arada ben Galatasaray'a gelirse Can'ın 15-20 hatta 20'ye yakın gol asist yapacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kevin De Bruyne'nin yine ismi geçiyor. 35 yaşındaki yıldız oyuncu ama tabii yaşlı. Artık hani gelirse ne olur? Bu arada Kanada ikinci sarı kartını gördü. Güney Afrika niye sarı kart görmüyor? Neler oluyor bu hayatta? Görmüyorlar sarı kartlarını. Güney Afrika için ikinci sarı kart. Daha doğrusu iki sarı kart gerekiyor. Bize şu anda kim gördü? İkisini de Kanada gördü. 24 dakika var. 2 sarı kart göstermemiz gerekiyor Güney Afrikalı oyunculara. Bakalım. Hani Kanadalılar da biraz ağırlıklarını koysunlar ya mümkünse. Ev sahibi takımlarından bir tanesi, seyirci vesaire neyse artık bir hakem üzerinde bir baskı yapsınlar. Bir sarı kart falan göstersinler. Gerçi öyle bir ikili mücadele de girmiyorlar. Hani gireceksin ki sarı kart göstersin. Malero, Pinheiro özür diyorum. Juan Pedro Pinheiro sarı kartlarını evde unutmuş bugün. Güney Afrika karşısında. Gerçi çok da net faul, ilk yarıda çok net bir faul yaptılar. Orayı da kart çıkarmadı zaten. Kanada 11, Güney Afrika 7 faul yapmış şu ana kadar. Çok temiz bir mücadele izliyoruz. Evet, Galatasaray'ı konuşuyoruz. Ne diyoruz? Galatasaray rahat. Bence taraftarı da geçen sene de söylemiştim. Rahat olmalı. Tabii Galatasaray'dan gidebilecek oyuncular var aslında. Belki de rahatsızlık veren konulardan bir tanesi bu. Bazı oyuncularına işte Davinson Sanchez onlardan birisi. Barış Alper olabilir. Gerçi milli takım performansına göre zor. Ama genel Galatasaray performansına göre olabilir. Ama birçok oyuncunun ismi geçiyor. Örneğin stoper için şöyle bakıyorum. Baydon'un ismi geçiyor. Avusturyalı oyuncu Samson Baydon'un ismi geçiyor. 22 yaşındaki oyuncu. Yine merkez orta saha için İspanyol ve fil dişi, şey özür diliyorum, Gineli Laix Moriba ismi Galatasaray'la anılan yine oyunculardan bir tanesi. Kamavinga çok konuşuldu ama dediğim gibi ya, bunlar için henüz erken, Galatasaray'ın acelesi yok. Temmuz ayı içinde yapabilir. Sezon başı kampana yetiştirmesi yeterli olur diye düşünüyorum. Ve bu konuda bu sene bence Galatasaray'ın hata yapmaması gerekiyor. Yani nerede ne ihtiyacı varsa bu ihtiyaçlar doğrultusunda, mali anlamda da eğer problem yaşamayacaklarsa, eğer alabilirlerse birinci sıradaki oyuncularını, alamıyorlarsa ikinci sıradaki oyuncularını almalılar. Yani alternatif bir üçüncü alternatife gitmemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü iyi bir kadrosu var. Bu iyi kadroyu eğer koruyabilirlerse büyük bir ölçüde içinden gidecekler de olacaklardır. A plus'a yakın oyuncu ya da en kötü A oyuncu almaları gerekiyor. Belki B de olabilir ama, ya da B plus olması gerekiyor. Yani bu kaliteyi aşağıya düşürmeyecek ya da bu kadroyu daha yukarı taşıyacak. Hadi demeyeyim. Şimdi şöyle diyebilirsiniz efendim. Sanki karşı, hani öyle bir anlatıyorsunuz ki hani sanki Manchester City kadrosundan bahsediyorsunuz. Hayır, öyle bahsetmiyorum. Türkiye Ligi'nde son 4 yıldır şampiyon olan bir takımdan bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan, gruplardan sonra tur atlayan bir takımdan bahsediyorum. Haliyle iyi bir kadrosu var. Koruyabilirlerse, üzerine de net takıma katkı sağlayacak takviyeler yapabilirlerse, ki ismi geçen bazı oyuncular bu kaliteyi daha yukarı taşıyabilir. En kötü bu ölçüde tutabilir. Yani Galatasaray'ın yedek kulübesini güçlendirmesi lazım. Torreira'nın bir backup'ını bulması lazım. Hatta Torreira demiyorum orada. 6-8 oynayacak belki 2 oyuncu alması gerekiyor. Bence stopere bir katkıda bulunması gerekiyor. Icardi gidecekse bir santrafora net bir şekilde ihtiyacı var. Mümkünse de bir 10 numara. Yani 5 oyuncu saydım. Bir 10 numaraya ihtiyacı var. Var da var. Hani bir 5 oyuncu da işte, bir tanesi can olursa mesela, öyle düşünün. Bir yerli olursa bu durumda 4 yabancıyı da bu işi bitirebilir Galatasaray. Bunun için de böyle ortalığı yangın yerine çevirmeye de gerek yok. Galatasaray taraftarı için söylüyorum. Sabırlı olacaklar, bekleyecekler. Burada dediğim gibi önemli olan, Galatasaray'ın iyi bir harcama limiti var. Belki şampiyon olduğundan dolayı. Yani kadroyu ne kadar koruyabilirse o kadar iyi olur Galatasaray için. Bence en kritik durum bu. Kadrosunu ne ölçüde koruyacak? Burası önemli çünkü. Yani kadrodan örnek veriyorum, ilk 11'den 5-6 oyuncu giderse bu durumda yeniden bir takım kurmak zorunda kalacak. Çok ciddi paralar harcayabilir. Bu takımın uyum sorunu olabilir. Oyunun gelişmesi, oturması zaman alabilir. Bu zaman Galatasaray işte Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Yine ligde maçlar başlayacak. Hani sezon başında sıkıntı yaşayabilir ama kadroyu korurlarsa bence üzerine de net takviyeler yapabilirler. Bu takviyeleri de yapmaları gerekiyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi lig kupayı yürütemedi kadro. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde eğer Liverpool eleseydi, ben iddia ediyorum, kendi düşüncemdir, Galatasaray ligde şampiyonluğu bence bırakırdı. Çünkü artık gitmiyordu ayaklar. Birçok oyuncu da hani 12 maç Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp sonrasında ligde de bu seviyeyi korumak ya da bu seviyeye o yarışmacı kimliğe bürünmek çok da kolay olmuyor. Oralardan elendikten sonra yaşadığın hayal kırıklıkları ya da oradaki zorluk derecesinden, maçların zorluk derecesinden sonra ligde özellikle yedek kulübesindeki oyuncuların da benzer bir seviyede olmamasından dolayı ben öyle düşünüyorum. Burayı biraz güçlendirmesi gerekiyor. Hatta biraz değil, net bir şekilde güçlendirmesi gerekiyor. Yapmazsa Galatasaray bence bu sene büyük hata yapar. Yani Sayın Başkan çok iddialı söylemlerde bulunuyor. Hakkıdır da, 4 yıl üst üste şampiyon oluyor Sayın Özbek ve ekibi. Yeni seçildi tekrar. Kongre üyeleri 2 yıl daha kendisine güven oyu verdiler. Sayın Buruk'la 4 yıldır çalışıyor, 4 yıldır şampiyon oluyor. Onun da bence artık bu sene transferde hata yapmaması, yaptırmaması gerekiyor takıma. Net isimlere geçmeli, net. Hani gelecek ve direkt 11'e işte Lemina. İşte 3 maç üst üste kaldırmıyor. O zaman kaldıran bir oyuncu alacaksınız. Bu kadar basit. Bulacaksınız, vereceksiniz 35 milyon euroyu, alacaksınız bir oyuncu. Böyle çatır çatır oynayacak bir oyuncu alacaksınız. Efendim işte Lemina Galatasaray'a çok bağlı. Tabii ki bağlı olabilir. Yani nerede çalışıyorsanız çalışın, o şirkete, kuruma, kulübe karşı bir sadakat hissedebilirsiniz. Bu gayet makul. Ama karşında da bir para alıyorsunuz yani. Çok ciddi paralar alınıyor işte. İlkay iyi Galatasaraylı olabilir. Tamam, güzel. Ama eğer verimli değilse o zaman İlkay sen bekle kenarda. Hani bizim bir kozumuz ol kenarda. Biz senin yerine işte ne bileyim Manchester United'dan Casemiro'yu aldık. Onu oynatmak istiyoruz. Örnek veriyorum. Değil mi? Yani bunlar olabilecek şeyler. Olmalı da bu arada. Evet. Galatasaray'ın böyle isimlere yönelmesi gerekiyor. Hiç acelesi de yok. Etmeyecektir de bence. Ama transfer döneminde de net isimlere yönelmesi gerekiyor. Yani deneme yanılmayı Galatasaray'ın yapmaması gerekiyor. Tabii yabancı kuralı da bekleniyor bence. Yerli hani 10 artı 4 devam edecek. Bu da bekleniyor. Yoksa başka bir kural mı olacak? 12 artı 5 mi olacak? Bunları bir bekleyip görelim. Ona göre de herhalde tekrardan bir transfer politikalarını revize edeceklerdir bence. Kanada kaçırdı ama Promise. Sağ tarafta bomboştu oyuncu ya. İnanılır gibi değil. Yani inanılır gibi değil. Burada neden kaleye vurursun ki? Gerçekten ilginç. Çünkü sağ taraftaki arkadaşı kalecide karşı karşıya. Topu sadece dürtse 2 metre sağına. Promise. Belki de takım eğlenecek. İlginç. Peki Trabzonspor'a da bir bakalım. Az bir sürem kaldı tabii. Trabzonspor. Onlarda da ciddi eksikler var tabii aslında. Alınan oyuncular var. Giden oyuncular var. Daha da gidecek oyuncular var. Ben öyle düşünüyorum ama yerine gelen, gelmesi beklenen oyuncular da var. Aslında Trabzonspor bayağı bir transfer yaptı ama giden oyuncular da var. Geçen sene bence Trabzonspor'un şampiyon olabilirdi ama özellikle devre arasındaki kötü transfer politikası, ben böyle değerlendiriyorum. Trabzonspor taraftarı kızmasın bana. Özellikle bazı bölgelerde neredeyse hiç oyuncu olmaması, alternatifli bir kadro olmaması Trabzonspor'u yarışın dışına itti demek istemiyorum ama yarışta dezavantajlı bir duruma getirdi. Bu sene bu sıkıntıyı yaşamak istemiyor Trabzonspor. Aldığı oyuncular da var, alacağı oyuncular da var. Onların da özellikle tabii Augusto'nun gitmesi önemli. Ben bir Pina'nın da ayrılmasını bekliyorum. Ya bu bir duyum değil bu arada. Olay yine ayrılabilir. Batagovlar yakalı teklifler vardı. Sayın Doğan söylemişti zaten. Neler yapacaklar bilmiyorum. Ama bir yerde hani ciddi rakamlar gelirse orada bir tasarrufa gidebilirler. Satabilirler yani. Ama tabii sattıklarından ziyade gelen oyuncular, onların takıma katacağı güç önemli diye düşünüyorum. Biraz daha yolu var Trabzonspor'un. Yani çok oyuncu aldı aslında ama bir o kadar da alması gerekiyor. Trabzonspor'un yedek kulübesini güçlendirmesi gerekiyor. Eğer şampiyonluk yarışında da ben olmak istiyorum, kesinlikle olacağım diyorsa kesinlikle yedek kulübesinin güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü geçen sene gördü. Bunu yaşadı, gördü. Onaçın backup'ı işte Augusto idi sanki. Umut Hayır kaldı şimdi. Augusto'nun yerine bir oyuncu Malinowski oynayacak mı bilmiyorum. Ya da Muçi'yi mi oraya atacaklar? İkinci serbest forvet olarak. Çok fazla oyuncunun ismi var Trabzonspor'da. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Ya yani Trabzonspor'un kadrosunu en az 4-5 net oyuncuyla güçlendirmesi gerekiyor. Diyelim evet, yavaş yavaş bitiriyorum artık sevgili dinleyiciler. Yarın 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Dünya Kupası son 32 turu da başladı. İlk maçta henüz gol sesi çıkmadı maalesef. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Zaman zaman keyifli gibi gözükse de zaman zaman da keyifsiz bir mücadeleye sahne oluyor bu maç. Bakalım. İlerleyen dakikalarda olur mu? Olabilir. Belli olmaz. Dün müydü? Evet. Sanırım Cezayir Avusturya maçında 90 artılarda 2 gol oldu. Belli de olmaz. Her şey olabilir. Futbol bu. Yani bir şekilde saha içinde doğruları yaptıkları sürece sonuç alabilirler, pozisyon bulabilirler. Dediğim gibi henüz maç bitmedi. Yarın güzel maçlar var. Onları da bir yarın konuşuruz. Saat 20'de Brezilya-Japonya mücadelesi ve 23.30'da da bakın güzel maçları iyi saatlere koymuşlar. FIFA. Almanya-Paraguay mücadelesi var. Ben 20.30'daki maça muhtemelen yetişirim. Yani Brezilya-Japonya mücadelesini yine sizlere aktarmaya çalışırım. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkürler. Herkese ailesiyle birlikte güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.